varsa şeytanı kullanmaktan kurtulanlar sebe 20'ye göre tek grup olan müminleri gösteriyor. Rum 31-32'ye göre şirkte olmayan müminleri gösteriyor. Hep aynı netice. Hep aynı temel faktör. Allah'a ulaşmayı dileme müjdesi. Sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız. Hidayet çağının müjdesini veriyoruz sizlere. Müjde, müjdeler olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyenlere müjdeler olsun. Onlar Allah'ın hak müminleridir. Onlar şirkten kurtulmuşlardır, onlar cehennemden kurtulmuşlardır. Onlar şeytana kul olmaktan kurtulmuşlardır. Onlar fısktan kurtulmuşlardır, onlar dalaletten kurtulmuşlardır. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hülyadan, bir rüyadan bahsetmiyoruz. Bir müjdeden bahsediyor, Kur'an müjdesinden bahsediyoruz. Hidayet çağının altın anahtarı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennetin kapısını açan altın anahtar nedir diye sorun, cevap alın. O altın anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hidayet çağının sahibi Mehdi Aleyhisselam'ın müjdesi. Hepinize müjdesi, dünyaya müjdesi. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyin, gerisini Allah'a bırakın. Mutlaka bir defa daha tekrar edeyim. 6 aylık bir ömrünüz varsa, ki ömür Allah'ın elindedir, kimse ona müdahale edemez. Mutlaka Allah'ın 3. kat cennetine ulaştırır Allah Teala sizi. Bir defa daha tekrar ediyorum. Hayır, siz ulaşmıyorsunuz. Allah Teala sizi ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hak mümin olmak, Allah'a inanan iki kişiden Allah'a ulaşmayı dileyene ait olan bir mazhariyettir, bir müjdedir. Gerçek müminler, hak müminler onlardır ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bizi dinleyenler, izleyenler, 21. asrın müjdesi, hidayet çağının müjdesi, hidayetin Allah Teala tarafından sahibi kılınan Allah'ın dostu söylüyor, müjdeniyor. Kur'an-ı Kerim müjdesi. İşte o müjdeyi söylüyoruz sevgili kardeşlerim size. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'ın cennetine ehil olun, hak müminlerden olun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Bu akşam sizlere İslam nedir? Tasavvuf nedir isimli serinin tasavvuf bölümünü anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf İslam'ın ihya edilmesidir. Tasavvuf Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in, bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan Hanif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar tasavvufu bir lüks, bir fantazi veya gene tasavvufu bir aşırı dincilik olarak telakki etmişlerdir. Tasavvufu bir orta yoldan git kaidesinin sınırlarını aşan, onun ötesinde olan, yaşanması gerekmeyen bir takım zavallı insanların kendilerini telef ettikleri aşırı dincilik olarak düşünmektedirler. Bir kısım insanlar da tasavvufa irtica diye bakarlar, gericilik. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar böyle düşünmekte haklı mıdırlar? Evet, haklıdırlar. Çünkü onlara öğretilen Kur'an'daki İslam, yani tasavvuf değildir. Onlara öğretilen asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardaki bilgidir. Bu bilgi Kur'an'dan tamamen ayrı bir din vücuda getirmiş dünyada. İslam alemi Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'ı terk ettiler. Yani Kur'an'ın hedef gösterdiği İslam'ı yaşamıyorlar. Yani tasavvufu yaşamıyorlar. Tasavvuf aşırı dincilik değildir. O irtica dedikleri şeyle neyi kastetmek istiyorlarsa tasavvuf o da değildir. Tasavvuf İslam'ın ta kendisinin, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, ihya edilmesinin adıdır. Tasavvuf 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ın adıdır. Onlar
dört başı mamur bir tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde halkın çoğunluğunun, askerin bütününün, ulemanın büyük kısmının, esnafın tamamının yaşadığı bir vetiredir. İki defa Kur'an yaşandı dünya üzerinde. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Araplar tarafından. İki, Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın yükselme devrinde. Osmanlı nizam-ı alem olduğu zaman, aleme nizam veren Osmanlı olduğu zaman, bunun arkasında sadece tasavvuf vardı. Onu terk ettiğimiz zaman ne hallere geldiğimizi şimdi görün. Dünyaya avuç açan parası olanlardan para dilenen bir ülke olduk. İçimizdeki işbirlikçiler ve İlluminati. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu bir düşman gibi görenler, yaşanmaması lazım gelen bir hayat olduğunu iddia edenler, Kur'an'ı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf, acaba bu ismi nereden almış? Tasavvuf kelimesinin var olmasında iki alternatiften bahsediliyor. Birincisi, sof kelimesi. Sof, yün demek. Ve bundan 14 asır evvel tasavvufu yaşayan, yani İslami hayatı yaşayan sahabe, hepsi yün giyiyorlardı. Tasavvufun temelinde yün giyen insanların davranış biçimleri, dini yaşayışları esas alınmıştır. Diğer bir alternatif, ikinci alternatif de sofa kelimesi. Tasavvuf ehli sofadır, sufadır denir. Sufa kelimesi bizim zamanımızda sofa diye kullanılan kelimedir. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları tamamen açık bir kesim vardı. 50-60 kişilik bir grup sahabe orada yatıp kalkarlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her söylediğini harfiyen öğrenmeye çalışmak ve o sohbeti dinleyemeyenlere anlatmaya çalışmaktı. Ehli sufa kelimesinden sufa kelimesi alınarak tasavvuf kelimesi üretilmiş. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun bir kısım insanlar 8-9 asırlık bir hayatı olduğunu zannederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tasavvuf yokmuş. Ondan 6 asır sonra
tasavvuf oluşmuşmuş. Allah'ın Kur'an'ını incelemeyen, kendilerine Allah'ın Kur'an öğretmediği, dini insanların yazdığı kitaplardan öğrenen zavallı insanlar hep yakıştırmalar yapmışlar. Vaktiyle onlardan birine rastlamıştık. Bir din adamıydı. Bir sohbette demişti ki Osmanlı'nın mahvolmasının sebebi tasavvuftur. Biz de ona ispat etmiştik ki Osmanlı'nın yücelmesinin sebebi tasavvuftur. Tasavvufun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 500-600 yıl sonra başladığını iddia edenler aslında tasavvufun ne olduğundan habersiz olan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, ilmi bir kariyere sahip olan insanlar eğer ellerindeki kitapları Kur'an'la karşılaştırmıyorlarsa bize bizim okuduğumuz kitaplar yeter diyorlarsa o zaman Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın onlar için ne söylediğine dikkat edin. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah-u Teala. Onlar sadece zanlarıyla, kuruntularıyla hareket ederler. Emaniye ile hareket ederler. Onlar emaniyenin sahibidirler diyor Allah-u Teala. Dünyada şu anda İslam öğreten birçok üniversite var. Bir de bizim bu duvarsız üniversitemiz var. Allah'ın üniversitesi. İşte İslam'la tasavvufun birinin Allah'ın koyduğu kaideler, mutlaka emrolması lazım gelen temel esaslar İslam. İkincisinin de İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuf. Bu kadar. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimidir. Ve kainattaki tek dinin Adem Aleyhisselam tarafından da yaşanan, bütün peygamberler tarafından da yaşanan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından da yaşanan kainatın yegane dininin hayata geçirilmesi demek olduğunu söylemek istiyoruz. Tasavvuf İslam'ın, tasavvuf Hanif dininin, tasavvuf kainatın tek dininin hayata geçirilmesinin, yaşanmasının adıdır. Bir yaşam biçiminden, hayattan bahsediyoruz. Allah'ın farz kıldığı, değişmeyen tek kitap olan Kur'an'daki bütün temel esasları gerçekleştiren, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini buna ilave ederek gerçekleştiren, sevgiyi temel alan, bütün insanlığa dostluğu, kardeşliği, sülh ve sükunu ulaştırmaya çalışan, kainatın din saliklerinin tek dininin yaşantısıdır.
sevgili kardeşlerim, bugün İslam şeriatına baktığımız zaman, bu şeriatın kainatın tek dininin temel esaslarını, yani İslam'ı ihtiva etmediğini görüyoruz. İslam yaşantısı bütün dünyada İslam'ın 5 tane şartından ibaret olmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Bu 5 tane şartı yaşıyorsan diyorlar kardeşim, sen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer yaşamıyorsan gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Dikkat edin, Allah'ın emirleri iki cepheyi ihata eder. Bir, hedef emirler. 7 tane hedefi İslam'da tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Bunları yaşayabildiğiniz zaman tasavvufu yaşamış olursunuz. Siz bir mutasavvıf olursunuz, aynı zamanda siz bir gerçek İslam olursunuz. Gerçek insan, gerçek İslam'ı yaşayan insandır. İnsan olduğunun bilincinde olan, kainatın en üstün mahluku olarak yaratıldığının idrakinde olan ve kendisini böyle yaratan Rabbine şükran borçluğu olan ve hayatını Allah'a adayan bir insanın yaşadığı hayattır tasavvuf. Tasavvuf, mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf, İslam'ın 7 safhasını da içerir. Bugünkü din öğretimine bakarsanız, üniversitelerde müfredat programlarını alın, teker teker inceleyin, inceleyin, inceleyin, neticede İslam'ı bulamazsınız. İslam, o öğretinin içinde mevcut değildir. İslam, 7 tane safha içerir. Tasavvuf da bu safhaların, 7 tane safhanın yaşanmasının adıdır. Kimdir ehli tasavvuf? Mutasavvuf kimdir? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Sahabe dilediler. Kimdir mutasavvuf? İki, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan alacağı 10 tane ihsanla, Allah'tan mutlaka alacağı 10 tane ihsanla Allah'ın mürşidine ulaştırıp o mürşidin önünde diz çöken, ona tabi olan kişi tasavvufun ikinci safhasını yaşamıştır. Böylece vücudundan ayrılan ruhunu 14. basamakta bu işlem oluyor. 14. basamakta vücudundan ayrılmış olan ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden kim 21. basamakta Allah'a ulaştırmışsa, seyri sülükünü tamamlamışsa, Allah'ın zatında ruhu yok olmuşsa, o kişi ehli tasavvuftur, mutasavvuftur. O kişi bu noktada 3. safhadadır. Bütün sahabe 3. safhaya da ulaştılar. 1. safhayı da, 2. safhayı da, 3. safhayı da yaşadılar. Tasavvufun
Dördüncü safhası fizik vücudu ve çi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmektir. 25. basamakta gerçekleşir. Bu İslam'ın da tasavvufun da dördüncü safhasıdır. Dördüncü kat cennete kişiyi ulaştırır. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına ulaştırır. Ne zaman kişi daimi zikre gelmişse, ulaşmışsa, o kişi 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahibi olur. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişlerdi. Buraya kadar olan bütün kesimleri gerçekleştirmişlerdi. İslam'ın 6. safhasında irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı ve 7. safhasında iradeyi de Allah'a teslim etmek söz konusudur. Allah'ın vasiyetine, Allah'ın ahdine uygun olarak. Burası son safhadır. Kişiyi irşat makamına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri Allah-u Teala'nın temel emirleri, bütün insanların oraya ulaşmasını istiyor. Kendisinden sonra gelecek nesilleri irşada ulaştırmak için irşat makamının sahibi kılmak istiyor Allah-u Teala. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat ehliydi. İrşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, son noktaya ulaştıklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamının sahibi olduklarını ve tabiini irşada ulaştırdıklarını kesin olarak ifade ediyor Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün tatbik edilmekte olan dinin temellerine indiğiniz zaman kocaman bir saha göreceksiniz. Bu saha fıkıh sahasıdır. Alabildiğine genişletilmiş ve bu konuda çok alimler yetişmiş. Halen hayatta bu konunun gerçek alimleri dünyada bu ilmi layıkı veçiyle temsil ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh ilmi insanı kurtaramaz. Fıkıh bilen alimler kendi dinlerinin 14 asır evvel tatbik sahası bulan, adına tasavvuf dediğimiz İslami yaşantının bütününü gerçekleştirmedikleri sürece hep ne kadar hazin bir tecellidir ki kurtuluşun, felahın dışında kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kanunları Allah koyar. İşte tasavvuf dediğimiz hayatta İslam'ın tatbikatında ruhun da bir, fizik vücudunda iki, nefsin de 3 ve iradenin de
4. Allah'a teslimi esastır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman din ilminin, İslamiyet'i öğreten din ilminin Allah'ın temel hedeflerinden ne kadar saptığını net bir şekilde görmek söz konusu olur. Onun için tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, bugünkü din adamlarının mutlaka öğrenmeleri gereken bir hak

mutasavvıftı. Tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Öyleyse tasavvuf nedir dediğimiz zaman söylediğimiz şeyler birçok insana yaşanması lazım gelenin ötesinde bir lüksün yaşanması gibi, farz olmayan bir şeylerin yaşanması gibi bir zehap uyandırıyor, bir zanna kapılıyorlar. Kendilerinin yaşadığı İslam'ın 5 şartını yeterli zannediyorlar. Hep zanna, yani emaniyeye dayalı bir öğrenme ve öğretme tekniği bugünün din camiasını bütün boyutlarıyla esaretine almış durumdadır. İblis daha evvel kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de değiştirmiş. Ama temele dokunamamış. Allah'a teslim mevzuu hepsinde aynen duruyor. Tek Allah mevzuu hepsinde aynen duruyor. Allah'a teslim standartları da hepsinde duruyor. Geri kalan kesimleri değiştirmeyi başarmış. Bir değişiklikler yapmış. Ama bütün dinlerin içinde, şu anda Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, bütün dinlerin içinde de %10'dan daha küçük topluluklar Allah'ın kainattaki yegane dininin esaslarını, yani tasavvufu hala yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda Allah-u Teala'nın Kur'an'daki gerçeğinin standartları içinde bütün dünyadaki bütün milletlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Mü'minin 44'te, biz bütün milletlere ard arda Resul göndeririz. Dikkat edin. Ard arda diyor. Ardı arkası kesilmeksizin diyor. Ard arda Resul göndeririz ve hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler o Resulü mutlaka yalanladılar diyor Allah-u Teala. Mutlaka inkar ettiler diyor. Hiç istisnası olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin halkı tarafından hep inkar edilmiş, inkar edilmiş ve inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor. Bütün kavimlerdeki Resuller inkar ediliyor. Şu anda hangi dinden olurlarsa olsun, bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ve oradaki din öğretisini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiği Hazreti İbrahim'in Hanif dinini insanlara anlatıyorlar. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesini insanlara anlatıyorlar. Dünya sulhunu neticede kuracak olanlar da onlardır. Anlaşılacaktır ki sadece tek bir din vardır. İşte o dinin yaşanması, onun adı tasavvuftur. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın emri üzerine ruhunu 12 defa üzerine farz kıldığı bir hüviyette o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmış. Ruhu Allah'a ermiş. Bu sebeple adı ermiş olmuş kişinin, yani evliya.

olmuş. Her devirde ehli tasavvufla Allah'ın Kur'an'daki İslam'ını yaşamayanlar arasında hep anlaşmazlıklar olmuş. Bugün de olması çok tabii görünüyor bize, eşyanın tabiatına uygun. Her zaman tasavvufa ve tasavvufu yaşayanlara saldırılıyor. İnsanlar bunu usul haline getirmişler. Bizim en çok acıdığımız husus insanlara şurası ki, tatbikatlarının yeterli olduğunu zannediyorlar. Tasavvufu bir lüks, bir fantazi olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle 14 asır evvele dönüyoruz. Ve görüyoruz ki sahabe tasavvufun 7 safhasını da yaşamış ya da sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Eğer sahabenin hayatı Kur'an'daki İslam hala birçok insana bir şey söylemezse, o insanların kurtuluşunun mümkün olmadığı vakası bizi sadece hüzne boğar. Hep acırız o din alimlerine ki, ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, 4 yıl İlahiyat Fakültesi okuyacaksınız. Bilmem kaç yıl master yapacaksınız. Bilmem kaç yıl doktora yapacaksınız. Doçent olacaksınız, profesör olacaksınız. Din öğreteceksiniz insanları kurtarmak için. Ama ne siz kurtulabileceksiniz ne de öğrettiğiniz insanlar. İşte İslam gerçeğini, tasavvufu inkar edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış geriye İslam'dan? Fıkıh kalmış. Ne kalmış geriye İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ne fıkıh, ne İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Kurtarabilir mi? İslam'ın 5 tane şartı sadece vasıtaları ifade eder. Allah-u Teala ise hedef gösteriyor. Hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. İblis insanlığın başına en büyük çorabı böyle örmüş. Namaz kılmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de, hepsi sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a teslim olma hedefine götürecek olan bir vasıtadır. Allah Teala sizden sadece Allah'a kul olmanızı, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Farz kılmıştır üzerinize. Bu teslimleri gerçekleştirirken namaz da kılacaksınız, oruç da tutacaksınız, zekat da vereceksiniz, hacca da gideceksiniz, kelime-i şehadet de getireceksiniz. İslam'ın 5 şartı o hedeflere sizi ulaştıracak olan vasıtalardır. İslam'ın 5 şartı İslam'ı yaşamanız için, yani tasavvufu yaşamanız için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. 4 tane menzile gideceksiniz. Bunun için bir araba kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız araba bir vasıtadır. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi,
kelime-i şehadet getirmeyi ve bütün bunların üzerinde bunların hepsinden daha önemli olan, toplamından da daha önemli olan zikir yapmayı ihata eder. Zikir de dahil olmak üzere hepsi vasıtadır, hedef değildir. Hedefler, demin söylediğimiz hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane safha tasavvufun esasını teşkil eder. Tasavvufi yaşantının, tasavvufun İslami hayatın hepsi birer aşamasıdır. Hepsi ard arda gelen hedefleridir. Ve Allah Teala hepsini farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu yolun, tasavvufun en sonunda iradenin Allah'a teslimi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'de hakka tukatihi takva olarak adlandırılıyor. Takvanın 7. mertebesi. Ve herkesin üzerine farz. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bu hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külli ile her şeyinizle teslim olun. Sonra ölün. Öyleyse lafın uzununa gerek yok. Şimdi sizlere ispat edeceğiz ki bundan 14 asır evvel sahabe 7 tane safhanın hepsini yaşamışlar. Bu sadece en sonuncusunu söylediğimiz olay hepimize farz ise, diğerleri de farz değil mi dersiniz? Zamanımızın din adamlarına ilk sualimiz, zikir farz mı? Değil diyorlar. Sonra ispat ediyoruz ki zikir farzdır. O zaman biz onlara soruyoruz. Zikrin farz olduğunu ispat ettikten sonra farz mıdır diyoruz. Farz diyorlar o zaman. Peki madem farzdır, neden sizin 32 farzınızın içinde de 54 farzınızın içinde de zikir yok? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ama zikir yok. Kaldı ki zikir de sadece bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedefe ulaştıracak olan vasıta. İslam, biliyor musunuz? Silm kökünden geldiğine göre neden kafanızda bir çağrışım vücuda getirmiyor? Demek ki bu silm kökünün bütün dünyaya yayılmış olan temel anlamı teslimdir. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, iblis devreye girmiş ve bu dini bildiklerini düşünen insanlara demiş ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın da Allah'a teslim olmanın da 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiştir. İslam da
Allah'a teslim olmak olduğuna göre bu kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü? İblis meseleyi çözmüş bile. Ama bu yüzden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. 73 fırkadan 72'si. Sadece onlar, İslam'ı yaşayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların kurtulabileceği ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce 7 safhaya bakıyoruz. Ve beraberce Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri yeminlerini bozmazlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yugafune suhel hesap, kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemle rabbehüm, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigae ve çe rabbehüm. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne olmuş bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmak değil, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor konu. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabeye bakıyoruz. Acaba hepsi hidayete erdiler mi? Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsinin ulaştırdığını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun hidayeti nedir? Allah Teala Âl-i İmrân 73'te buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bakıyoruz sahabe hidayete ermişler mi? İki ayet kesinleştiriyor bunu. Birincisi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Ama bir evvelki ayetle birleştirirsek daha güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi: Allah Teala buyuruyor: Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Onlar şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi hidayet ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler de, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar
olduğuna göre Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinden ve 22. ayetlerinden çıkardığımız sonuç bu oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ifadesinin, tasavvufun bu temel mevzunun bütün sahabe muhtevası içindeymişler. Sonraki kesime bakıyoruz. Bundan sonra ne oluyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah-u Teala 10 tane ihsan veriyordu. Bu 10. ihsanla onlar mürşitlerine ulaşıyorlardı ve tabi oluyorlardı. Bütün sahabe tabi olmuş mu? Kesin. Allah-u Teala diyor ki Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Onlar orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Biat kesin. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne biat etmişler. Demek ki 14. basamaktaki tasavvufun ikinci kesimi de tamamlanmış sahabe tarafından. İslam'ın ikinci safhası, tasavvufun da elbette aynı standartlarda ikinci safhası. Sonra devam ediyoruz. Acaba sahabe hidayete ermişler mi? Demin gördük ki üçüncü safhayı da 21. basamağında tamamlamışlar. Hidayete ermişler. Hepsinin ruhu Allah'a ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konunun 4. safa 25. basamakta fizik vücudu beçi Allah'a teslim etmek. Peki onlar 14 asır evvel veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah-u Teala çok net olarak söylüyor bunu. Diyor ki Âl-i İmrân Suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, veçhlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah-u Teala. Yani daha evvel onlar mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bir defa ayet net olarak bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştirmiş. Ama yetmez. Daha evvel hidayete erdiğini de bir defa daha vurguluyor. Âl-i İmrân Suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken görenler değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerden ona tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Şimdi kendileri tabiyeti kabul etmedikleri için sahabenin tarifini de değiştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir diyorlar. Oysa ki putperestler de görmüşlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şeytana tapanlar da görmüşlerdir.
Hristiyanlar da görmüşlerdir. Yahudiler de görmüşlerdir. Ama hiçbirisi sahabe olmamıştır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse hepsi tabi olmuşlar. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demek ki dördüncü kat cennetin hepsi sahibi olmuş. Dünya saadetinin de %81'ine ulaşmışlar. Ama o kadar da kalmıyor. Onlar daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin hidayet erdikten sonra ulul elbab olduğunu da söylüyor. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki li ulul elbab yeskurallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek. Daimi zikir ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmektir. Yirmi beşinci basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe etmişler. 27. basamakta daimi zikirle nefs Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. 5. safha ve bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, yani 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahipleri olmuşlar. Nefslerinde hiç afet kalmamış. Tam bir mutluluk yaşamaya başlamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet denmesinin arkasında insanlar acaba dünya zenginliğine mi sahip oldular zannediyorlar. Sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Çünkü daimi zikre ulaştılar. İç dünyalarında da kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dış dünyalarında da kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dünya saadetinin %100'üne sahip oldular. Bu sebeple onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası, affedersiniz, beşinci safhası daimi zikre ulaşmak, nefsi teslim ve altıncı safhasına bakıyoruz. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı.
İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın farz kıldığı her hususun gerçekleştirildiğini görüyoruz sahabe tarafından. Allah-u Teala fizik vücudun teslimini de nefsin teslimini de farz kılmış ve bütün sahabe fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler. Allah-u Teala bekçinizi Allah'a teslim edin ve böylece takva sahibi olun buyuruyor. Bütün sahabe beşlerini Allah'a teslim edip takva sahibi olmuşlar. Allah-u Teala nefsin Allah'a teslimini de farz kılıyor. Onları dinde halis kullar olmayı emretmekle. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde halis kullar olmakla emrolundular. Böyle bir farz müessesesi gerçekleşmiş. Bakıyoruz ki bütün sahabe daimi zikre ulaşmış ve ihlas sahibi olmuş. Sonra bundan sonraki kademe salah makamının 4. mertebesindeki irşada ulaşmak. Görüyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki irşada ulaşmak farz mı? Elbet farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Ucubi davetet da'i izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lealehum yarşidun. Diyor ki dua edenin davetine dua ettikleri takdirde icabet ederiz. Ama herkesin değil diyor. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse irşada ulaşmayı Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Bundan 14 asır evvel sahabe gördük ki hepsi irşada ulaşmışlar. İrşattan sonra bir hakkın takvaya ulaşmak, iradenin teslimi söz konusu. Bakıyoruz ki bütün sahabe bu hedefe ermişler. Allah-u Teala Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde teslimi külli ile teslim olanların, yani iradenin de teslim edenlerin muhtevasını veriyor. Onların Allah'a teslimleri bir hakkın teslim, teslimi külli ile teslim ve ölçüsü de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölümdeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bir hakkın takvanın sahibi olduktan, iradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra ölün diyor Allah-u Teala. Ve bakıyoruz bütün sahabe öyle yapmışlar. Bakara 132'de
Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları, bir hakkın teslimi, teslimi külliye teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları, Müslüman oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor. Ama bu teslim kişiyi irşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını, acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, sahabenin hepsinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz. Diyor ki tövbe yüzde Allah-u Teala o sabikunel evvelin var ya, hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat kademesine ulaştıracak kadar onların tabiiyetini mutlak olarak gerçekleştirmişler. Tabiiyetin gerçekleştirilmesi 14. basamakta. Hayırlarda yarışmaksa en az 26. basamakta gerçekleşir. Hikmet sahibi olmuş. Kim? Tabiin de hikmet sahibi olmuş. Tabiin de Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesindeki Fevzül Azim'in sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının sahibi ne yapar? Kendisini nasıl kendi mürşidi irşada davet etmişse ve aynı zamanda Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur, diyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler. Onunla yetinmemişler. Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Nefslerini de teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hakkül yakin takvasına ulaşmışlar. Ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Rüyetullah, Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak hakkül yakin takvasındadır. Ve Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de rüyetullah olduğu, yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor.
hakkül yakın takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle belli hepsinin hakkül yakın takvasında olduğu, bir taraftan Bakara suresinin 132 ve 136. ayetleriyle sabit, üçüncü cepheden de Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesiyle sabit, Allah'ı görmüşler, hakkül yakin takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı yaşasın, yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahipleri tasavvufa karşı çıkıyorlar ama her açıdan yanlışlıkların sahipleri olarak. Tasavvufu bilmiyorlar. İslam'ın 7 safhasını bilmiyorlar. İslam'ın 28 tane basamağından, 4 tane 7 basamaktan haberleri yok. Ve en kötüsü, İslam'ın ve tasavvufun temeli olan Allah'a ulaşmayı dinlemiyorlar. Yani kurtulmaları mümkün değil. İşte Bakara suresinin, affedersiniz, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَعِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ وِلَٰيكَ مَوَاهِمِ النَّارُ بِمَا كَانِ يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatının, dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Dikkat edin, bu iki ayet, Yunus 7 ve Yunus 8, çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşat yolunu seçmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde. Ve zamanımızın din adamları bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu, yani İslam'ı yaşamıyorlar,
Ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, ikisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Tasavvuf 7 tane safha içerir. İslam'ın 7 tane safhasını, o 7 safhayı yaşayan insan Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği dünya saadetinin de cennetlerden, Adın cennetinin de en üst kattaki cennetlerinde sahibi olur. Allah Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakın. Söylediği şey insanları bu hedefe ulaştırmayı alıyor muhtevasına. Teslim. Allah Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sizde benim bir emanetim var. Size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm. Dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı öğretilen bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder, ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder, ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda Allah'a teslimini kabul eder. Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor. Bırakınız teslim etmeyi. Dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların, İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekün cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden? İslam'ı yaşayanlar, yani tasavvuf erleri, eğer öğretim üyesi olmuşlarsa o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin
insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne sürüklüyor. Ne yazık ki bunlar böyle olmasına rağmen hangi üniversitelerse o üniversitede sadece müfredat programını öğretebilecek olan bir yetkinin sahipleridir. Bu da ayrıca üzüntü konusu. Neden? Hem ilim öğreteceksiniz, hem de insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmi öğretme pozisyondasınız. Ama öğreteceğiniz ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyor.

Böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları büyük kitleleri halinde cehenneme doğru milyarlarca insanı yolcu etmesi. Bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufi hayatta olmayış yatıyor. Tasavvufu yaşayamamak yatıyor. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları cennetine ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha burada her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşmıyorlar, mürşide inanmıyorlar ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar hazin bir tecelli diyorlar ki, ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayet-i kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde, bütün dünya üniversitelerinde. Ve sadece tasavvufun yaşanamamasından tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olsaydı hiçbir önemi olmayacaktı. Ama o öğrendikleri eksik bilgilerle amaçları araç edinen hedefleri vasıta sayan, vasıtayı hedef gösteren bir din eğitiminin sahipleri. Son derece önemli bir konudan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar? 200 sene olsa ne yazar? Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak. Tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Diyor ki Allah Teala, onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları.
ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil, onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak irşat makamını ifade eder. Sadece sabırlı olmak değil, bütün sabra, sabırsızlığa müteallik sistemlerden %100 kurtulmak ve 12 mertebe bunun üzerine müzeyyen olmak. O insan sabrın sahibidir. O insan irşat makamının sahibidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs, o nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve iradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren, İslam dininin, kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir. Bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, 7 tane safa ifade eder. Şeytan mı 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek, vasıtaları hedefler haline getirmiş. 7 safanın 7'si de hedeftir ve bu 7 safanın 7'sini de yok etmeyi başarmış İblis. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı, Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi, yok edilmiş İblis tarafından ve bu hedefler yerine vasıtaları hedef göstermiş ve kabul ettirmiş herkese. Bir trajedi oynanıyor. 3. milenyumun trajedisi.

nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse, tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerimeyi söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini İblis 14 asırda kabul ettirmiş, tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş İblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar. Ama gene hamdedilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar. Bizim yaşamakta olduğumuz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak, o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık. Allah Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor. Ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere, düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin

yanlış olduğunu ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar. Hem bu dünyada huzursuzlar, hem ahirette ne yazık ki cennette olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husussa sadece bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı, yetmez, dilerlerse Allah-u Teala'nın mutlaka onları Allah'ın evliyası yapacağı tasavvufun omurgasıdır. Ve insanlar inkar ediyorlar. Allah-u Teala emrediyor, 12 defa üzerimize farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Tasavvufun ve İslam'ın temeli budur. Ve Allah-u Teala diyor ki, yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizi ben kendime ulaştıracağım. Diyor ki, men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhü leyat. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Zaten ifade son derece açık. Tasavvufun şekillendiği ayet-i kerime, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini, dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken, ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir, İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir ibadetiniz yok. Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş, İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Şimdi insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah-u Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kavle en yetihkümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor. Sümme la ve enübü
ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe, sonra yardım olunmazsınız diye bitmiş. Ama kelimeye bakmak istiyorum. Madem ki hatırlayamadım, hatırlamalıyım.

Sümme la tünserun. Sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah-u Teala'ya dönerek ulaş. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Ruha hitap ediyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir. Ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa, yönelerek kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri bir emir, iradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün affedersiniz, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. 20 ile 21'i beraber söyleyelim. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudune el misak. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakları neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak, Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet.
Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakimu fettebihuhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin gerisinde de diyor ki sakın o sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin, farz kılıyorum üzerinize diyor Allah Teala. 10. defa. 11. ayet-i kerime Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, onu üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet-i kerime Nisa 58 İnna Allahe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğul, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor. 12. 12 defa Allah ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, yani tasavvufu yaşamamızı üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki kim bana ulaşmayı bırakın diyor bir tarafa, kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ulaşmak daha sonraki iş. Ama ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir diyor. Bir adım daha öteye geçmiş. Kim de diyor ulaşmayı dilerse onları da mutlaka cennetime alırım diyor. Yetmez. Onları hidayete erdiririm diyor. Evliyam yaparım diyor. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim diyor karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa, ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer bütün teslimlerden sonra
iç dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hep nefse emarede kalacaktır. İç dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsi ile ruhu arasında devamlı bir kavga onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse nefsi faziletlerle dolacak. Nefsinin bütün talepleri ruhunun taleplerine paralel olacak. İş dünyasındaki kavga bitecektir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyası sülh ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer iç dünya saadeti olarak budur. Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır. İntikam aldıkları zaman bu kişiler bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah-u Teala onları azap eder. Bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa bu sefer de stres sebebiyle mutsuzdurlar. Dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Ama ya daimi zikre ulaştılarsa, nefslerin afetlerini yok ettilerse, o zaman bu insan nefsindeki afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamaz, onları huzursuz edemez. Ve bu sebeple hep kendisi huzur içinde yaşayacaktır, başkalarına da huzur verecektir. Her başkasına huzur verici davranışında Allah ona mutlaka huzur verecektir, mutluluk ulaştıracaktır. Azaplandırmak şöyle dursun. Arkasından hiç kimse bu kişiden intikam almayacaktır. O da hiç kimseden intikam almak gereğini duymayacaktır. Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir. Bütün emirlerini yerine getirdiği için Allah-u Teala'nın her emrinin yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sülh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, işte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde
ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda, hem dış dünyanızda, hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allahümme salala Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Muradımız hep Allah'ın zikri, Allah'tan bahsetmek. Biz Allah'a hayranız. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Bunlar birbirinin arkasından gelen daha üst, daha üst, daha üst boyutta sevmenin isimleri. Biz Allah'a hayranız. Sevmek o kadar güzel bir şey ki, sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu geniş ölçekli bir dizaynda sevmek fiiline dayalıdır. Nefret edenler mutlu olamazlar. Onlar mutluluğu hiçbir zaman yaşayamayacak olanlardır. Sevenler mutluluğu yaşarlar. Sevmekse Allah'ı sevmeyi de muhtevasına alan dünyanın en önemli faktörüdür. Hoşlanırsınız, seversiniz, aşık olursunuz ve neticede hayran olursunuz. İşte Allah Teala bize öyle şeyler öğretti ki biz Allah'a hayran olduk. Bu sevmenin çok ötesinde bir olay. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olmak ister. Ama insanlara baktığınız zaman onların hep mutsuz olduğunu görürsünüz. Neden? Çünkü sevmenin kanunlarını bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, nefretle karışık bir sevgi, sevgi değildir. Sevmek fiilinin muhtevasını nefret eden kişi hiçbir zaman yaşayamaz. Sevmek bir mutluluktur. Sevmek bir huzurdur. Sevmek öyle bir şeydir ki insanın içinden haykırmak gelir. Ey Yüce Allah'ım, ben seni seviyorum, çok seviyorum diye bağırmak gelir. Sevgili kardeşlerim, elbette bunlara gerek yok. Çünkü Allah Teala sizin sözlerinize bakmaz. Sizin sözlerinizin ifade ettiği manalar Allah için çok önemli değildir. Ama burası kalbiniz. Kalbiniz ne söylüyor Allah hakkında? Onu Allah Teala herkeste hangi seviyede varsa net olarak görür ve bilir. Aşkların en büyüğü Allah'a karşı duyulan aşktır. Sevgilerin en hudutsuzu, en yükseği
en çok mutlu edeni. Allah Teala öyle bir aynadır ki o aynanın öbür tarafındakini ne kadar çok severseniz o da sizi o kadar çok sever. O kadar çok dediğim zaman aynı seviyede bir sevgiden bahsetmiyoruz. Bir insanın Allah'ı sevmesiyle Allah'ın onu sevmesi arasında binlerce kat fark vardır. Allah'ın sevgisi sonsuzdur. Ama biz insanlar netice itibariyle sadece birer mahlukuz. Allah Teala bizleri halk etmiş. Ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki insan olarak halk etmiş, insan olarak yaratmış. Halk etmek biliyorsunuz yaratmak anlamına geliyor. İşte Allah Teala bizleri yaratmış sevgili kardeşlerim. İnsan olarak yaratmak lütfunda bulunmuş. Öyleyse kainatta Allah'a en yakın mahluklar bizleriz. Hangi açıdan bizleriz? Çünkü doğar doğmaz Allah Teala hepimize ruhundan üfürmüş. İnsan olarak doğan herkesin içine Allah Teala mutlaka doğar doğmaz ruhundan üfürür. Artık o kişinin şeklini alan bir ruh o kişinin içindedir. Dilediği an ruh vücudu terk edebilir. Dilediği yere gidebilir. Tekrar geri dönüp o vücuda girebilir. Kişinin ruhu bile duymaz. Sevgili kardeşlerim, burası şakaydı tabii. Ruh ayrıldığına göre elbette kendisinin ayrılıp ayrılmadığını en iyi bilendir. Sevgili kardeşlerim ama biz hissetmeyiz. Bir insan için Allah Teala'nın hedef gösterdiği en önemli husus o kişinin mutluluğudur. Allah insan adı verilen mahlukunu mutlu olsun diye yaratmış. Ve bir denge içinde ona dünya adı verilen bu gezegende hayat vermiş. Nasıl bir denge? Nefsiniz var, %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var, %100 hasletlerle dolu. Ve tam bir denge, birisi ötekinin üzerinde değil, eşitlik söz konusu. Bir tarafta Allah ve onun güzellikleri, öbür tarafta şeytan ve onun çirkinlikleri. Nefret, kin, öfke, İntikam. Allah Teala'nın dizaynı içinde ruhumuzun standartlarına tam ters düşen hususlardır. Ruhumuz mu? Onda sevgi vardır. Nefsimizde nefret söz konusudur. Öyleyse ruhumuzun hasletleri söz konusu ama nefsimizin afetleri söz konusu. Her zaman biz insanlar hayat adı verilen bir standart içinde yaşarız. Ne kadarsa ömrümüz, o ömrü insan standartları içinde bir insan olarak yaşayacağız. Ve Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki bizleri insan olarak yaratmış. Yani ruhundan üfürmek ve bu ruhu bize mal etmek. Allah-u Teala'nın biz insanlara yaptığı en büyük nimet hüviyetinde.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ruhunu sadece insan taşır içinde. Ne hayvanlarda, ne meleklerde ruh mevcut değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruh bu kadar önemli mi? İnsanlara, sadece insanlara has bir müessese olduğu için önemli. Bir, insan neticede Allah'a geri dönecek olan bir emaneti bünyesinde taşımak şerefine ulaştığı için önemli. Sadece insan için geçerli olan bir olay sevgili kardeşlerim. Bizler insan olarak yaratıldık. Yani doğar doğmaz Allah Teala bizlere ruhundan üfürdü. Ve ruh derhal bizim fizik vücudumuzun şeklini aldı. Ve ne zaman ruhunuzu görseniz sizin aynınız olduğunu görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, ruh öyle bir varlık ki Allah Teala'ya ait. İnsanlar bir ruh taşırlar ama ona hakim değillerdir. Neden değillerdir? Çünkü ruh dilediği anda vücudu terk edebilir, dilediği yere gider ve dilediği an tekrar geri döner. İçinde bulunduğu vücudun sahibinden izin almak gereğini duymaz. Böyle bir yetkinin sahibidir. Ama ruh kendi standartları içinde kendisi istiyor diye o kişi ölmedikçe Allah'ın zatına geri dönemez. Böyle bir yetkisi yoktur. Ne zaman insanoğlu ecel şerbetini içerse, yani ölürse, o zaman ruhu vücudunu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Allah'ın zatına geri dönecektir. Bütün ruhlar sahipleri olan Allah'a mutlaka geri döneceklerdir. Allah Teala ruhundan üfürür. Ruh insanın derhal şeklini alır. Ve bir ömür boyu insan hangi değişiklikleri geçirirse ruh da aynı değişiklikleri geçirir. Ruhun da görüntüsü kişinin yaşlandıkça değiştirdiği şekle göre şekillenir. Allah Teala neden en çok insanı seviyor yarattığı bütün mahlukatı içinde? Çünkü sadece insana ruhundan üfürmek zorunda bulunmuş. Hayvanlarda, meleklerde, cinlerde böyle bir ruhu taşımak imkanı yok. Sadece insana bu yetki verilmiş. Öyleyse biz Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Bizler insanız. İnsan olarak yaratılmışız ve insan olarak yaratılan bu varlıklar Allah'ın üfürdüğü ruhu onu Allah'a geri gönderene kadar bünyelerinde taşırlar. Ruh otomatik olarak kişinin şeklini alır. Kişi
Bebek oluşundan, çocukluğundan, delikanlığından, yaşlanıncaya kadar hangi şekilleri alırsa ruh da onlarla aynı şekli alır. Bir insan için sevgili kardeşlerim, huzur ve mutluluk nefsin kalbindeki afetlerin yok olma yüzdesiyle paralel bir seyir takip eder. Bir insan nefsinin kalbindeki afetlerden %50'sini devre dışı bırakabilmişse, bu onun %50 mutlu olmasını gösterir. Zikir, o kişinin kalbindeki afetleri temizleyen tek silahtır. Başka bir silah mevcut değil. Nefsin afetleri sadece Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıyla hedefe ulaşır. Allah kelimesi ya sesli olarak Allah, Allah, Allah diye tekrar edilir ya da sessiz olarak diye tekrar edilir veya ağız da kımıldamaz, ses de çıkmaz ama kişinin çok hafif bir şekilde dişleri hafif aralanmak suretiyle gözle görülmesi pek mümkün değildir yakından bakmadıkça. Allah kelimesini kişinin tekrarı, onun nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşmasının tek sebebini teşkil eder. Allah Teala ister ki herkesin kalbi %100 nurlarla dolsun. Daimi zikirde bu konu tamamlanır. Kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolar. Sevgili kardeşlerim, nurlar mutluluğunuzun simgesidir. Afetlerse karanlıklarla temsil olunur. Mutsuzluğun simgesidir. Öyleyse nefsimizin kalbindeki nurlarla mutluluk arasında tam bir paralellik söz konusudur. Nefsimizin kalbindeki afetlerle mutluluk arasında da tam bir terslik söz konusudur. Afetler ne kadar azalırsa mutluluğumuz o kadar çoğalır. Sevgili kardeşlerim, afetleri yok edecek olan tek mekanizma zikirdir. Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah diye tekrarı ne sağlar? Allah'ın katından rahmetle fazl, rahmetle salavat nurlarının nefsimizin kalbine ulaşmasını sağlar. Rahmet nurları taşıyıcı faktörlerdir. Ama fazlalar %2 rahmet nurundan sonra nefsimizin kalbine %98'e kadar ulaşıp yerleşecek olanlardır. %98 fazıl nuru artı %2 rahmet nuru o kişinin kalbindeki nurları %100'e tamamlar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk nefsin kalbindeki nurlarla paralel bir seyir takip eder. Yani ne diyorduk? Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar zikir, o kadar nur birikimi.
Öyleyse Allah-u Teala'ya çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım. Gelmez mi sevgili kardeşlerim? Bu sistemi Allah-u Teala otomatik olarak tatbikata koymuş. Biz Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredeceğiz. Allah Teala da kalbimizi gönderdiği nurlarla dolduracak. Daimi zikirle kalbimiz tamamen nurlarla dolacak. Sevgili kardeşlerim, bir insan hayatını mutlu olarak da geçirebilir, mutsuz olarak da geçirebilir. Bu onun davranışlarına kalmıştır. İnsanlar vardır, bir ömür boyu mutsuzluğu yaşarlar. Onlar Allah ile ilişkilerini koparmış olanlardır. Allah'a inanmayan insanların bile var olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zikriniz hangi ölçüde artarsa o ölçüde sizi mutlu kılar. Dünyadaki en mutlu insanlar bu sebeple daimi zikrin sahipleridir. Zikri daim, yani daimi zikir, kesintisiz bir şekilde o kişinin iç dünyasında Allah kelimesinin tekrar edilmesidir. Onun dudakları kımıldasa da kımıldamasa da o noktaya ulaştığı zaman çok hafif bir hareketle o kişinin ağzının devamlı kımıldadığını göreceksiniz. Kımıldama sadece. Belki hareket de sayılmaz. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımıza hamd etmek ve şükretmek asli görevimiz olmalıdır. Başka bir varlık olarak da yaratılabilirdik. Ama insan olarak yaratılmışız ve Allah'ın bize ruh üfürmesi söz konusu olmuş. Sonra ne olmuş? Sonra biz Allah'ın bize verdiği görevi gerçekleştirmişiz. Ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırmışız. Hiç kimse tabiyetini gerçekleştirmedikçe onun ruhu vücudundan ayrılamaz. Oysa ki Allah Teala'nın emri var. Diyor ki: "İrci'i ila Rabbike." Rabbine geri dön diyor. Ruha Allah'ın verdiği emir budur. İrci'i ila Rabbike. Rabbine geri dön. Bütün ruhlar o kişi istese de istemese de Rabbine geri dönecektir. Ya kişi hayatında Allah'ın güzellikleri kendisine anlatılıp da aklı onlara yattığı zaman mürşidine tabi olacak. Tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecek. Ve kişinin zikir sayısı arttıkça 7 tane gök katını birer birer aşacak.
Yedinci gökyatında yedi tane alemden geçecek. Ve sonra Allah'ın zatına ulaşacak. Birliğinde Allah ile birlikte olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin. Bize emanet olarak verdiği ruhunu geriye istiyor. Ve her doğan kişiye, kadın olsun, erkek olsun, Allah Teala mutlaka ruhundan üfürür. Ama insandan başka hiçbir mahluk yoktur ki Allah onlara ruhundan üfürmüş olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlerden sadece tek bir şey ister. Hepinizin mutlu olmasını. Bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Ama Allah Teala hepinize serbest irade verdi. Bu serbest irade neticesinde herkes dilediğini yapmakta kendi iradesiyle serbest bırakıldı. İşte insanlar var, ömürleri boyunca asla böyle bir şeye teşebbüs etmezler. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemezlerse mürşitlerine ulaşmak gibi bir şey de akıllarına gelmez. Oysa ki herkesin yeryüzünde tayin edilmiş bir mürşidi mutlak olarak vardır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de hacet namazını kılar, Allah'tan sorarsa mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. O kişinin yapması lazım gelen şey nedir? Mürşidine dünyanın neresinde olursa olsun ulaşmak ve ona tabi olmak. Tabi olduğu anda ne olur? Ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru giden kafileye katılır. Yedi tane gök katını aşar. Yedinci katta yedi tane alemden geçer. Ve ruh Allah'a geri döner. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi dolu bir dünyada yaşamak, Allah-u Teala'nın nasip kıldığı en büyük servettir. Mutluluk parayla satın alınamaz. Mutluluk iç dünya ile alakalı, Allah ile alakalı bir serüvendir. Sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, onlar böyle bir mutluluğa sahip olurlar. Onların da eğer bu minval üzere kalırlarsa, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmak onları tatmin ederse, benim yolum buraya kadar derlerse, yarı mutluluğun sahibi kılar %7 kere 7, %49 eder. Her gök katında %7 nur birikimi gerçekleşir. %2 de rahmet nuru kişi mürşidine tabi olduğu zaman tahakkuk etmiştir. Öyleyse %2 artı %49, %51 nurla o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İşte bu vuslattır. Ruhun Allah'a ulaşması, %51 nur birikimi
ve kişinin dünya mutluluğunun %51'ini yaşaması, yarı yarıya bir mutluluk. Ne zaman o kişi fizik vücudunu teslim ederse bu mutluluk %50'nin ötesine geçecektir. Ne zaman nefsini teslim ederse %100'e ulaşacaktır. Nefsin teslimi daimi zikirle mümkündür. Son teslim iradenin Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, olaylar dizisini bir bütün olarak gözünüz önüne getirdiğinizde Allah'ın insanları ne kadar çok sevdiğini net olarak idrak edersiniz. Onun için biz de sizlere rahat rahat söylüyoruz ki Allah hepinizi seviyor, çok seviyor. Ve bu Allah'ın dizaynı içinde sevgi dolu bir dünyada yaşamak herkesin hakkıdır. Ne var ki bedava değildir. Herkes mutluluğu yaşayamaz. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse %51 mutluluğa ulaşamaz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyen hiç kimse %80 mutluluğa ulaşamaz. Nefsini Allah-u Teala'ya teslim etmeyen hiç kimse %100 mutluluğa ulaşamaz. İradesini teslim etmekse bütün bunların çok daha ötesinde bir güzelliği ifade eder. O kişi tasarruf altına girer. Sevgili kardeşlerim, bu bütünlük içinde her şey öylesine güzel ki Allah'a ondan hoşlanmakla başlayan yakınlık hissi, onu sevmekle, ona aşık olmakla ve ona hayran olmakla devam eder. Son noktada hayranlık vardır. Allah'a hayran olmak.

Allah'a karşı olan sevginizin artmasını ifade eder. Son noktasında iradenin de Allah'a teslimi vardır. İradesini de Allah'a teslim edenler, yalnız onlar Allah'ın tasarrufunda olabilirler. Böyle bir şey mümkün müdür? Elbette mümkündür. Daimi zikrin sonu, o kişinin biraz ömrü varsa mutlaka buraya ulaşır. Kişi iradesini de Allah'a teslim eder. O zaman o da her şey çok mu güzel, yoksa bana öyle geliyor diyenlerden, bunu kalpten söyleyenlerden birisi olur. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevanın en önemli parçası sevgidir. Allah insanlara sevmeyi öğütler. Şeytan da boş durmaz, insanlara nefret etmeyi öğütler. Şeytan mütemadiyen başka insanların sizlere yaptığı kötülüklerden bahseder. Onlardan intikam almanızı ister. Allah Teala da hep ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz gerektiğini ifade eder. İşte üç tane kitaplı din. Musevilik, Hristiyanlık ve İslam. Üç kitaplı dini de A'dan Z'ye tetkik ettik sevgili kardeşlerim. Ne çıktı? Aynı skala çıktı ortaya. Hristiyanlık, önce birincisinden başlayalım. Musevilikte de, Hristiyanlıkta da, İslam'da da, ki bunlar üç kitaplı dini ifade ederler. Yani Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de temel 7 safa ve 4 tane teslimdir. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa mürşide tabiiyet. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaşması. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safa muhlis olmak, yedinci safa iradeyi de Allah'a teslim ederek teslimleri tamamlamak. Tevrat'ı incelediğimiz zaman bu yedi safa ve dört teslimin mevcut olduğunu Allah Teala bize gösterdi. İncil'i incelediğimiz zaman yedi safa ve dört teslimin orada da mevcut olduğunu tespit ettik. Allah gösterdi. Ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 7 safa ve 4 teslimin orada da mevcut olduğunu gördük. O zaman gördük ki zaten Kur'an'da da, İncil'de de, Tevrat'ta da Allah Teala bu dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dini, üç kitaplı dininde temelini oluşturuyor. Üç kitaplı din de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Söylediğimiz 7 safa ve 4 tane teslimi içerir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse Allah-u Teala'nın nezdinde Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din söz konusu.

değil. Söz konusu olan din, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. 7 Safa ve 4 Tesinden oluşan Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, şuraya ulaşıyoruz ki Allah Teala hepinizden sadece ve sadece sizlerin mutlu olmanızı ister. Bunun formüllerini ve sonuca ulaşma imkanlarını açıklamıştır Allah Teala önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de, ana çizgilerde, esasta, yani 7 Safa ve 4 Teslim'de, 3 dinde de bir değişiklik mevcut değildir. Sadece bir tek din vardır diyebiliriz. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. O din Musevilerin dinidir. O din Hristiyanların dinidir. O din İslam'ın dinidir. Bu dinlerin iniş sırasına göre açıklamayı ifade ediyor. Önce Musevilik var, sonra Hristiyanlık var, sonra İslam. Ama Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de aynı dinin sahipleridir. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahipleridir. Allah Teala'nın hepinizi bu Hanif dinin çatısı altında sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili ve muhterem kardeşlerimiz, sonsuz mutluluklar sizlerle olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir zikir sohbetinde daha hepimiz birlikteyiz. Bir hurafeden bahsetmek için buradayız. Allah'a ulaşılamaz diyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatında yok olması diye bir şey yoktur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaşmasını bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Sadece insanların üzerine farz olan bir husustur. Cinler için böyle bir farz söz konusu değil. Çünkü onlar bir ruhun sahibi değiller. Nefsleri var, fizik vücutları var. Ama Allah'a geri dönecek olan Allah'ın ruhuna sahip değiller. Ne melekler, ne cinler, ne de Allah'ın yarattığı başka herhangi bir yaratık. Hiçbirisi Allah onlara ruh üfürmediği için Allah'a geri dönecek olan bir ruha sahip değiller. Ama insanoğlu böyle bir ruhun sahibi ve o ruhu mutlaka Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde. Gerçekten ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzerimize farz mı? Ayetlere bakalım, gelin beraberce sevgili kardeşlerim. Hadi gelin hep beraber ayetlere bakalım. Ne diyor Allah Teala? Evvela Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismini zikret. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani ruhunu her şeyden kesilerek Allah'a ulaştır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a geri dönmesi üzerimize farz kılınmış. Sadece bu ayetle mi? Hayır. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiküm azâbe buyuruyor Allah Teala. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşın. Allah'a teslim olun. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bugünkü konumuz sadece bir tanesi, ruhun Allah'a geri dönmesi. Ama bu ayet-i kerime Nisa 164 hepsini ifade ediyor. Ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a ulaştırmayı ihate ediyor. Allah'a teslim etmeyi. Ulaşan sadece ruhumuzdur. Geri kalanlar teslim olurlar ama Allah'a ulaşmazlar. Şimdi
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması demek ki bu ayet-i kerimede farz kılınmış. O kadar mı? Hayır. Allah Teala buyuruyor ki Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar edin. Yani Allah'a kaçarak Allah'a sığının. Allah Teala buyuruyor ki Müzzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Gene bir geri dönüş emri. Bir defa daha farz. Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri, o emanetlerin ehli olana teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin, emanetler emanet olarak çoğul kullanılıyor. Ama sahipleri onun ehline diyor. Ehliha, onların ehline, sahibine, sahiplerine demiyor. Bir tane sahibi var, Allah. Ruhumuz da bir emanet, fizik vücudumuz da bir emanet, nefsimiz de bir emanet, irademiz de bir emanet. Hepsini de onların sahibi olan Allah'a teslim etmeye mecburuz. Bu bizim üzerimize farz. Ve Allah Teala diyor ki Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Öyleyse Allah Teala açık bir şekilde ey ruh, Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Emir kesin ve açık olarak geliyor. Sonra bir başka ayet-i kerimede gene aynı farzı görüyoruz. Rad 21'de. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki bir şeyin Allah'a ulaştırılması emrediliyor. Fizik olarak bir emir söz konusuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir emir yer almışsa o mutlaka üzerimize farzdır. Burada da ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar ifadesinde Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şey olarak geçiyor. Ulaştırılması emredildiğine göre ruhumuzun bu bir farz hüküm doğuruyor. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaştırılması üzerimize görüyorsunuz ki defaatle farz kılınmış. Şimdi hepimiz için bir sonuç var sevgili kardeşlerim. Allah'ın dizaynında açıkça yer alan bir teslim müessesesi var ruhumuzun. Biz hayattayken Allah'a ulaşarak Allah'ın zatında yok olması, yani Allah'a teslim olması. Allah Teala
Allah'a dönüşün farz olduğunu ifade ediyor. Diyor ki, Allahu yedu darüsselam. Allah selam yurduna, aslı ifadesiyle teslim yurduna davet eder. Ve kimi oraya selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah Teala Yunus suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Ondan sonra da onlara ahsen-i hüsna da var, ziyadesi de var diyor Allah Teala. Selam yurdu Allah'ın zatını temsil ediyor bu ayet-i kerimede. Selam yurduna davet eder ifadesi, Allah'ın zatına insan ruhunun geri dönüşünü temsil ediyor. Nereden çıkarıyoruz bu hükmü? Çünkü oraya selam yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştıran yolun adı. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran, sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran, sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse, sırat-ı müstakim isimli bir yol var. Bu yol, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Evvela ne gördük? Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, defaatle üzerimize farz kılınmış. Her bir emir açıkça ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a geri dönmesini, Allah'a ulaşmasını emrediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bu çağın adı hidayet çağı. Hidayet nedir? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte iki tane ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el-hüdâ hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım müellifler derler ki, buradaki hüdallah kelimesi Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme edilirse daha doğru olur. Peki, ağabeyim, aziz kardeşlerim, madem ki öyle diyorsunuz, öyle tercüme edelim. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. O zaman iki tarafın da aynı suali sorması lazım. Nereye? Allah'ın hidayet Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? İşte cevabı geliyor. Yunus suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Rad suresi 27. ayet-i kerime, affedersiniz. Diyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır.
Yani dalalette olan kişiyle meşgul olmaz. Onu kendi haline bırakır. Ama onlardan kim, dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Böylece görüyoruz ki o kişinin ruhunu kişi Allah'a ulaştırmıyor. Allah kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin sonunda da aynı husus geçerli. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü buyuruyor Allah Teala ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların tek azı hariç hepsi seçilirler. Kimleri seçmez Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, işte sadece onlar seçilmezler. Onlar da çok küçük bir azınlıktır. %10 bile olmaz sayılır insanların arasında. Onlar seçilmezler. Ama onların dışındaki herkes Allah-u Teala tarafından seçilir. Ve o seçtiklerinden, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse, ister Ali İmran Suresinin 73. ayet-i kerimesi olsun, İnnel hüda hüdallah olsun, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır olsun, onu hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde isterlerse tercüme etsinler, netice değişmez. Allah'ın nereye ulaştırmasıdır sualinin cevabı, Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır şeklinde tecelli ediyor. İşte Bakara Suresi 120. ayet-i kerime, inne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda hidayettir. Ama öyle olmadığını söylesinler. Desinler ki bu Allah'ın ulaştırmasıdır. Tamam. Yine aynı sonuç. Nereye ulaştırmasıdır? İki ayet-i kerime, Rad 27 ile Zümer suresinin 13. ayet-i kerimesi açık ve kesin bir şekilde bu ulaştırmanın Allah'a ulaştırmak olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ruh adı verilen müessese bizde ne arıyor? Allah'a dönecekse bizde ne arıyor? Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme hassalarını verdik diyor. Ama önce ruhundan üfürmüş. İşte Allah-u Teala'nın şeytanı cehenneme yolcu ettiği, cehenneme mahkum ettiği olay. Adem Aleyhisselam Allah-u Teala salsarın adı verilen bir topraktan, organik hale gelebilen özellikle bir topraktan yaratıyor insanı. Ve
can veriyor, ona hayat veriyor ve ona ruhundan üfürüyor. Ona ruhumdan üfürdüm diyor ve diyor ona hayat verdim. Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi hepiniz onun önünde, Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edeceksiniz diyor Allah-u Teala. Bütün melekler secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor sevgili kardeşlerim. Şeytan, iblis secde etmiyor. Allah-u Teala onu topraktan yarattım diyor ve ona hayat verdim diyor ve ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi diyor, ben ona ruhumdan üfürdüm dedikten sonra ruh üfürülmüş olan bu Adem Aleyhisselam'a secde edeceksiniz diyor Allah-u Teala. Neden? Üstünlüğüne insanoğlunun kendisinde Allah'ın ruhunu taşıması. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Sonra ona vaatler verdiğini söylüyor. İki ayet-i kerime bir araya geldiği zaman Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'nın bu konudaki ifadesi önem kazanıyor. Ona ruhumdan üfürdüm. Ona hayat verdim, sonra da ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Bir kısım insanlar da Allah-u Teala ruhundan üfürdü diye o ruhun insana hayat verdiğini zannediyorlar. Öyleyse şu anda karşınızda bir ölü konuşuyor. Bizim ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşması 30 seneden daha fazla bir zamanın evveline dayanır. Öyleyse 30 seneden beri ruhsuz bir adam yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, insanların kendi aralarındaki tartışmaları bizi hep hayal sukutuna uğratır. Bu söz de hep yanlış kullanılır. Hayal sükutu denir. Sükut, susma demek. Sukut, düşme demek. Hayal susmaz. Hayali insanın yıkılır, düşer. Sevgili kardeşlerim, insanın ruhu var. Allah-u Teala tarafından üfürülmüş ve Allah-u Teala o ruhun kendisine dönmesini açık ve kesin bir şekilde emretmiş bize. Öyleyse yapılması lazım gelen şey ne? Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak. E peki Allah'ın bu tarzdaki açıklamasından sonra ne olmuş? Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Herkes secde ediyor. İblis secde etmiyor. Cin tayfesinden olan, dumansız ateşten yaratılan, yani enerjiden yaratılan iblis. Ve secde etmiyor. Kibirli iblis
Allah Teala diyor ki ya İblis seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden nedir? Bu Adem'e secde etmekten seni men eden nedir? İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim ki sen beni ateşten yarattın. Yani dumansız ateşten, yani enerjiden. Onuysa topraktan yarattın diyor. Ben ondan bu sebeple üstünüm. Toprak necistir diyor. Ama enerji ondan üstündür. Beni enerjiden yarattığın için ben ondan üstünüm diyor. Onun önünde secde etmem diyor. Allah-u Teala kendisine karşı bunu bir isyan olarak telakki ediyor. Çünkü emrini açık bir şekilde vermiş ama iblis itaat etmemiş. Diyor ki Allah-u Teala huzurumdan kovuldun. Burasını terk et. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis Allah-u Teala'dan müsaade istiyor. Bir talebim var diyor. Ya Rabbi beni madem ki bu Adem Aleyhisselam yüzünden huzurundan kovuyorsun, madem ki cehennemde sonsuza kadar cezalandıracaksın, o zaman bana bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikam almak fırsatı var. Beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana izin ver. Ben onların, insanoğullarının sırat-ı müstakimlerine üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından. Onların sırat-ı müstakime ulaşmasına, sırat-ı müstakim üzerinde olmalarına engel olacağım. Ve onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Allah Teala diyor, atlılarınla, yayalarınla dilediğin şekilde insanlara saldırabilirsin. Onları kendine bağlayabilirsin. Bu yetkiyi sana veriyorum. Ama sen ve sana tabi olanlar hepinizin gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah Teala. Şimdi sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları sana ulaşmaktan men edeceğim diyor İblis. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e söylediği bir şey var. Onların üzerine kanatlarını ger diyor. Sahabenin üzerine kanatlarını ger diyor. Ne demek diyor? Bütün sahabe biliyoruz ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e tabi olanlardır. Gene bir açmaz var burada. Din adamlarımız hakikatleri değiştirmek konusunda sanki bir söz birliği etmişler gibi görünüyor. Sahabe kimdir diyoruz? Hayattayken Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i görenler diyorlar. Bu ifade doğru değil sevgili kardeşlerim. Hayattayken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Tabi olanlar oldu kesin. Ali İmran 20'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala'nın söyledikleri, Habibim, o ümmileri ve kitaplara, kitap sahiplerine de ki, ben
ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimlermiş teslim edenler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere. Ona tabi olanlar. İşte sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardan oluşuyor sevgili kardeşlerim. Görenler değil, tabi olanlar. Peki, tabiin kimdir diyoruz bu sevgili alimlerimize? Bize diyorlar ki hayattayken sahabeyi görenler. Hayır sevgili kardeşlerim diyoruz, görenler değil, tabi olanlar. Çünkü bunların zaten adları üzerinde, bunlar tabiin, tabi olmuşlar. Görmek maslarıyla bu konu çözümlenemez. Bu bir uydurmacadır. İnsanların asırlarca bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışan bir sürü insan. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir tuzak bu. Şeytanın insanların başına ulaştırdığı, başına ördüğü korkunç bir çorap, korkunç bir tuzak. Ve hala Kur'an-ı Kerim yazarlarından bir kısmı açık ve kesin olarak diyor ki, insan ruhu ölümden sonra Allah'a döner. Hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a geri dönemez. Çünkü ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İşte böyle bir yalanla insanları asırlarca avutmuşlar ya da uyutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bu ilmi bizim alimlerimizden, onların yazdıkları kitaplardan, ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinden öğrenmedik. Öğrenseydik, biz de onların söylediğini sizlere söyleyecektik. Ve Allah'ın bize verdiği risalet görevimizi hiçbir şekilde yapamayacaktık. Zaten böyle bir görevin verilmesi de söz konusu olmazdı. Bu doğruları öğrendiğimiz için bunları öğretmekle mükellef kılındık. Bu bizim Allah-u Teala tarafından omuzlarımıza yüklenmiş kainatın en ağır vazifesidir şu anda. Ama o yükü Allah-u Teala bize hiç hissettirmiyor. Hamdolsun ki bize Kur'an'ı öğretti. Öyleyse biz de alimlere de bu yarım Arapçamızla Kur'an'ı öğretmekle vazifeliyiz. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, İslam sadece ruhun Allah'a ulaşması değil, yedi safhadan teşekkür ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Olay üçüncü basamakta. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. 21. basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a ulaştırmaz ama Allah'a teslim eder. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşmıştır. 27. basamakta muhlis olur. Ve irşad olur. 28. basamağın 5. kademesinde de iradesini Allah'a teslim eder ve teslimleri tamamlanır. İslam 7 safhadan 4 tane de teslimden oluşan bir vetiredir.
İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın öğretisi açık ve kesin bir öğreti olarak çıkıyor karşımıza. Allah-u Teala insan ruhunun Allah'a ulaşmasını defaatle üzerimize farz kılıyor. Hayattayken ulaşmasını. Öldükten sonra fizik vücudunuz ne nefsinizi ne ruhunuzu kendisine çekemez. Çünkü ölümünüz, ölüm meleklerinin gelerek mitokondrilerinizin ürettiği elektrik enerjisini kesmesiyle gerçekleşir. Elektrik enerjisi artık vücudunuzda üretilmiyorsa, görevlerin hiçbirisinin ifade edilmesi artık mümkün değildir. İnsanoğlu ölür. Elektrik enerjisi mevcut olmadığı için, bu elektrik enerjisinin sağladığı elektromanyetik alan da nefs için negatif kutup, ruh için pozitif kutup artık geçerli olmaz. Fizik vücut onları artık bünyesinde tutamaz. Böyle olduğu için nefs için ve ruh için fizik vücut sadece bir görüntü olduğu için artık. İçinde barınamayacakları sadece bir görüntü. Çünkü manyetik alanlar yok. Fizik vücudun içinden geçebilirler ama onun içinde kalamazlar. Fizik vücut, o da her şey fizik alemde. Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları için artık sadece bir görüntüdür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, vücuttan ayrılan ruh, ölüm melekleri tarafından Allah'a ulaştırılır. Nefs bir süre fizik vücutla beraber kalır kabirde, sonra da berzah alemine gider. Aslında herkes ölürken mutlaka berzah aleminde evvelce ölmüş olan yakınları tarafından karşılanır. Ölüm anında hiç bulundunuz mu birisinin yanında sevgili kardeşlerim? Size hayretle bakar. Sen görmüyor musun derler. O sırada ölüm anında ölümden birkaç dakika evvelinden itibaren artık onu tanıyanlar, ölmüş olanlar birer birer yanına ulaşacaklardır. O hayretle size bakar, gerçekten görmüyor musunuz diye. Çünkü onun için ölüm anında artık o normal bir görüntüdür. Onun gözleri diğer alem için artık açılmıştır. Bütün gelenleri görür. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Ruhunuz sizden ayrılacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Marifet, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. De gördük ki ruhumuzun Allah'a dönüşü üzerimize defaatle farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki din adamlarının bir kısmı ruh vücuttan çıkarsa o kişi derhal ölür. Çünkü ruh vücuda hayat verir şeklinde bir
açıklamanın sahibidirler. Bu, Kur'an'ın ruhuna da, lafzına da ters düşen bir iddiadır. Ve bu iddianın sahipleri ne yazık ki Kur'an-ı Kerim mealleri bile yazmışlar. Sevgili kardeşlerim, bu konuşmamız boyunca verdiğimiz bunca delil, insanlar için hiçbir şey ifade etmiyor.

İblise kapıyı açık bırakmamak mecburiyetindeyiz. Bunun bir tek yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz andan itibaren Allah'ın mutlak muhafazası altına girersiniz. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmayacak diyor. Ben onu kendime ulaştıracağım. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım diyor. Ruhunuz siz hayattayken her an sizden ayrılabilir. Hiçbir günah işlerken ruhunuz vücudunuzda kalmaz. Günah işleyen nefsiniz ve fizik vücudunuzdur. Ruhunuz dışarı çıkarak olayı görür ve nefsinize huzursuzluk verir. Allah da ruhunuza, fizik vücudunuza, Allah fizik vücudunuza azap verir. Her yaptığınız yanlıştan sonra bir huzursuzluk hissedersiniz. Ruh, nefsi sıkıntıya sokar. Allah da fizik vücudunuzu azaplandırır. Her yaptığınız yanlışın arkasından bunu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mürşidine ulaştığı zaman devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir ve onun ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün yevmettel hakkın geldi, vücudu terk et emrini verir. Allah'a geri dön emrini verir. Bütün ruhlar bu tabiyet müessesesinin hemen akibinde vücuttan ayrılırlar, Allah'a doğru yola çıkarlar. İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir mürşidindeki tövbe merasiminden bahsediyor. Arşı tutan melekler devrin imamı şahit olarak orada bulunmaktadırlar. Devrin imamı o kişiye derecelerinin arttırıldığını ifade ediyor. Rum 39'da Allah Teala diyor ki zalikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihi meâba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani dileyen kişinin ruhu kendisine Allah'a ulaştıran bir yol, sırat-ı müstakim yol ittihaz eder. Ve Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle diyor: Vallahu indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Güzellerin en güzeli olan sığınaktır diyor Allah'ın zatı. İşte sizlere bu kadar delil. İnsan ruhunun ölmeden evvel ulaşıp Allah'a geri dönmesi üzerimize defaatle farz kılınmış. Bütün sahabe ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Açık ve kesin olarak Kur'an-ı Kerim'imizde bunların hepsi yer almış. Buna rağmen insanlar, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür ifadesini kullanabiliyorlarsa ve bunlar öğretim üyesi olabilecek durumda olan, üstelik de Kur'an meali hazırlayanlarsa burada çok ciddi bir
problemle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bu seviyede olan insanlar, onlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Hepsi için Allah'tan af ve mağfiret dileriz. İnşallah Allah Teala onları da af buyurur. Kur'an'a aykırı bunca şeyi iddia ettikleri için büyük bir sorumluluk altındadırlar. Sevgili kardeşlerim, safsatalardan, Kur'an'a ters düşen açıklamalardan bir tanesini daha böylece tamamlamış oluyoruz. Ölmeden evvel insanın ruhunun vücudundan ayrılamayacağını, ruh bedenden çıkarsa fizik vücudun öleceğini zanneden kişilere ithaf olunur. İnşallah Kur'an'ı inceleyip bütün söylediklerimizin doğru olduğunu onlar da tespit ederler sevgili kardeşlerim. Sözlerimizi ciddiye almamak, deve kuşunun başını kuma sokması gibidir. Nasıl deve kuşu başını kuma soktu diye kendisinin görünmeyeceğini zannediyorsa, söylediklerimizin Kur'an hakikatleri olduğunu görmemek için kör olmak lazımdır sevgili kardeşlerim. Din adamlarımıza ithaf olunur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha mutluluğu, huzuru terennüm etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Allah Teala sizleri insan adı verilen mahluklar olarak yaratmış. Her şeyin en güzelini yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Öyleyse hepiniz için mutlu olmak mümkün. Unutmayın, mutluluğunuz çevre şartlarına değil, size dayalı. Mutluluğunuzu oluşturacak olan sistemi sizler vücuda getireceksiniz. Zikrinizle vücuda getireceksiniz. Başka insanlara karşı olan güzel davranışlarınızla vücuda getireceksiniz. Onların mutluluğu için çalışarak vücuda getireceksiniz. Evvela mutlu olmanın için temel sebebi hatırlayın. Allah-u Teala'nın size ne kadar çok şey

Gökyüzündeki 7 tane alem. Hepsi sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepsi sizin için. Siz bir insansınız. Bütün kainatı canlısıyla cansızıyla her şeyiyle Allah'ın uğrunuza yarattığı bir mahluksunuz. İnsan. Ne diyordu? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor Allah Teala. Her şey sizin için yaratılmış. Yerleriyle, gökleriyle bütün bu kainat. Evvela bu dünya. Siz bu dünyalısınız. Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayeti kerime başka alemlerde de hayat olduğunu söylüyor. Yerlerde de, göklerde de, yerlerle göklerin arasındakilerde de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yalnız değilsiniz. Ve Allah sizi seviyor. Evvela bu sevginin sıcaklığına sığının. Rabbimizin, Allah Teala'nın sizleri sevmesi, bütün bu kainatı sizler için yaratması, mutlu olmanızın temelini oluşturmamalı mı? Ne diyorsunuz? Gözleriniz var, bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız var, işitiyorsunuz. Ağzınız var, konuşuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bütün uzuvlarınız sizlere Allah-u Teala tarafından hibe edildi. Karşılıksız verildi. Sadece bu insan kuluma hayat hakkı tanıdım diyor Allah Teala. Onun mutlu olmasını istiyorum diyor. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizden sizin mutlu olmanızın ötesinde hiçbir şey istemiyor. Efendim, ibadetler mi dediniz? İbadetler sizin mutluluğunuzu temin etmek üzere Allah Teala'nın sizlere verdiği hediyeler. Şu anda ibadetler kendisine angarya gibi gelenlere sesleniyorum. Bir gün Allah'ın yolunun bir noktasına ulaşacaksınız. O zaman o ibadetlerin her birinin doyulmaz zevk olduğunu, her birinin doyulmaz zevkleri ihtiva ettiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Ve aman şu öğle namazını da kılayım, boynumdan düşsün borcum. Öyle düşünmediğiniz günler gelecek. Akşam namazının da vakti gelse de akşam namazını da kılsam diyeceksiniz. Yatsının vakti girse de yatsıyı da kılsam diyeceksiniz. Allah ile karşı karşıya olmanın, Allah'ı düşünerek namaz kılmanın, sizden bir şeyleri Allah'a göndererek, kanitin olarak namaz kılmanın, Allah'la beraber olmanın zevkini yaşayarak namaz kılacaksınız. Bu bir zevktir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala size, sizlere nurlarını gösterecek. Gözünüzün önünde, gözlerinizi kapasanız da, gözlerinizi açsanız da, daralıp genişleyen, renkten renge giren Allah'ın nurlarını göreceksiniz. Siz de bir gün her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok kötü de olsa size öyle görünecek. Elbette kendinizin dışındaki şeylerden etkileneceksiniz. Ülkenizin içine düştüğü feci durumdan, her şeyden. Ama bu mutluluğunuzu değiştirmemeli. Sevgili kardeşlerim, hüzünlenmek, hüzne teslim olmak, şeytana teslim olmaktır. Şartlar ne olursa olsun, her konuda bir kurtuluşun gizli olduğunu hiç unutmayın. Ülkemizin ekonomik durumu bugün bozuk, yarın da bozuk olacak. Ama ya öbür gün? Unutmayın, hidayet çağında Türkiye dünyadaki en önemli yerin sahibi olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, istikbale bakın, geleceğe bakın. Orada bir güneş gibi göreceksiniz ülkenizi. Allah ışıklarını hepiniz için indiriyor. Orası da o nurun merkezi olacaktır. Öyleyse Allah Teala hepinizi nurlar içinde görmek istiyor. Zor mu? Hayır değil. Zikredeceksiniz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz sesle zikredin. Beraber çalışma halindeyken eğer zikirle işinizi yaparsanız, çalışmanızı zikirle yaparsanız o zaman sesli zikri tercih edin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte böyle her gayretiniz, Allah yolunda yaptığınız her çalışma, diğer kardeşlerinizle beraber yaptığınız her çalışma, her gayret sarf etme olayı hepiniz için bir mutluluk vesilesi olmalıdır. Allah için bir şeyler yapmanın, Allah için çalışmanın hazzını yaşayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler gönül dostuyuz. Allah'ın sevgisi gönül işidir, kalp işidir ve Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum bana ulaşmayı diliyor mu diye. Hamdolsun ki şu anda bizi dinleyenlerden çoğu Allah'a ulaşmayı dileyen, çoğu da ona ulaşanlar. Allah'ın evliyaları, sevgili evliya kardeşlerim, canı gönülden sizlere sesleniyorum. Allah'ın dostları olmak şerefine erdiniz. Şu evliyalığın ulaşılmaz olduğunu zanneden, Kur'an-ı Kerim'den hiç haberdar olmayan
İnsanlara acımıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Acıyın onlara. Onlar kendilerine yazık edenler. Hiç bilmiyorlar Kur'an'ı. Bir tek dileğin kendilerini Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin onları mutlaka evliya kılacağını bilmiyorlar. Evliya olmanın 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmak ve bir sonraki basamakta da Allah'a teslim etmek olduğunu bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler o kadar çok şey öğrendiniz ki dünya İslam literatürünün bilmediği o kadar çok şey biliyorsunuz ki o bildiklerinizin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyordu. Hayır, sadece bilmiyordu. Aynı zamanda yaşadılar. İslam'ın 7 safhası hepsi yaşadı. Allah'a ulaşmayı dilediler. 1. Allah onları 10 tane insanla mürşitlerine ulaştırdı. Devir kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, ona tabi oldular. 2. Ve böylece mümin olmak şerefine erdiler. Sonra mı ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve teslim ettiler. Durun. Burada durun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya kadar, ki burası 21. basamaktır. 7. basamak ameni olduğunuzun kesinleştiği basamaktır. 14. basamak mürşidiniz ulaşıp tabi olduğunuz ve mümin olduğunuz, kalbinize iman yazıldığı için mümin olduğunuz basamaktır. 2. safha. 21. basamak ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamaktır. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve cennetime alırım diyor Allah Teala. Hem de 3. kat cennetime. Bunu diyor ben yaparım. O kişinin yapması gerekmiyor. Ona diyor namazı ben sevdiririm. Orucu ben sevdiririm. Zekat vermeyi ben sevdiririm. Zikir yapmayı ben sevdiririm. Ve kendimi de sevdiririm diyor Allah Teala. O Allah'ı seven birisi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi diledi. Allah Teala onu kalbinde derhal işitir, bilir ve görür. Ertesi günde kişi öldü ama 1. kat cennete mutlaka bu kişi girer. Sevgili kardeşlerim, son demlerini yaşayan anneniz babanız, diyelim ki hala Allah'ın yolundan haberdar değil, onlara anlatın, bırakınız daha ötesini. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde mutlaka gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Sevgili öğrenciler, onlar bu kadar kolay bir şeyi yapmadan, gerçekleştirmeden, Allah'ın cennetine ehil olmadan bu dünyadan giderlerse üzülmez misiniz? Onlara iyi davranın. Sevgili kardeşlerim, hayattayken onlara, annenize, babanıza iyi dediği çok iyi davranın. Sakın onları gücendirmeyin. Eğer gücendirirseniz
Onlara kötü davranırsanız onların ölümlerinden sonra çok üzülürsünüz. Ah keşke annem babam hayatta olsaydı da bana söylediklerinden daha kötü şeyler söyleselerdi. Ama ben onları gene sevebilseydim, sevdiğimi onlara gösterebilseydim, şu zamanda onların kalbini kırmasaydım, kalbi kırık göndermeseydim onları mezara diye düşünmeniz sizi uzun yıllar ağır üzüntüler içinde bırakacaktır. Oysa ki hayattalarsa annenizin babanızın emekli olan annenizin babanızın ihtiyarlamış olan bir ayağı çukurda olan bu yaşlı insanların yarınları ölüm. Onlar öldükten sonra onların kalplerini kazanamazsınız. Bu dünyada iken onlar ne yapabilirseniz o süreç içerisinde yapabilirsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dizaynı ona göre kur. Sizler için sevgili kardeşlerim, annenize babanıza Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrettiği istikamette dedirttirmeyeceksiniz. Onlar sizinle beraber olmaktan sadece mutluluk duyacaklar. Sadece huzur duyacaklar. Öyle yapmazsanız ölümlerinden sonra eski günleri çok yad edersiniz. Ah keşke anneciğim hayatta olsaydı da ona o kötü davrandığım gibi davranmasaydım. Onun kalbi kırık olarak bu dünyadan ayrılmasına müsaade etmeseydim diye gözyaşı dökersiniz. Oysa ki onlar şu anda yaşıyorlarsa sizin elinizde güzel bir fırsat var demektir. Onları mutlu edin. Bu merkezden başlayarak dairenin halkaları giderek büyüyecektir. Yani etrafınızdaki herkes sizin onları mutlu etmek mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Niçin mecburiyetinde olduğunuz diyoruz? Şunun için diyoruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onları mutlu etmek sizi onların iki katı mutlu eder. Öyleyse etrafınızdaki herkes size bir mutluluk kapısı olarak Allah-u Teala tarafından etrafınızda bulundurulmaktadır. Herkes bir diğeri için bir mutluluk kapısıdır. Siz başkalarına mutluluk vermek üzere daha düşünmeye başladığınız andan itibaren mutlu bir insansınız. Neden? Çünkü Allah'ın size verdiği her şeyi bir başka insanı mutlu etmek için kullanıyorsunuz. O zaman o mutluluğu o kişiye vermek için, hissettirmek için, duyurmak için, takdim etmek için düşünmeye başladığınız andan itibaren ben onu nasıl mutlu edebilirim? Ben ona nasıl bir mutluluk verebilirim? Bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah ruhunuz ve bu sebeple, bu düşüncenin sebebiyle kazandığınız hayır. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamakta olan mutlu bir insan olursunuz. Hangi süreç içerisinde?
o kişiye ulaştığınız noktaya kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Başkalarının mutluluğunda ne olursa olsun mutlaka payınız olmalı. Ha, o mutlu mu? Hamdolsun ki ben de onun mutlu olması için şunu yapmıştım diyebilmelisiniz. Hani şeytanın sultasında olan hayatlarını başkalarına kötülük etmek üzere programlayan, başkalarının mutsuzluğundan zevk alan şeytanın kumandası altındaki insanlar vardır. Sakın onlar gibi olmayın. Onların her biri sizden ibret almalılar. Siz hayatınızın her anını başkaları için harcamak konusunda büyük bir gayretin, cehdin sahibi olmalısınız. Bunu yapabilecek olan vasıflarla donatıldınız. Siz insansınız. İsterseniz şeytanın dostu olursunuz, isterseniz Allah'ın dostu olursunuz. Ben sizlere hitap ediyorum sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına, Allah'a ulaşmayı dileyenlere, dilemek üzere olanlara, dileyeceklere. Öyleyse sadece iki tane ihtimaliniz olduğunu bilin. Bir, cehennem, iki, cennet. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran bir sınır var. O sınır Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemişseniz mutlaka Allah'ın evliyası oldunuz demektir. Çünkü siz evliya olmayacaksınız. Allah sizi evliya yapacak. Hangi engeli düşünüyorsanız bütün o engellerden sizi aşıracak olan Allah'tır. Gözlerinizde mi engel var? Hicab-ı mestûre onu alacaktır. Gözlerinizin görme hassasının üzerinde mi engel var? Gışavet onu alacaktır. Kulaklarınızda mı engel var? Vakra, Allah onu alacaktır. İşitme hastanız mühürlü mü? Allah mührü açacaktır. Kalbinizde ekinlet mi var? Allah onu alacaktır. Yerine ihbat koyacaktır. Kalbinizin idrak hassası mı mühürlü? Mührü açacaktır. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a dönük hale getirecektir. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şerh ederek, yararak Allah'ın nurlarının kalbinize ulaşması için nur yolunu açacaktır. Sizi huşu sahibi kılacaktır. Size yakınınızdaki bir mürşidi gösterecektir. Tabi olmaya gönderecektir size. Ona karşı sevgi verecektir içinize. Ona ulaştığınız zaman kalbinizin mührünü açacaktır. İçindeki küfür kelimesini dışarı alacaktır. Kalbinizin içine imanı yazacaktır. Mümin olacaksınız. Tabiyetiniz noktasında bunu yapmakla kalmaz, Allah Teala başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir ve bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını gene Allah sağlayacaktır. Gönderdiği devrin imamının ruhunun emriyle ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Aynı noktada, tabi olduğunuz noktada
nefsine başlayacaktır. Nefs tezkiyesi hangi oranda gerçekleşmişse fizik vücudunuz o oranda şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a kul olacaktır. Allah o güne kadar size 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlayacaktır. İradeniz de nefsinizin afetleri azaldıkça Allah'a o oranda teslim olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu, neden bahsediyoruz? Bir adım atıyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah Teala size 10 tane ihsan veriyor. Sayede ihsanları veriyor. Mürşidinize ulaştırıyor sizi. Tabi oluyorsunuz gene 1'e 10 aldınız. Allah Teala'nın kanunu böyle diyor ki, bir günah işlediğiniz zaman onun karşılığı aynıdır diyor, misliyledir. Bir derecelik günah işleyen kişinin amel defterine bir derece yazılır. Ama bir derecelik hayır işleyen, sevap işleyen, hasenat işleyen kişiye Allah Teala mutlaka 10 katını verir. Öyleyse siz mi ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir hususu gerçekleştirdiniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsanda bulundu. İhsanlar bitti. Tamam, şimdi sıra sizde. Bu sefer de Allah'ın size 10. ihsanda gösterdiği mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Aldanmanız ihtimali yok. Allah gösteren, Allah sözü var. Kim görmeyi dilerse ona mutlaka gösteririm diyor irşat makamını. Gösteriyor. Ne yapıyorsunuz? Yeniden siz bir hamle yapıyorsunuz. Nasıl bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah 10 adım attı, 10 tane ihsanda bulundu. Şimdi de onun gösterdiği irşat makamına ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Size düşeni yaptınız, bir adım attınız. Şimdi sıra Allah'ta, 10 tane ihsan, 10 tane nimet veriyor. Nimetleri saydık. Bu nimetlerden bir tanesi, yani Allah Teala'nın size eskiden 1'e 10 vermesi burada 10 katına çıkıyor. 10 katına çıkarsa ne olur? 100 kat olur. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi, birinci kattasınız. Ruhunuz birinci gök katına ulaştı. Bire 100 alırsınız. O noktaya kadar. Ruhunuz nefsinizin kalbindeki %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. 1'e 200 almaya başlarsınız bir tek sevabınıza. Bir defa daha %7 nur birikimi üçüncü kattasınız. 1'e 300 almaya başlarsınız. Böylece 1'e 400, 1'e 500, 1'e 600, 1'e 700'e kadar çıkar ve ruhunuz da Allah'a ulaşır. İşte bu noktaya kadar dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buraya kadar dokunulmazlığınız var. Buraya kadar Allah sizi ulaştıracak. Peki bunları yapmak için neye ihtiyacınız var? Namaz kılmaya. Allah size namazı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Oruç tutmaya. Allah size orucu sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Zekat vermeye. Allah size zekatı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, her birine karşı sevgi verecek içinize. İrşat makamını da çok seveceksiniz. Ve
Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. İşte Ankebut 5. Men yercu lika Allah'e men kânu yercu lika Allah'e fe inne ecel Allah'u le'an. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Bakınız ne kadar net olarak söylüyor. Şura 13. Allah Teala buyuruyor. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse evvela şu muhtevayı kesin olarak bileceksiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah Teala tarafından seçilmiştir. Seçilmeyenler sadece Allah'a ruhlarını ulaştırmamak konusunda kesin bir fikrin sahibi olanlar. Onlar Allah Teala tarafından bilinirler. Onlar seçilmezler. O insanlar Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerini gizleyenlerdir. Onlar Allah'ın ayetleriyle alay edenlerdir. Kalplerinde zevk olanlardır. Kalplerinde maraz olanlardır. Yeryüzünde başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak suretiyle fesat çıkaranlardır. Bunlar hepsi Allah tarafından bilinir. Böyle bir muhtevanın içinde olmayanlar, büyük çoğunluk onlardır. Allah hepsini seçer. Ve seçtiklerinin de Allah'a olan ulaşmasını dilemesini Allah Teala ister. Ama kulunun iradesine de karışmaz. Bunu kulun iradesine bırakmıştır Allah Teala. Öyleyse sevgili dinciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. İki ayrı yere götürür sizi. Cennetle cehennemin arası sadece bir dilekle ayrılır. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah sizi mutlaka hayat vermişse size kendisine ulaştıracak kadar 3-4 aylık bir hayat mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürseniz birinci kat cennete ulaşırsınız. Yedi kat cennetin 7 tane İslam safhasıyla alakası olduğu kesindir. Eğer irşat makamına ulaştıktan sonra ölürseniz ikinci kat cennet sizindir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci katı elde etmiştir. Eğer bu kişi 21. basamakta Allah-u Teala'ya da Allah-u Teala tarafından ulaştırılırsa üçüncü kat cennetin sahibi olur. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Neden ulaşır? Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin
%51'i yok olmuştur. Şeytan da o kişinin nefsinin afetlerine tesir ederek, onları azdırarak kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya götürürken, yasak ettiği fiilleri işlemeye götürürken, artık %50'den daha çok bunda başarılı olamaz. Çünkü nefsinizin kalbinde tesir edebileceği saha %49'a düşmüştür. Geri kalan %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur nefsinizin kalbinde, faziletlerle. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz her şey ne kadar güzel? Allah Teala kainatta bu en çok sevdiği kulunun mutlaka cennete girmesini istiyor. Hangi şartlarda olursa olsun diyor. Benim insan olarak yarattığım kulum mutlaka benim cennetime girmeli. Ben yapacağım diyor her şeyi. Ama diyor, eğer ben bunu o kişinin iradesiyle buna katkıda bulunmadan yaparsam haksızlığa sebebiyet vermiş olurum. Onun için diyor kullarımdan şunu istiyorum. Mutlaka bana ulaşma konusunda bir dileğin sahibi olmalı. Allah Teala bize 1'e 700 veriyor. Yani bunun manası 700 katlı bir saray inşa edecek Allah Teala, ama bodrumu bizim inşa etmemizi ister. Mutlaka Allah Teala vereceklerini bir bazın, bir dayanağın, bir temelin üzerine oturtacaktır. Allah Teala sizi kendisine ulaştırmaya hazır ama şartlı. Eğer ona ulaşmayı dilerseniz. Dilemediniz. Dilemiyorsanız kurtuluşa ulaşamazsınız. Ve ibadet adına hangi ibadeti, hangi boyutta yaparsanız yapın, size ibadetlerin hiçbir faydası olmaz. Sizi o ibadetler Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Gideceğiniz yer, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar sizlere hitap ediyorsam da aslında bu sözlerim elbette sizin dışındakilerinize, dışında, sizin dışınızda olanlara. Neden? Sizler hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bizlerle berabersiniz. Taviyetinizi gerçekleştirdiniz. Ruhlarınızı Allah kendisine ulaştırdı. Demek ki neymiş? Şura suresinin 13. ayet kelimesine ne diyordu Allah Teala? Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İfade ne? Onlar Allah'a ulaşır demiyor. Onların ruhu Allah'a ulaşır demiyor. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Bu Allah Teala tarafından verilmiş bir garanti. Buraya ulaşan kişi kimdir? Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah Teala? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yasenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor. Müjdeler vardır diyor Allah Teala. Hem dünya mutluluğu müjdesi, hem ahiret mutluluğu müjdesi. Sevgili kardeşlerim, siz değil o, siz talep ediyorsunuz, Allah kendisine ulaştırıyor. Şimdi sormaz mıyız, daha kolay ne var ki? Bu insanlar bu kadar cehennemden korkuyorlar ve en hazini cehenneme gitmekten kendilerini alıkoyacak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan şartı da uygulamaktan kaçıyorlar. Ne yapmaları lazım? Bir dilek. Bir dileğin sahibi olmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ama dilemiyorlar.
Sevgili kardeşlerim, inanılmaz gibi görünüyor ama iblis insanların üzerinde öyle bir tesir oluşturmayı başarmış ki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir kısmı pesimist. Diyorlar ki cennet mi dedin? Kimmiş o cennete gidenler? Bir görelim bakalım. Nereden? Nasıl gidiyorlar? Allah Teala sahabenin bile sadece 10 tanesine cenneti nasip kılmış. Onların bile geri kalanı cehenneme gidecekse oho, bize sıra nasıl gelir? Mutlaka gideceğimiz yer cehennemdir. Böyle diyor bir takım saflar. Diyoruz ki a benim canım kardeşim, Kur'an-ı Kerim senin söylediğin gibi söylemiyor. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim o ümmi nebi resule, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 3 özelliği var. Ümmi oluşu, okuma yazma bilmeyişi, nebi oluşu, peygamber oluşu, resul oluşu, elçilik kuvvetinde sahibi oluşu, risaletin sahibi oluşu. O ümmi nebi resule kim tabi olduysa hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Hepsi cennete girecek. Kim söylemişse size bu yalanı, sadece 10 tane sahabe cennette müjdelendi, geri kalanlar cennete giremediler diyorsa yalan söylüyor. Doğrusu o değil, doğrusu Kur'an'da yazılı olandır. Öyleyse bu ümitsiz olanları ümitsizliklerinden kurtardık diyelim. Ya bir de bedavadan cennete gireceklerini zanneden saflar var. Onlara ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Derler ki cennet mi? Allah Teala diyor ki kadın olsun erkek olsun ben bütün müminleri cennete alıp alacağım. Onları hesapsız rızıklandıracağım. Sen neden bahsediyorsun diyor. Kardeşim diyor ben zaten cennetliyim. Ne namaz kılmama gerek var, ne oruç tutmama, ne Allah'a ulaşmayı dilememe hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Ben zaten cennete gireceğim. İyi ama kardeşim diyeceksiniz, niçin gireceksin? Anlamadın galiba diyecek. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. Ben bütün müminleri cennetime alacağım ve hesapsız rızıklandıracağım. Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet-i kerime? Var gerçekten. Yalnız yanında küçücük bir ilavesi var Allah-u Teala'nın, küçücük. Diyor ki o nefsi ıslah edici ameller var ya, o amelleri yapanlar mümindir. Eyvah. Film koptu. Ona soruyoruz, sen nefsini ıslah edici ameller yapabiliyor musun? Bu amelleri yapabilmen için Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Mümin olman lazım. İtiraz noktası burası zaten. Ondan sonra da irşat makamına tabi olarak mümin olduktan sonra ruhunu Allah'a ulaştırman lazım. İşte mümin olduğun noktadan itibaren nefsi ıslah edici ameller yapacaksın ve Allah'a ulaşacaksın. Nefsi ıslah edici ameller yapmıyorsan sen mümin sayılmıyorsun Allah Teala tarafından. Bu da ancak 14. basamakta başlayan bir olgudur. Kişinin mutlaka bunun için mümin olması gerekir. Nefsi ıslah edici amellerin başladığı noktada kişi mümin olmuştur. Öyleyse şimdi ne görüyoruz? Ben müminim diyor kişi. Niçin müminsin diye soruyorsunuz. Çünkü diyor ben Allah'a inanıyorum. Mümin imanın sahibi demek. İmanda inanmak demek. Öyleyse kime inanmak? Allah'a inanmak. Bitti diyor olay. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Haklı mı? Haklı. İman kelimesi gerçekten inanç demek. Mümin de imanın sahibi demek. Bir küçücük nokta var yalnız. Hangi imanın?
kalbindeki imanın, dilindeki imanın değil. Herkes mümin olduğunu söylüyor. Ama Allah Teala o kişinin kalbine, nefsinin kalbine oradaki mührü açmadan, o mührün içindeki küfür kelimesini almadan imanı yazmıyor. Yazmıyorsa kişinin kalbi mümin değil. İşte o mümin olmayanlar var ya, Allah Teala onları mümin saymıyor. Peki şeytan ne yapmış? Şeytan burada son derece kurnaz bir oyun oynamış ve insanları bu hüviyette kandırmış. Mümin imanın, inancın sahibi demek. Sen kardeşim Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Öyleyse müminsin. İblis insanlara bunu söylüyor. Muradı ne? O kişinin bize dediği gibi benim ibadete, oruç tutmaya, namaz kılmaya, zekat vermeye, bilmem ne yapmaya falan ihtiyacım yok diyor. Ben müminim diyor. Allah'a inanıyorum. Ayet de var. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Ben müminim ve cennete gireceğim diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Senin mutluluğunu istiyorum dediğiniz zaman tamam işte diyor, cennet saadetinin ben zaten ona ehilim, ben müminim. Ne demiş İblis ona? Kim Allah'a inanırsa o mümindir, inanmayan da kafirdir. İnanmayan kafirdir, hiçbir itirazımız yok. Ama kim Allah'a inanıyorsa o mümindir, ona itirazımız var. Her Allah'a inanan Allah'ın emrettiği bir vaziyette, standartta mümin değildir. Sadece diliyle mümindir. Allah Teala diliyle mümin olup da kalpleriyle mümin olmayanları mümin kabul etmeyiz diyor. Hücurat 14'te diyor ki Allah Teala, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. İslam standartlarının dairesinin içine girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizin mührünü açmadı. Yani Allah Teala mührü açtıktan sonra kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almadı. Yani Allah Teala küfür kelimesini dışarı aldıktan sonra kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazar mıymış Allah Teala insanın kalbinin içine imanı? Tabii Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz. O ruhla onları yedediriz, destekleriz. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Bir insan tabi olduğu anda mürşidine, o merasim sırasında orada bulunan, arşı tutan meleklerle orada bulunan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yere paralel olarak gelir, yerleşir. Yerleştiği anda Allah Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Ve kişi kalbiyle de mümin olur. Bu böyle bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ertesi gün ölse o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın insanlığa verdiği bu büyük imkana bir bakın. Ne kadar kolay şartlarla o insanların gideceklerine bir türlü inanamadıkları cennete Allah Teala hepinizi davet ediyor. Hem de diyor ki eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Neyle? Bana ulaşmayı dilemekle diyor. Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu çağ ümit çağıdır. Bu çağ kolaylık çağıdır.
Bu çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı başlamıştır. O çağın içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse gördünüz mü o insanların o kadar korktukları cehennem denilen müessese sizler için geçerli değil. Sadece birinci basamağı, birinci safayı Allah'a ulaşmayı dileyerek açmış olsaydınız, hayatta iseniz bu sizi mutlaka evliya olmaya ulaştıracaktı. Hani şu evliya olmak deyince evliya mı? Onlar yüzlerce sene evvel yaşamışlar sahiden. Onlar insan mıydı neydi bilmiyoruz ama yaşamışlar. İşte bak bu türbe onlardan birine ait. Orada kocaman bir sarık var. Bir de mezar. Evliyalar varmış eskiden. Şimdi evliya mı olurmuş diyor adam. Olur ya, işte sizler hep evliyasınız. Allah'a ulaşan hepiniz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama evliya olsanız da hep öğrenci olacaksınız. Öğretmeye başladığınız zaman da öğrenci olmaya devam edeceksiniz. Hayatınız hep öyle geçecek. Her gün Allah-u Teala size yeni bir şeyler öğretecek. Siz herkesten çok bilseniz de netice değişmez. Allah hayatınız boyunca öğretmeye devam edecek. Sevgili kardeşlerim, bu bir güzelliktir. Bu bir muhteşem dizayndır. Allah'ın dizaynı. Bu bir kolaylıktır. Herkese davettir. Mutluluk daveti. İşte Allah ile olan beraberliğinizde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren 7 safayı yaşamak için varsınız. 3 tanesi Allah'ın garantisi altında. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sizi mutlaka erşat makamına ulaştıracaktır. Yetmez. Mutlaka kendi zatına da ulaştıracaktır. Size şu 3-4 aylık hayatı verdiyse mutlaka bunu gerçekleştirecektir ve sizi mutlaka evliya yapacaktır. Ondan sonra sıkı durun. Ondan sonra gayretli olmalısınız. Çok çalışmalısınız. Çok Allah'ı sevmelisiniz. İnsanları sevmelisiniz. O zaman manevi yolda 3. safhadan sonra 4. safhaya ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 4. ve 5. safhalar. Daha sonra 28. basamağın salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşacaksınız. 4. kademesinde, 5. kademesinde de iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk konusu burada inşallah tamamlanıyor. Bu kalbimizdeki sevgi hepinize karşı. İnsanları sevin. Hem cennet saadeti sizlerin olsun, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Ciao a te.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir defa daha Allah ile birlikteyiz. Sizlerle birlikteyiz.

Konumuz başkaları için yaşamam. İşte İslami ideal bu olmalı diye düşünüyoruz. Allah-u Teala'nın emri de bu istikamette. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan var, bir de onun çevresi. Bu onun en yakınında olanlar, daha uzağında olanlar. Böyle bir sıradan başlar, bütün dünyaya kadar ulaşır. Düşünün bir defa bakalım sevgili kardeşlerim. Bu dünyada yaşayan kaç milyar insan var? Kimileri 7 milyar diyor, kimileri 9 milyar diyor. Daha yukarıda daha fazla insan olduğunu da iddia edenler var. Aslında bunun resmi bir neticesini bir gün inşallah buluruz. Ama en azından düşünsek, 7 milyar insan olduğunu düşünsek dünya üzerinde. Bu 7 milyar insan şu anda bunların %90'ından çok daha fazlası şu anda cehenneme doğru yol alıyor. Ve şeytan bundan büyük bir zevk alıyor ve insanları bu konuda alaya almakla meşgul. İşte diyor, ben iblisim. Ve diyor ki, hepinizle alay ediyorum. Sizin %90'ınızdan fazlasını mutlaka kendimle beraber cehenneme götüreceğim. Çünkü sizin hepinize vahyetmek imkanının sahibiyim diyor.

Her an içinizden bir şey size hep ne yapmanız lazım geldiğini fısıldar. İki seçenek vardır, karar vereceksiniz. Diyelim ki birinci seçeneği düşündünüz. A ve B şıklarından birincisini tercih ettiniz, A'yı tercih ettiniz. Onu gerçekleştirmek üzeresiniz, şeytan mutlaka devreye girer.

uygun gösterilir. Gösterilmeye çalışılır ve bunda genellikle şeytan başarı sağlar. Çünkü deliller gerçekten inandırıcıdır. Diyelim ki bu delillere uydunuz, ikinci şıkkı tercih ettiniz. Şeytan boş durmaz. Size ikincisinde de ulaştırdığı inandırıcı delillerden daha inandırıcıları tekrar birinciye dönüşünüz için ulaştırır. Siz bunları hep kendi düşüncenizin mahsulü zannedersiniz. Maksadı ne? Maksadı sizi kararsız Kasım yapmak. Yani verdiğiniz kararı mütemadiyen değiştirmenizi temin edip sizinle alay etmek. Herkesle alay etmek onun en büyük zevkidir. Bütün insanlar iblisin kendilerine devamlı telkinde bulunduğunun farkında bile olmadan hep kendi düşünceleriyle mütemadiyen fikir değiştirdiklerini zannederler. Oysa ki eğer kendi düşünceleri olsaydı daha birinci de en üstün olanı tercih edecekti. Kişi bitirecekti işi. Oysa ki karar vermesine kadar o istikamette gayret sarf eden iblis, o kişi kararını verdikten hemen sonra birkaç saniye içinde ikinci alternatifi o kişinin aklına getirir ve ikincisini birincisinde verdiği delillerden daha sağlam, daha üstün delillerle destekler. Ki kişi birinci verdiği karardan caysın diye. Caydı, ikinciye döndü. İkinciye döndükten sonra ondan da daha üstün delillerle tekrar birinciye dönmesini sağlar. Bu devam ederse kişi devamlı birinciden ikinciye, ikinciden üçüncüye, üçüncüden dördüncüye, dördüncüden beşinciye devamlı karar değiştirir. Halbuki sadece iki tane alternatif vardır. Ama hep kişi birinden ötekine karar değiştirir. Şeytan elinde maskara olur. Sevgili kardeşlerim, şeytanın sizinle alay etmesine müsaade etmeyin. Bir konuda karar verirken iyi düşünün. Düşündükten sonra mantık ölçülerinize göre yer yerine oturtun her şeyi. Oturttuğunuz anda kararınızı verin. Ondan sonra şeytan size ne söylerse söylesin asla kararınızı değiştirmeyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala bunu söylüyor. İyi düşün, karar ver. Karar verdikten sonra asla değiştirme. Karar vermeden evvel bize sor. İşte sana ne emredersek sadece onu yap diyor Allah Teala fikir değiştirme. Asla sözünden dönme şartlar ne olursa olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah Teala insanlar içinde en üstün insan olarak yaratmış. Ve ona emrettiği şey bu. Karar verdiğin zaman kararından asla dönme. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en büyük düşmanınız olan iblis hep sizi asli hedeflerden caydırmaya çalışır. İşte başkaları için yaşamak bu hedeflerin en sondaki, en üstün olanıdır. Başkaları için yaşayan kişi kimdir? Düşmanı da olsa, ona düşmanlık da etse,

onu da kurtarmaya çalışandır. Başkaları için yaşayan insan, o insan için onun düşman olabileceği bir kişi yoktur. O en kötü insana bile iyilik yapmak için yaşar. Onu doğru yola kazanabilmek için, hidayete erdirebilmek için çalışır. Ömrü hep başkaları için çalışmakla geçer. Günlerin nasıl geçtiğini hiç anlayamaz. Bu konuda kendisi için, kendi şahsı için gerekli olan şeyleri yapmaya fırsat bulamaz. Hep oralarda aksamalar olur. İşte o insan daimi zikre ulaştıktan sonra iradesini de Allah'a teslim eden bir kişilikle bu noktaya ulaşır. Böyle bir noktada kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Hiç afet kalmadığı için bu kişi mutludur. Huzur içindedir. Başkalarına bu sebeple afet olmadığı için kin, nefret, düşmanlık, bunlar mevcut olmadığı için başkalarına kin tutamaz, onlardan nefret edemez,

Onları da kurtarmaya çalışır. Ömrü hep böyle geçecektir. Hangi noktada bir insan başkaları için yaşamaya başlar? Her noktada başlayabilir gibi görünür ama realite öyle değildir. Çünkü nefsinin kalbindeki nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştiremeyen bir insan, ben başkaları için yaşıyorum derse, o zaman yalan söylemiş olur. Başkaları için yaşadığı zaman, kendisine yapılan fedakarlıkların, kendisine yapılan kötü davranışların bedelini kimseye ödettirmeye çalışmaz. O bilir ki Allah-u Teala'nın her şeyden haberi vardır. Allah-u Teala ona böyle bir şeyin yapılacağını bilmektedir. Böyle bir dizayn o kişi için Allah'ın iç dünyasına verdiği bir hedeftir. Başkaları için yaşar. Hayatını başkalarına vakfetmiştir. Onların mutluluğunu gerçekleştirmek için yaşar. Kendini ayıracak zamanı yoktur. Hayatının her dakikasını başkalarına ait olan işler, görevler işgal etmiştir. Onun görevleridir. Ama hep başkalarının mutluluğu için elzem olan hususlardır. Onları yapar. Kendisine ayıracak zamanı yoktur. Öyle günler geçirir ki uğraşılarda ona olan müracaatlarda bazen kimin önde olduğunu bile fark edemeden 24 saatlik zaman devresi kapanmıştır. Bazıları ondan gerekli cevabı alamamıştır. Bunun hüznünü yaşar. O sırada mutlaka bir başkası devreye girmiştir. O kişi hayatını Allah'ın emrettiği dizaynı gerçekleştirmek üzere harcar. Allah'a hizmet eder. Bunun manası başkalarına yardımdır. Başkalarının yolunda gayret etmektir. Onlar için olmaktır. Her biri için Allah'a dua etmektir. Allah'ın sonsuz hazinesinden ister. Allah'ın hazineleri tükenmez. O, başı darda olan herkes için Allah'a dua eder. Onlara Allah Teala problemlerini çözecek olan imkanları versin diye. Hayatı hep başka insanlar için dua etmekle geçer. Mutludur. Huzur içindedir. Ama
her 24 saatlik zaman devresinde bir iki kişi mutlaka cevabını alamadığı sorular ulaştırmıştır ona. Onları da cevap vermek için çırpınması neticeyi değiştirmez. Mutlaka bunlar onun hayatında oluşacak olan, istemese de karşılaşacağı Allah'ın hakikatleridir. Her gün muhakkak ki, kesinlikle görür ki, herkesin istediğinin cevabını vermek mümkün değildir. Bu sebeple hep birilerinin sualleri cevapsız kalacaktır. Belki ikinci defada, belki üçüncü defada cevap alacaklardır. Oysa ki böyle olduğunu düşünemeyenler, ona serzenişte bulunurlar. Kendilerinin sevilmediğini zannederler. Oysa ki o, herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dizi vardır. Ama sevmediği kimse yoktur. Ona kötülük etmiş olabilirler. Onların da onun yüreğinde bir sevgi payı mutlaka vardır. Bilir ki şeytan ve onların nefsleri, belki de iç dünyaları, kalpleri gerçek anlamda istemese de onlara bu yanlışları yaptırmış ve ona düşmanca davranışlar sergilemişlerdir. O affeder. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünya ki, bu dünyada yaşarken hepiniz Allah'ı düşünün. Allah'ın size verdiği görevin, etrafınızdaki kim varsa onların mutluluğu istikametinde şekle bağlanmasını istediğini düşünün. Onları sevmenizi istiyor. Onlara yardım etmenizi istiyor. Kendi kendinize sorun bakalım. Etrafınızdaki insanlara hangi ölçüde yardımcı olabiliyorsunuz? O var olanlar, sizden bir şeyler bekleyenlerin ne kadarını cevaplandırabiliyorsunuz? İşte öyle bir yaşantı söz konusudur ki, herkes onun hayatında önemli bir yer tutar. İnsanları sevmiştir, çok sevmiştir. Böyle olduğu için de onların yardımcısıdır. Onun da yardımcısı Allah'tır. İşte bilmecenin çözüldüğü yer burasıdır. Çünkü Allah'ın hem hazineleri hem vakti sonsuzdur. O bütün zamanlarda var olmuştur. Şimdi de vardır. Hep var olacaktır. Hep var idi. Allah'a bir başlangıç noktası izafe etmek söz konusu değildir. Çünkü Allah vardı ama zaman yoktu. Allah kainatı yaratarak zamanı başlattı. İşte o yüce Allah ki hepinizi çok sever.
Hata yapanların yapmamasını ister. Onların başkalarına zarar vermemesini, insanları incitmemesini, huzursuz etmemesini ister. Ama bütün insanlar hep kendi menfaatleri için başkalarını incitmekten çekinmezler. Burada çok bariz bir hata, büyük bir yanlışlık söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, hiç kimseyi incitmemeyi hedef alırsanız, o zaman mutlu olursunuz. Daha fazla mı mutlu olmak istiyorsunuz? O zaman bu kadarı yetmez. Neticede sonsuz mutluluğu yaşayabilmeniz için başkaları için yaşamanız gerekecektir. Kendinizi devreden çıkartacaksınız. Kendiniz için hiçbir şey yapmaya zamanınız kalmaz. Üzerinize bir elbise almaya, bir ayakkabı almaya, bir gömlek almaya gidecek zamanınız olmaz. Siz kendinize ait değilsiniz. Siz Allah'ın kölesisiniz. Allah'ın azatsız kölesi. İşte sadece Allah'a kul olanlar değil, Allah'a kul olmanın ötesini yaşayabilenler, Allah'a köle olabilenler, onlar başkaları için yaşayanlardır. Onlar başkaları için yaşamak sebebiyle kendileri ilgili problemleri düşünebilecek olan zamanın sahibi değillerdir. Bu sebeple huzursuz olmaları mümkün değildir. Her zaman herkesin eksik bir şeyleri vardır muhakkak. Şu dünyaya mütalik giyim, kuşam, yemek. İşte onlar onun gözüne hiç görünmez. Önemli olan onun etrafına saçtığı mutluluk meltemleridir. O etrafındaki insanların hepsinin mutlu olması için yaşar. Bu öyle bir müessesedir ki sevgili kardeşlerim, o bunu başkalarına tatbik ettiği zaman bir kısmı gerçek anlamda bunun manasını idrak edebilir. Onlar da o zaman ona köle olanlar olur. Bir kısmı idrak edemez ve kendisine değer verilmesini bir yanlış değerlendirme ile yanlış davranışlar sergileyerek ortaya koyar. Bu değer verilme Allah'ın emridir. Kişi böyle bir değer verilme noktasına ulaştığında, hele yapacağı işleri yapmakta tek ise, o zaman onunla olan ilişkilerinde hatalar başlar. Kendisini bulunduğu yerin daha ötesinde görmeye başlar. Benden başka
Bunu yapacak kimse yok der. Ve davranışlarında yanlışlıklar adım adım ortaya çıkar. O bunlara da katlanmak herkesin muhtevasına göre davranmakla mükelleftir. İnsanlar nefs sahipleridir. Sadece Allah'a yakın olanlar, o başkaları için yaşayana gerekli kıymeti en üst seviyede verirler. Hiçbir söylediğini onları üzecek, incitecek sözler olarak onlar değerlendirmezler. Tam aksine her sözünden gerekli ibret dersini alarak kendilerine biraz daha, biraz daha Allah'a yakın olmak hedefine ulaştıracak olan bir çekidüzen verme istikametinde geliştirirler. Her zaman başkaları için yaşayanın yanında birileri vardır. Ona layık olanlar en büyük mevkileri ihraz etmelerine rağmen onun karşısında hiçbir şeyin sahibi değilmiş gibi ve hiçbir şeyin sahibi değilmiş standartlarında ona başkalarından çok çok çok daha ötede saygı gösterirler. Çünkü onlar hakikati bilenlerdir. Allah'ın karşısında onun neyi ifade ettiğinin farkında olanlardır. Onlar hiçbir zaman nefslerini devreye sokmazlar. Onun verdiği her emrin aslında kendi manevi tekamüllerinin gerçekleşebilmesi için bir vasıta olduğunu ve mutlakiyet taşıdığını, kendi manevi gelişmelerinin olmazsa olmaz şartı olduğunu idrak edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, böyle insanlar çok nadir bulunur. Yani o başkaları için yaşayanın yanında bulunanlar arasında bu söylediğim standartta birkaç insan bulunur sadece. Herkes nefsinin kendisiyle olan ilişkilerinde bir davranış biçimleri seviyesinin sahibidir. O herkesten en iyisini almak için Allah yolunda hizmetin en iyisini almak için gayret gösterir. Bu hizmeti verirken nefs sahipleri görevlerini yaparken nefslerine kapılırlar. Ve onun kendilerine karşı olan davranışlarındaki asli unsuru idrak edemezler. O asli unsurda küçültmek yoktur. Aşağılamak yoktur. Ama
görevin yapılmasının gerekliliği mutlaka hatırlatılır. İşte özellikle gerçekten bir şeyler yapanlar bu hatırlatmayı onurlarına dokunan bir görüntüyle zihinlerine işlerler. Böyle bir dizaynda üzülmeleri söz konusu olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat böyle geçiyor. Her konuda insanlar vardır. Kendilerine görev verilir. O görevin liyakatle yürütülmesi, kişinin davranış biçimlerinde kendisini ortaya koyar. Bir kısım insanlar kendilerine yetki verildiği zaman başkalarına tahakküm etmeye başlarlar. Onları hükümleri altına almak ve bu hükmün içine nefsin afetlerini de sokmakla gerçekleşen bir davranış biçimleri dizisi sergilerler. Ve insanların üzerinde huzursuzluk verici bir hegemonya kurarlar. Bu da başka insanlar için yaşamayan, kendisine verilen yetkiyi nefsinin afetlerini de katarak kullanan bir dizaynı ifade eder. Onlar etraflarındaki insanlar tarafından sevilmezler. Emirlerine itaat edilir. Çünkü onu o mevkiye getirip koymuşlardır. Sevgili kardeşlerim, başkalarına zulmetmek, nefsinizin afetleriyle onlara emretmenin tabii sonucudur. O zaman sevilmezsiniz. Emirlerinize itaat edilir. Ama böyle insanlardan etraflarına ulaşan şey onlara verdikleri emirlerdir ve kendilerini saydırmaktır. Ona değer verirler. Kendilerinin sayılmasını isterler. Ne zaman siz insanları severseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, neticede onlar sizi seveceklerdir. Sadece nefslerinin esiri olan insanlar yanlış davranışlar sergileyebilir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Herkes sadece seviyesi kadar bir davranış biçimi
sergileyebilir. Daha fazlasını kimseden isteyemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Şartlar sizi hangi standarda ulaştırırsa ulaştırsın. Eğer severseniz adil olursunuz. İnsanlara adaletle davranırsınız.

Bir yerde emir vermek yetkisindeyseniz sakın insanları ezmeye çalışmayın. Üstünlüğünüzü ispat etmeniz gerekmiyor. Davranışlarınızla Allah için olduğunuzu ispat etmelisiniz. Başkaları için yaşamaya hazırlanın sevgili kardeşlerim. Yakın gelecekte hepinize lazım olacak bir davranış biçimi bu. Dünya bir yerlere doğru gidiyor. Bütün dünyada sulh ve sükûnun oluşacağı, bütün kavgaların biteceği, dinler arası diyaloğun birlikle noktalanacağı güzel günler bekliyor dünyayı. Mutlaka gerçekleşecek sevgili kardeşlerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi söylemişse onların zamanı geldiğinde mutlaka onlar gerçekleşmiştir. Her şey Allah'ın koyduğu zaman skalasındaki sahip olduğu yerde tezahür eder. Ortaya çıkar ve insanlar bunu bir sevgi dizaynı içerisinde dikkate alırlar. Sevgili kardeşlerim, yakın gelecek dünyaya çok güzel şeyler getirecektir. Savaşların son defa başlaması ve sonra da sona ermesi. Allah'ın söylediklerinin üç dinin mensupları tarafından da kabul edilerek sonuca ulaşmak. Biliyorsunuz ki yedi Safa'nın yedisi de Hz. İbrahim'in Hanef dininin temelini teşkil eder. İslam'da da yedi Safa farzdır. Hristiyanlıkta da yedi Safa farzdır. Musevilikte de yedi Safa farzdır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun sahabesi de, Hz. İsa ve ona tabi olanlar da, onun havarileri de, Hz. Musa ve ona tabi olanlar da hepsi bu farzları gerçekleştirmişlerdir. Kendi kitaplarında farz olan bu hususları, hepsinin gerçekleştirdikleri gene kendi kitaplarında yazılıdır. Öyleyse ne farkımız kalıyor ki? Kalın çizgilerle baktığımız zaman din hayatına. Hepsi aslında kendilerine ait birer din değil. Hepsi Hz. İbrahim'in Hanif dini. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyi ihtiva eden, tabiyeti ihtiva eden, ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ihtiva eden yedi safa, dört teslimden oluşan Hz. İbrahim'in Hanif dini. Hepsi de aynı din, onun dini. Ve başka bir şeriat hiç olmamış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başkaları için yaşamayı hedef alın kendinize. Kendinizi devreden çıkarın. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Elbette hemen bunu başaracak değilsiniz. Ama başaramadınız diye üzülmeyin. Vazgeçmezseniz hedefinize yıllar yıllar süren gayretlerden sonra adım adım yaklaşacaksınız.
Ama her geçen gün Allah-u Teala size teminat veriyor ki her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacaksınız. İnsanları seveceksiniz, çok seveceksiniz. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. Herkesin mutluluğu için siz gayret sarf edeceksiniz. Sizin hayatınız onların mutluluğu için bir geçit kapısı olacak. Siz onların mutluluğuna ışık olacaksınız, renk olacaksınız. Onların mutluluk güneşi olacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi başkaları için yaşayanlardan kılması konusunda dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizden istediğimiz bir tek şey var. Mutlu olmanız. Mutlu olmanın formülleri ise Allah-u Teala'da. En kestirme formül, başkaları için yaşamak. Hepsi bu kadar. Ne zaman kendinizi başkalarının mutluluğuna adayabilirseniz, o zaman bu dünyada sizden daha mutlu hiç kimse bulunamaz. Her an etrafınızda birileri hep vardır sevgili kardeşlerim. Bir gün bir konuşmamın adını ne kaybedersiniz ki koyacağım inşallah. İşte gene aynı şeyi söylüyorum. Ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki insanlara güzel davransanız, onların gönüllerini alsanız, onların kalplerini kazansanız. Bunun bir tane yolu var. Onlara güzel davranmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlar insan olarak yaratıldılar. Sizin gibi. Eğer bunu bir görev olarak üzerinize alırsanız, başkalarını mutlu etmeyi, bir iki günde bunun sizin mutluluğunuz için temel faktör olduğunu hemen yakalayacaksınız. O zaman siz de bizim gibi olacaksınız. Başkaları için yaşayan birisi. Sevgili kardeşlerim, hiç aklınıza geliyor mu? Biz neden bu kadar mutluyuz? Allah Teala bizi sizler için teçhiz etti. Yetiştirdi. Sizlerin nasıl mutlu olabileceğinizin bütün faktörlerini bize öğretti. Öyleyse mutlu olmanız hepiniz için mümkün. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Eğer severseniz, başkalarının kalbini kıramazsınız sevgili kardeşlerim. Öfkeli olduğunuz zaman Allah Teala size öfkenizi yutmayı öğretir. Allah yolunda hizmet etmek bütün insanlar için bir zevktir. Ama şeytan bu zevki insanlara yaşatmamak için her şeyi yapar. Öyleyse şeytanın tuzağına düşmeyin. Sizin mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutluluğun ölçüsüdür. Etrafınızdaki insanlara ne kadar iyi davranıyorsunuz acaba? Etrafınızdaki insanlardan ne kadar mutlu? İşte o sizin mutluluğunuz var ya, bu sizin onlara ulaştırabileceğiniz mutluluğun toplamı kadardır. Öyleyse neden haset, neden kin, neden düşmanlık, neden başkalarının kalbini kırmak? Bunların hiçbirisi sizin tarafınızdan yapılmaması lazım gelen büyük yanlışlardır. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki sahabe birbirleri için en büyük fedakarlıkları yapmışlardır. Hep hatırlarım Hazreti Ömer'in o kıssasını, şehit olmak üzere olan
üç sahabeyle geçirdiği macera. Son demlerini yaşıyor üç sahabe, şehit olmak üzereler. Hazreti Ömer elindeki su kabıyla odaya giriyor, hemen koşuyor sahabeye. O kendisine suyu uzattığı sahabe diyor ki, ya Ömer, suyu diyor ona götür, ona ver. Onun diyor benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olan, şehit olmak üzere olan son dakikalarını yaşayan bir şehidin ölmeden evvelki vasiyeti olarak değerlendiriyor. Emir telakki ediyor. Koşuyor hemen ikinci sahabeye. Ona uzatıyor suyu. O sahabe de aynı şeyi söylüyor sevgili kardeşlerim. Diyor ki ya Ömer, suyu ona ver. Üçüncü sahabeyi gösteriyor. Hazreti Ömer onu da şehit olmak üzere olan bir insanın, sahabenin son emri, vasiyeti diye değerlendiriyor. Üçüncüye koşuyor, suyu uzatıyor. Üçüncü suyu alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer telaşla ikinciye koşuyor, ikinci de şehit olmuş. Birinciye koşuyor, birinci de şehit olmuş. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? Onlardaki birbirine karşı olan o büyük sevgiyi, başkalarını yüceltmekten duydukları o büyük mutluluğu anlatabiliyor muyum acaba size? Sizler, sevgili kardeşlerim, bizim kardeşlerimiz, bize tabi olanlar, sizler bugünün sahabelerisiniz. Madem ki bu devrin imamı biziz, sizler de bugünün sahabelerisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkesi sevin. İnsanlara mutluluğu yaşatın. Bir insanı mutlu edebilmeniz, onu dinlemekle, onun pozitif taleplerini yerine getirmekle gerçekleşir. Neden negatif taraflar değil? Çünkü negatif taraf hem sizi huzursuz eder gerçekleştirdiğiniz zaman, hem de onu. Benim mutlu olmamı istiyorsan falancaya git şu kötülüğü yap diye biri size bir şey söylerse, elbette onu yerine getirmeyeceksiniz. Siz Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere vazifelendirildiniz. Allah'ın emirleri herkesi mutlu etmek istikametindedir. Yasakları ise kimseyi mutsuz etmemeniz istikametindedir. Hiç kimseye bir zarar vermeyeceksiniz. Hiç kimse sizden bir kötülük gelen bir insan olmayacak. Onu üzecek bir davranışta bulunmayan insanlar olarak bu dünyada yaşayacaksınız. Bu devrin sahabesi olmak işte bunu gerektirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ilk adım sevmektir. Allah Teala insanları sever. Bütün yarattığı mahlukat içinde en çok sevdiği insanlardır. Ve de Kur'an-ı Kerim'e bakın, Allah Teala insanın sadece mutlu olmasının, daha mutlu olmasının, en mutlu olmasının standartlarını Kur'an-ı Kerim'e emirler olarak koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Bu
bir insanın mutsuzluktan mutluluk dünyasına adım atmasıdır. Dünyadaki en mutlu insan Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan kişidir. Tabiyetten sonraki o 7-8 aylık devre o kişinin hayatının en mutlu devresi olacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Onun ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen süreç 7-8 aylık bir devre. Bu devrede o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. İşte sevgili kardeşlerim, kime bunu söylemişseniz Allah'a ulaşmayı dile ve mutluluğu yaşa demişseniz, o kişi hacet namazını kılmışsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki bir olay. Dilemeden hacet namazı kılmak kişiyi mürşidine ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu büyük ideal uğruna yapacağınız şeylere hazırlıklı olarak hacet namazını kılacaksınız gece saat 1'den sonra. Vay abdesti alacaksınız, öyle kılacaksınız. Allah'tan bulunduğunuz yerdeki kişiyi soracaksınız. Tabi olmanız lazım gelen kişiyi. Allah Teala onu zaten karşınıza mutlaka çıkarır. Size de hacet namazını kıldığınız zaman haber verir nereye gitmeniz lazım geldiğini. Sevgili kardeşlerim, kaldı ki bugün artık bir problem değil. Kardeşlerimiz Türkiye'nin her tarafında hamdolsun ki mevcut. Sizlere yardım edebilmek üzere. Evvela bir vekil mürşidin. Yani el öptürmeye kendisine cereyan getiren kardeşlerimiz. Tasavvufu anlatabilecek durumdalarsa sahiplerdir. Onlara evvela ulaşırsınız, onların elini öpersiniz. Sonra daha üst dereceli birisine ulaşırsınız. Belki bir gün bize de ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğun anahtarlarını veriyor insana. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetiyle beraber yeni bir dünyaya açılır kişinin gözleri ve ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7 aylık, 8 aylık bir devre içerisinde o kişi dünyadaki en büyük mutluluğu yaşar. Yani daimi zikre ulaştıktan sonraki yaşadığı mutluluktan daha büyük bir mutluluk. Çünkü o karanlık bir dünyadan aydınlık bir dünyaya geçişin işaretidir. Siyahın yanında beyaz, grinin yanındaki beyazdan çok daha farklı bir renk ifade eder. İşte hiç Allah'ı tanımadan, bilmeden Allah'a ulaşmayı dilemek, siyahın yanında beyazı yakalamaktır. Birçok olaylar yaşadıktan sonra yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu gören kişinin bir gün aklının başına gelmesi ya da tesadüfen bir mürşide ulaşıp ona tabi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeden tabi olmak bir muhteva ifade etmez. Kişi mürşide bir tek sebeple ulaşır. İki tane sebep yoktur. Bir tek sebep, sadece ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi. İkinci safa olan
Mürşide ulaşmak için hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini sorar. İçinde dayanılmaz bir coşku vardır. Mutlaka bir mürşide ulaşmak, mutlaka ruhunun vücudundan ayrılması, mutlaka seyri sürük isimli yolculuğa ruhun diğer ruhlarla beraber çıkması, 7 tane gök katını aşması, 7. gök katında 7 tane alem geçmesi ve zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra Sitetin müntehadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıp ruhun sahibi olan Allah'a geri dönüşü, Allah'ın zatında yok olması. İşte fenomen budur. Olması lazım gelen olaylar dizisi bunlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, bu noktada vücuduttan ruhun ayrılması, ruhun Allah'a ulaşması. Ulaşabilmesi için kişinin nefs tezkiyesi yapması gerekir. Yani Allah ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek suretiyle Allah'ın katından rahmetle faz isimli nurları alması ve fazılların o kişinin kalbinde %7, %7 birikmesi, her %7 birikimde ruhun bir gök katı yükselerek 7 tane gök katını aşması, Allah'ın zatına 7. katın 7 tane alemine geçerek zikir hücrelerinde zikrini tamamlamak suretiyle ulaşması. İşte olay. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, Allah ile beraber olan bir insan bu dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. O Allah ile beraberse o Allah'ın emrindedir. Allah'ın emrinde olmaksa başkaları için yaşamaktır. Dünyadaki en mutlu insan başkaları için yaşamaya başlamış olan insandır. O etrafındaki herkese mutluluk ulaştırdıkça, onların mutluluğunu gördükçe mutluluğu artan bir insandır. Herkes onun dostudur. Sevgili kardeşlerim, ona düşman olabilirler. Ama o, kendisine düşman olanlara düşman olamaz. Düşman olmaz demiyoruz. Olamaz. Bu onun elinde olan bir şey değildir. Allah Teala onun kalbinden kini, nefreti, düşmanlığı söküp almıştır. O kendisine düşman olanların da dostudur. Allah Teala'dan talepte bulunduğu zaman onların da Allah'ın yolunda olmasını talep eder. Allah'a ulaşmayı dilesinler de mutluluk neymiş görsünler, yaşasınlar diye tüm karanlık yüzlü insanlar için de dua eder. Sevgili kardeşlerim, kalpler esastır. Yüzler kalbin aynasıdır. Özellikle yüzlerdeki gözler. O gözlere dikkatle bakın. Sevgi mi akıyor onlardan? İşte o sizin dostunuzdur. O gözlere dikkatle bakın. Nefret mi akıyor?

Allah'ın dostusunuz. Onu affetmek büyüklüğünü gösterdiğiniz zaman Allah'ın dostusunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Ah, buradan bir bakabilseniz olaylara. Allah Teala size de gösterse 7 kat gökleri, Allah'ın zatını, her gök katında vuku'a gelen olayları size belki yüzlerce defa anlattık. Allah'ın bize gösterdiği o bütün o güzellikleri, birinci katta ne olur, ikinci katta, üçüncü katta, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda, yedinci katın 7 tane aleminde ne olur? Allah'ın katında, Allah'ın zatında nasıl yok olur ruhunuz? Zaten ona ait olan ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır ve yok olur. Allah'ın zatında kaybolur. Allah Teala ne diyordu Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde? Ve nefaha fihi min ruhihi. Onun, yani insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ruhihi benim ruhum. Ruhumdan o kişinin içine üfürdüm diyor. O zaman insan olmanın nasıl bir mazhariyet olduğunu, ne kadar muhteşem bir olay olduğunu düşünemeyecek misiniz sevgili kardeşlerim? Sizler eğer ruhunuzu henüz Allah'a göndermediyseniz, Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan yegane mahluksunuz. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu ona üfürülmediği için mevcut değildir. Ama bütün insanlar buna hak sahibi kılınmışlardır Allah Teala tarafından. Allah Teala o kişi doğduğu zaman ona ruhundan mutlaka üfürür. Dünyaya gelişin ilk müjdesi, insan adı verilen bu Allah'ın en kıymetli mahlukuna Allah ruhundan üfürür. Neden kıymetlidir? Ruhu bünyesinde taşıdığı için. Peki bu insan Allah'ın katında daha kıymetli olabilir mi? Evet, olabilir. Allah Teala'nın emrini yerine getirdiği zaman ruhunu şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'a ulaştırdığı zaman. Ulaştırıncaya kadar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Ruhun vücudu terk ettikten sonraki yolculuğu 7-8 aylık bir zaman parçasını ihata eder. Bu zaman parçası içinde kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte hepiniz için söz konusu olan nedir? Allah Teala'nın indinde en güzel hedeflere ulaşmak. Birinci güzel hedef ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Ondan daha güzeli var mı? Evet, sizi daha çok mutlu edecek olan şey, ileride nefsinizin kalbinde %80'i aşkın nur birikimini sağladığınız zaman, daimi zikre yaklaştığınız zaman, günün en az 18 saatini zikirle geçirmeyi başardığınız zaman, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Allah'tan ne kadar çok yardım aldığınızı fizik vücut tesliminde çok iyi hissedersiniz, anlarsınız. Ve bilirsiniz ki size kalsaydı asla bunu gerçekleştirmeniz mümkün değildi.
3 saatlik zikirle ruhunuzu

Allah'a teslim ediyorsunuz. Üçüncü kat cenneti elde ediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennet sizin. Mürşidinize tabi olduğunuz 14. basamakta ikinci kat cennet sizin. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuz otomatik olarak Allah'ın zatına ulaşacak. Allah size zikir zevkini verecek. Allah size namazı sevdirecek. Allah size bütün ibadetleri sevdirecek. Evet, tekrar ediyorum, siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Mutlaka sevdirecek. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse ama namazlardan zevk almıyorsa, oruç tutmak ona hala hissettiriyorsa, o kişi bilsin ki o kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememiştir. Boşuna kendinizi aldatmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer gerçek anlamda bir insan, "Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var, o kadar da kolay bir şeymiş ki bana anlatılana göre, ne olur Yüce Allah'ım beni de sana ulaştır, benim de ruhumu sana ulaştır. Çünkü biliyor, öğrendim ki ben ulaştırmıyormuşum. Ben sadece sana ulaşmayı diliyormuşum. Ve mürşidimin elini öptüğüm gün ruhum benden ayrılıyormuş." İşte mürşidine hak mürşidi, hacet namazı kılarak Allah'tan soran kişi, o mürşide ulaşıp elini öptüğü zaman, ki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiye Allah-u Teala mürşit sevgisini mutlaka verir. O kişi mürşit için aramaya başlar. Bir mürşide tabi olmak onun içini tarife mümkünsüz bir istekle doldurur. Dilinden tarifi gayri mümkünsüz. Yaşar Kemal'in tabiriyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o dilinden tarifi gayri mümkünsüz olan o sevgi var ya, Allah'a ulaşma aşkı. Kim gerçek anlamda kalbinden ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah ona öyle bir Allah sevgisi verir ki o kişinin bütün hayatını kaplar. Ve de eski yaşantısındaki bütün negatif faktörlerin yok olduğu yeni bir devreye girer kişi. 7-8 aylık bir devre. Hayatının en mutlu 7-8 ayını geçirir. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devre, Allah-u Teala'nın bütün negatif faktörlere göre kişiyi koruması altına aldığı, şeytanın ona müdahalesine müsaade etmediği, asla müsaade etmediği bir zaman parçasıdır. Bu zaman parçasında kişi dünyadaki en mutlu insandır. Ya da pek çok insan olduğuna göre Allah'a ulaşmayı dileyen ve de mürşidine tabi olan onlardan bir tanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz size mutluluğu öğretmek için buradayız. Biz sizi Allah'ın bütün insanları nasip kıldığı mutluluklardan haberdar etmek için buradayız. Sizlere huzuru ulaştırmak için, dünya hayatınızı, o mutsuz kapkaranlık dünyanızı aydınlatmak için, kalbinizi nurla doldurmak konusunda size ilim öğretmek için buradayız. Suallerinizi çekinmeden bize ulaştırabilirsiniz. Biz her zaman sizlere cevap veririz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi mutlu görmek istiyoruz. Siz Allah'ın yolunda iseniz mutlu olmaya layıksınız. Ama
Gelin görün ki insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirip mutlu olacaklarını zannediyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte diyorlar bu yol orta yoldur. Bir ifrat var, bazı saflar var. Onlar çok zikrediyorlar. Onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İslam'ın 5 şartının içinde bunlar yok. Bunlara gerek de yok. Ama yanılıyorlar sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize defaatle farz kılınmış. Ve o olmadan kişinin takva sahibi olmadığını söylüyor Allah Teala. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a münib ol. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve bu dileğin sahibi olduğun zaman takva sahibi olursun. Takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Böylece şirkten kurtulursun. O müşriklerden olmasın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. 72 tane fırka, her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan oluşan 72 tane fırka bir tarafta, bir de o fırkaların her birinde yaşayan küçük azınlıklar. Onların toplamı 73. fırkayı oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, biz 73. fırkanın bugünkü temsilcisiyiz. Hiç boş kalmadı bu mevki. Hep Allah'ın dostları tarafından işgal edildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen bütün zaman parçalarında Allah'ın dostları insanlara hep bunları öğrettiler. Evvela kendileri yaşadığı mürşitlerine tabi oldular. Ruhlarını teslim ettiler. Fizik vücutlarını teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler. En sonunda iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad etmeye yetkili kılındılar. İşte bu sözleri söyleyen, sizlere anlatan kişi de bu emri Allah'tan almış birisi. İrşada memur ve mezun kılındık. Kim tarafından? Kendi kendimize mi? Hayır. Allah'ın emriyle. Bunun için bu kadar huzur içindeyiz. Ne kadar insan Allah'ın bize öğretisiyle mutluluğa ulaşmışsa Allah Teala bize o kadar çok mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim, İslam alemi dünyadaki en büyük tuzağa düşmüştür. Ne demek istiyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabenin bir, Allah'a ulaşmayı dilediğini, hepsi dilemişler. İki, kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını, böylece ruhlarının vücuttan ayrıldığını. Üç, bütün sahabenin ruhlarının onlar hayattayken Allah'a ulaştığını. Onların adı sahabe. Üç kademe oldu. Sahabe burada durmamış. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini. Burada da bitmiyor. Bütün sahabenin daimi zikre ulaşarak nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini. Beş. Altı. Bütün sahabenin tövbe-i nasuh ile, nasuh tövbesiyle tövbe ederek muhlis olduklarını,
Ve yedi, bütün sahabenin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındıklarını Kur'an-ı Kerim ayet ayet anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, bizi tanıyorsanız bilirsiniz ki biz unutulmuş olan Kur'an'ı bugün insanlara öğreten kişiyiz. Neden diyoruz unutulmuş? Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim'i birkaç asır İslam'ı yaşadıktan sonra bir kenara bırakmışlar. Ve de din konusunda, daha doğrusu iman konusunda tartışmaya başlamışlar. Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tartışma yoktu? Çünkü o hakikatleri anlattı ve herkes onun söylediklerinin tek hakikat dizaynını ifade ettiğini öğrendi. Onunla beraber yaşadılar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Bugün bizim de kardeşlerimiz arasında ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenler var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hal böyleyse 14 asır evvel onların yaşadığı İslam bugün de yaşanıyor. Ve de Allah-u Teala bütün insanları sadece onlar mutlu olsunlar diye yaratır. Ama insanlar mutsuz. Neden? Çünkü insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 3-4 asır sonra imanı tartışmaya başlamışlar. Mümin olmayı ve imanı tartışmaya başlamışlar. Ve tartışma hala bugün de devam eder. Neyi unutturmuş insanlara? Allah'a ulaşmayı, dilemeyi unutturmuş. Neyi unutturmuş? Hidayet kavramını unutturmuş. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zekat vermenin, hacca gitmenin, kelime-i şehadet getirmenin, İslam'ın 5 tane şartının ötesinde 6. şart var. Zikir. Allah-u Teala zikrin dinin direği olduğunu söylüyor. Utlu uhiye ileykel minel kitabi ve ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Onlara Kur'an'ı oku ve namaz kıl ve müşriklerden olma diyor Allah-u Teala. İnne salatı tenha anil fahşayı vel münkeri. Muhakkak ki salat, namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve zikir muhakkak ki en büyük, mutlaka en büyük ibadettir. Ve en büyük ibadet İslam'ın içinden kanatlanıp uçmuş. Şeytan bunu başarmış. İslam'ın 5 şartına itilmesini, o standartların içine hapsedilmesini sağladığı gün şeytan bu davayı kazanmış. Ve İslam alemi dünyadaki bütün buluşların sahibiyken dünyada insanlara medeniyeti, insanca davranmayı dünyada da, Avrupa'da da, Asya'da da, Avrupa'da da öğretirken İslam aleminde adım adım yozlaşmayı, şeytan insanları Allah'a ulaşmayı, dilemeyi ve zikri unutturarak sağlamış. Zikir olmadan nefs tezkiyesi olmaz. Nefs tezkiyesi yoksa mutluluk yoktur.
İnsanlar bu yüzden mutsuz, bu yüzden huzursuz, bu yüzden birbirini yiyor. Bu yüzden savaşlar oluyor. Ama sevgili kardeşlerim, dört mukaddes kitabın Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ve daha evvel de Hazreti İbrahim'in kitabından bahsediyoruz. Çünkü hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da, Kur'an-ı Kerim'de her biri Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahsediyor. İşte bu din, Hanif dini, Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan ruhu, mürşide tabiyeti içine alan, ruhu ve içi, nefsi, iradeyi Allah'a teslime götüren ve kişiyi bir de tövbe-i nusuhla, tövbeyi de tamamlayan 7 safhalık bir muhteva gösterir. İşte bu mutluluğun kesin kalesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, isteriz ki hepiniz mutluluğu yaşayasınız. İsteriz ki bütün dünya nasıl mutlu olacağını öğrensin. O günler hamdolsun ki artık çok uzaklarda değil. Sevgili kardeşlerim, yakın gelecekte bunun bütün dünyaya ulaşacağını, ulaştırılacağını ve dünyadaki dinlerin birleştirileceğini göreceksiniz. Kendi mukaddes kitaplarını inceleyen Hristiyanlar, yani İncil'i inceleyenler, kendi mukaddes kitaplarını inceleyen Museviler, yani Tevrat'ı inceleyenler, Kur'an-ı Kerim'i bizim gösterdiğimiz standartlarda bütünüyle incelemek zevkine ulaşanlar, görecekler ki 7 safının 7'si de 3 mukaddes kitapta da yer almış. Madde 1, madde 2, 3 mukaddes, 4 mukaddes kitapta da Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaştırılması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek farz kılınmış. Her devirde ayrıca insanların bunu yaşadığı kesin bir şekilde her kitapta ispat edilmiş durumda. Öyleyse sözlerimize dikkat edin ve bilin ki bütün dünyaya sulh ve sükunu getirebilecek olan temel esas budur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me-as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Her şey Allah-u Teala tarafından en güzel bir biçimde dizayn edilmiş. Dizayna yaklaştıkça bundan büyük mutluluk duyuyorsunuz. Sırlara vakıf oldukça. İşte Allah ile kulları arasında en çok geçer akçe olan şey, kulların Rablerine dua etmesidir. Kullar hep Allah'tan bir şeyler isterler. Allah müracaat makamıdır. Kullar Allah'a dua ederler. Bütün yaratıklar için Allah'a dua etmek asıldır. Dua ve davet kelimeleri aynı kökten gelir. Bu akşamki konumuz bu. Dua. Allah'tan talepte bulunmak. Allah'a yalvarmak, yakarmak. Allah'a müracaat etmek, münacaat etmek. Hepsi dua adı verilen bir sistemle gerçekleşir. Dua. Allah'tan talepte bulunmanın, Allah'tan dilemenin adıdır. Bizler netice itibariyle sadece birer kuluz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece Allah'ın yaratıkları, Allah'ın yarattığı yaratıkız, mahlukuz. Allah yaratandır. Yani Arapça adıyla Halık'tır. Biz insanlarsa yaratıkız, onun yarattıklarıyız. Bizler mahlukuz, yaratılan. İşte yaratılanın yaratıcısına yakarışı, yalvarışı, bunun adı duadır. Öyleyse dua müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Dua bir taleptir. Allah-u Teala'dan talepte bulunursunuz. Ya Rabbi, senden şunu istiyorum. Bana bunu nasip kıl. Ya Rabbi, sana dua ediyorum ki bana şunları, şunları, şunları veresin. İnsanlar hep eğer inanıyorlarsa Allah-u Teala'ya, Allah'tan hep talepte bulunurlar. Allah'ın mürşitleri de Allah'tan talepte bulunanlarla beraber onlar da o kişiler için talepte bulunurlar. Bir kişinin dua etmesi yerine iki kişi birden dua ediyor o zaman. İki kişinin duası elbette bir kişinin duasından daha makbuldür. Allah her zaman sizden yanadır. Allah sadece verir. Yoktan var eder ve her talep sahibinin talebini yerine getirir. Bu Allah'ın duayı kabulüdür. Bir başka ifadeyle davete icabetidir. Dua Allah'ın zatına yapılan müracaattır, münacaattır, yakarıştır, yalvarmadır. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kullarım sana benden sual ederse, sana beni sorarlarsa ben onlara yakınım diyor. Ondan sonra diyor ki, ucibu davet et da'i iza de'ani. Onların davetine, bana dua edenin davetine icabet ederim. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Böylece aminu olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilesinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Dua ve sonuçları bu ayet-i kerimede net olarak veriliyor. Siz Allah'tan bir şeyler istediğiniz zaman Allah Teala sizin muhtevanıza bakar. Acaba siz hangi seviyedesiniz? Eğer amini olmamışsanız Allah Teala'nın duanıza icabet etmesi söz konusu değildir. Dikkat edin ki bu dua burada Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesindeki dua pozitif istikametteki dualardır. Yani kişinin manevi kemalatı istikametindeki duaları Allah-u Teala'nın kabul edilmesi için kişinin asgari seviyede amin olması lazım. Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Biz diyor Allah-u Teala dua edenlerin davetine icabet ederiz. Ama şartlı icabet ederiz. Onlar da eğer bizim davetimize uymuşlarsa, amin olmuşlarsa, mümin olmanın başlangıcı amin olmaktır. Mümin olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, o zaman onların davetine icabet ederiz. Ve bizim bundan hedefimiz şudur ki diyor Allah Teala, bu amin olanlar irşada ulaşmalılar. Öyleyse Allah Teala'nın duaya icabeti söz konusu. Allah'ın duaya icabeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala pozitif istikamette, yani manevi tekamül istikametinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dualarını kabul eder. Onları daha üst noktalara ulaştırır. Bir başka ifadeyle insanlar üzerinde Allah'a tevekkül müessesesi Allah'ın davete icabetini ifade eder. tevekkül varsa Allah davete icabet eder. Tevekkülün başlangıç noktası kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah emrediyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilerseniz eğer mutlaka sizi kendime ulaştırırım diyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah-u Teala icabet ediyor. Onun Allah'a ulaşma talebine Allah'ın icabeti söz konusu. Ve bu duaya icabet bir yere ulaştırıyor kişiyi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ve sonuç. Neden bahsediyoruz? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden. Dilemiyor. O zaman onun manevi alandaki taleplerine Allah Teala icabet etmez. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Allah onlara gadab eder diyor. Allah'ın gadabı kafirlerin üzerindedir diyor. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi küfürde kabul ediyor. O kişinin Allah'a inanması Allah'a göre bir şey ifade etmiyor. Kişinin kalbinde küfür yazılı ve o kişi mümin olmanın standartlarına sahip değil. Ne zaman sahip olur müminin standartlarına, mümin olma standartlarına? Kalbinde gene küfür yazsın ama kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilediği andan itibaren Allah-u Teala'nın yaptığı bir şey var. Kişinin kalbindeki ekinleti almak yerine ihbat koymak.

Allah-u Teala'nın kişinin kalbindeki ekinleti alması noktasında otomatik olarak işlenen bu müessesede kişinin mümin olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir kişinin kalbindeki ekinleti Allah-u Teala alıyorsa o kalpten,

Allah-u Teala'nın o kişinin kalbindeki küfrü de almış olması söz konusu olur. Bir otomatik işlevle. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala'nın insanları mümin kabul ettiği bir gerçek. Öyleyse bu noktada kişinin kalbindeki ekinnet, küfrün temsilcisi. Ekinneti alıyor Allah-u Teala, küfrü temsil eden temel mekanizma. Bu küfrü temsil eden temel mekanizma alınırken, kişinin kalbindeki küfür kelimesinin de bu noktada alınmış olması kuvvetli bir ihtimaldir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim şunu kesinleştiriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren o kişi mümindir. Dilediği andan itibaren o kişi artık dalalette değildir. Dilediği andan itibaren o kişi aminudur. Mümin olmanın ilk kademesi. Ve bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ama bu kademede eğer kişinin kalbinde küfür yazılıysa onun cennete girmemesi lazım. Böyle bir tersliğin yok edilebilmesi ancak bir standartta mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi, dilediği noktada onun kalbindeki ikinleti Allah-u Teala'nın aldığı kesin. Yerine ihbat koyduğu da kesin. İşte o ikinnet kelimesi, ikinnet müessesesi, idraki önleyen müessese, küfür kelimesini de muhtevi

Allah-u Teala eğer üçüncü basamakta ikinleti alırken küfrü de alıyorsa kişi o noktada gerçek anlamda bir mümin olur. Ve zaten kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun cennete gireceği kesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişinin kalbinde Allah-u Teala otomatik işlemleri yaparken gözlerdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalpteki ekinneti de alıyor. Ekinnetin alınması, ekinnete bağlı bir unsur olan küfrün de alınmasını icap ettiriyor. Böyle bir hüviyetin var olması lazım. Ki bu noktadan sonra ölen kişi eğer kalbinde küfür yazılı olsaydı o zaman Allah'ın cennetine giremezdi. Bu noktayı bu istikamette aydınlığa kavuşturmak gerekiyor. Bu noktada Allah'ın vücuda getirdiği hüviyete baktığımız zaman bu noktadan itibaren kişinin kalbinde küfür kelimesinin olmaması lazım. Peki o zaman Allah-u Teala'nın kişinin kalbinde oluşturduğu sistemlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'ın kişinin kalbinden ekinleti alması, kalbindeki küfür kelimesini alması, kalbine nur yolu açması, kişiyi huşuya ulaştırması,

kalbin mührünü açması ve kalbin içine iman kelimesini yazması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Allah'ın o kişiyi kurtardığı nokta, kişinin mümin olduğu nokta, aminu olduğu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Burada kişi Allah'a ulaşıyor, Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'a inanıyor ki Allah'a ulaşmayı diliyor. Yetmez, hemen arkasından bu kişi Allah'a mutlaka ulaşacağına kesin olarak iman duyacak. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin kalbindeki işlemler onun duasına paralel bir gelişme gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Allah'ın yardımını istemektir. Böyle bir kişi Allah'a inanan bir kişidir. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına inanan bir kişidir. Bunun mutlakiyete ulaştığı nokta neresi? Muhakkak ki Allah benim ruhumu kendisine ulaştıracak dediğimiz nokta neresi? Kişinin huşuya ulaştığı nokta. Bu kalbin Allah'a döndüğü nokta. Bu kişinin nefsinin kalbinde %2 nur biriktiği, rahmet nuru biriktiği nokta. Öyleyse sızma yoluyla nefsin kalbine girebilen nurlar sadece rahmet nurları ve %2'den fazlasına mühür açık değil, müsaade etmiyor. Kişinin kalbindeki 7 işleme baktığımız zaman ekinnetin alınması, küfrün alınması, ihbat koyulması kalbe, 3 kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılması, 4 kişinin huşuya ulaşması, 5 kalbinin mührünün açılması, 6 kalbin içine iman kelimesinin yazılması, 7. Öyleyse mümin olan iki tür insan var. Kalbindeki küfür kelimesi alınmış olan kişi mümin kabul ediyor Allah Teala tarafından. Kalbinde küfür kelimesi yok artık. Allah'a ulaşmayı dilediği noktada. Ve 7 tane işlemi Allah Teala bir kısmını otomatik olarak oluşturuyor. Bir kısım işlemler ard arda gerçekleşiyor. Bunların muhtevasına baktığımız zaman kişinin kalbindeki ekinnetin alınmasının küfrün de alınması manasına geldiğini görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dua öyle bir müessesedir ki Allah'ın mutlaka icabet etmesini gerektirir. Ama bunun için
Pozitif istikamette dualar vardır. Allah mutlaka icabet eder, şartlı. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Allah Teala tevekkülün temel standardını Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesiyle veriyor. Kulumuz diyor, bize dua ettiği zaman davetine icabet ederiz. Bağlıyor Allah Teala kendisini bu ayetle. Ama diyor, burada davetine icabet ederiz. Bu davete icabetimiz diyor, o kişinin muhtevasına bağlıdır. Pozitif istikamette davete icabet icabetimiz, kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlar. İrşada ulaştığı zaman sona erer. O kişi irşada ulaştığı zaman bizden sadece bir tek davette bulunabilir. İrşada ulaşan kişi iradesinde teslimini ister. Sadece ona icabet ederiz. Yani davete son icabet edeceğimiz yer, kişi davet ederse Allah-u Teala'ya, bulunduğu noktadan ötesi için davet eder. Allah'ın davetinin, davete icabetinin, pozitif davete icabetinin nerede başladığı ve nerede bittiği Bakara 186'da kesin olarak ifade edilmiş. Başka bir ayet-i kerime kafirlerin davetine icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Allah'ın davete icabet ettiği kişiler amini olan kişiler. Mümin olmanın amini olma standardı. Amin olmadan başlıyor. Amini olma. Mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak. İrşada ulaştıktan sonra, irşada ulaşınca sadece irşada ulaşanların davetine icabet ediyor. Ondan sonra davete icabet yok. İrşada ulaşanların daveti ise zaten son davet. Allah-u Teala'yı iradenin teslimine davet ediyor kişi. Öyleyse son derece ihtişamlı bir dizayn sevgili kardeşlerim. Allah'ın davete icabeti amin olma noktasında başlıyor ve 7 kademe davete icabet mekanizması. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin davetine icabet ederim diyor. Amin olanların davetine icabet ederim diyor. Nereye kadar devam ediyor? İrşada ulaşan insanların davetine kadar devam ediyor. İrşada ulaşanda davetini kabul ederim. Ondan sonra diyor olmaz. İrşada ulaşan neye davet edecek Allah-u Teala'yı? Hangi konuda dua edecek? İradesini teslim etmek konusundaki dua. Onunla zaten kişinin tekamülü son buluyor. Allah-u Teala neden iradesini de Allah'a teslim edenlerin davetine icabet ederim demiyor? Bu davet tekamül kademeleri itibariyledir. Bakara 186'daki davet. Tekamül kademeleri ise İrşada ulaştıktan sonraki son daveti icabet ettiği zaman Allah-u Teala icabet edeceği noktaların sonuna geliyor. Kişi hakkul yakin takvasının sahibi, icabet müessesesi bitmiştir. Onun yukarısında artık Allah'ın Resulleri vardır. Bütün insanlar için davet, bütün insanlara açık olan davet, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada amen olma seviyesindeki bir mümin olma standardında başlar ve irşada ulaşma noktasında sona erer. İrşada ulaştığınız zaman son daveti yapacaksınız. İradenizi Allah'a teslim etmek. Onun da kabul edeceği kesin. İşte Allah-u Teala'nın kafirlerin duasına icabet edilmez dediği olaya dikkat edin. Bunların hepsi pozitif davetlerdir. Pozitif davet, pozitif davete icabet şartlıdır. Ama negatif davete icabette Allah-u Teala şart koşmuyor. Kişi diyor ki Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi diyor, bana
para ver. İster helal ver, ister haram ver, nasıl verirsen ver. Bir de benim bu parayı nasıl yiyeceğime de karışma. Ben barlarda, pavyonlarda bu parayı yemek istiyorum. Allah Teala diyor ki, o kişiye, böyle bir daveti olan kişiye, bizden dünya malını isteyen kişiye onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Bu bir pozitif davet değildir. Negatif davettir. Kişiyi mahva götüren bir davettir. Ama Allah Teala kullarını serbest bırakmış, veriyor. Kim diyor Allah Teala bizden dünya hayatında da hasene, ahirette de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah Teala. Dünya hayatında hasene, ahiret hayatında hasene. Hasene nedir? Kazanılan dereceler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir insanın hasene istemesi Allah-u Teala'dan, kim bizden dünya için hasene, ahiretin için hasene isterse ona da ondan veririz diyor. Ne demek bu? Hasenenin arasında para da istemek söz konusu. Kişi derse ki Allah-u Teala ya Rabbi bana para ver, ben senden para istiyorum. Yetmez, beni imtihan et. Bu parayı bana verdiğin çok para istiyorum senden. Bu çok parayı kimlere, nasıl, bu paradan kimlere, nasıl ve ne kadar pay vereceğimi bana bildir. Davetine icabet ediyorsam beni bununla mükafatlandır. Ama bu imtihanın neticesinde ben senin emirlerine riayet etmezsem o zaman beni dünyada da ahirette de cezalandır. Böyle bir talepte bulunan kişiye de veriyor Allah-u Teala. Bu kişi niyetinden emin, niyeti halis. Sen bana bu parayı verirsen diyor, ben bu parayı senin emrettiğin kişilere bölerim, dağıtırım. Benim de ne kadar harcamamı istersen o kadar harcarım. Ben senden beni imtihan etmeni istiyorum. Gerçekten sözüme sadık mıyım? Sadıksam o zaman bana ver bu parayı. İşte eğer bu kişi dünyada Allah-u Teala'dan helal para istiyorsa Allah-u Teala ona helal para verecek ve onu ölçecektir. Bu kişinin birinci şartı ya Rabbi bana helal para ver diyor. Ondan sonra diyor ki ve beni imtihan et. Ben senden çok para istiyorum diyor. Çok para istememin sebebi de diyor açgözlülüğüm değil. Bu çok parayı sen bana verirsen ben emin kişi olmak istiyorum. Senin emrini yerine getireceğim için senin emrinin yerine getirilmesi açısından ben emniyetli birisi olarak görev almak istiyorum. O zaman bana çok para ver, emrini de gönder. Bu parayı kimlere nasıl dağıtacağım? Bu paradan kimlerin ne kadar payı olacak? Hangi kişilere hangi hayır yapacağım? Beni imtihan et. Eğer o imtihanı başaramıyorsam, o zaman beni de cehennemine gönder. Ama eğer emrini yaparsam, o zaman bana çok para ver, çok insana senin emirlerini ulaştırabileyim. Çok insanı senin emrine mutlu edebileyim. İşte, eğer kişi böyle bir talepte bulunuyorsa, Allah-u Teala'dan duada bulunuyorsa, Allah-u Teala ona parayı vermişse, o da Allah'ın kendisine emrettiği herkese, oradan Allah'ın emrettiği oranda pay vermişse, miktarda pay vermişse, o zaman o kişi Allah'ın katında makbul bir kişidir. Hasene almıştır, parayı hasene olarak almıştır, hasene olarak dağıtmıştır. Dünyada da haseneleri yaşar. Yani hem parayı kazanırken helal kazandığı için derecat kazanır, hem parayı dağıtırken Allah'ın emirlerine uygun olarak dağıttığı için derecat kazanır, hem de
bu kişi temiz kalbini Allah'a yaptığı ibadetlerle kazanmış bir kişidir. O ibadetler sebebiyle de devamlı Allah-u Teala'dan derecat kazanıyor kişi. Daimi zikrin sahibi. Dünyada da hasenenin sahibi, ahirette de hasenenin sahibi. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle. Kim bizden dünya malını isterse onlara dünya malını veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar dünya malını Allah'ın emrine itaat etmek için değil, nefslerin istikametini kullanmak için isteyenler. Onların ahirette nasibi yok. Ama gene dünya malını isteyen, dünyada da ahirette de haseneyle bunu, parayı kazanırken de hasene sahibi olacak, derecat kazanacak olan, harcarken de derecat kazanacak olan, dağıtırken de derecat kazanacak olan birisi var. Birinin ahirette nasibi yok, ötekinin var. İkisinde istediği şey para, duaları aynı ama neticesine dikkat edin. Kişi Allah'a dua ediyor, ya Rabbi benim günahlarımı affet diye. Allah Teala bu konuda bir garanti vermiyor. İki ayet birbirinden farklı şeyler söylüyor. Birinci ayette Allah Teala diyor ki, büyük günahları işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. İkinci ayet tamamen tersini söylüyor. Sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin.

söz vermiş Allah Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah Teala'ya evliya aldıktan sonra fizik vücudumu da teslim al. Fizik vücudunu da sana teslim etmemi nasip kıl. Allah Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime bu ayet-i kerime. Duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi ameni olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu istikametteki dua standartlarına dikkatle bakın. Bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her ne kadar Allah-u Teala dua konusunda bir garanti vermiyorsa da insanlara, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin pozitif duasını Allah-u Teala'nın kabul edeceğine dair hiçbir işaret yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun günahlarını affetmek konusunda Allah'ın garantisi yok. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği an Allah'ın duasına icabet alanına giriyor kişi. Allah mutlaka o noktadan itibaren kişinin duasına icabet edecek. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi, Allah'a ulaştırıyor. Fizik vücudunu teslim al diyor, fizik vücudunu teslim ediyor. Ard arda bütün teslimlerde Allah-u Teala kişinin duasına icabet edecek. Ama kişi günahlar işlemiş, Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama gece gündüz yalvarıyor Allah-u Teala'ya ki benim günahlarımı affet diye. Allah-u Teala diyor icabet etmem. Onun duasına icabet etmem. Azıcık kişi akıl edebilse Allah-u Teala'nın neden o kadar çok Kur'an-ı Kerim'de hala akıl etmeyecek misiniz ifadesini neden o kadar çok kullandığını o zaman anlayacak. Sır Bakara 186. Günahlarının affedilmesini isteyen kişi günahlarının affedileceği standarda ulaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onun günahlarını affetmiyor. Duasına icabet etmiyor. Günahlarımın, büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümidini kesmesinler deyince Allah Teala şartlı bir olay bu. Bana ulaşmayı dilerlerse mutlaka onların günahlarını affederim. Onların talepleri olmasa da affederim demek bu. Öyleyse bir insanın Allah'a duasında barikat var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, birinci ve ikinci basamakta olan hiç kimsenin pozitif istikametteki dualarını Allah'a icabet etmiyor. Pozitif istikametteki

Duane günahların affedilmesi yok, kabul edilmiyor. Duaya icabet ederim diyor ama amin olursa, amin olduğu noktadan ta irşada ulaştığı noktaya kadar hem farz emir koymuş Allah Teala amin olmaktan irşada ulaşma noktasına kadar hem de dualara icabetin safhalarını gösteriyor. Amin oluştan irşada ulaşıncaya kadar. Onun evvelinde pozitif istikametteki duaları kabul etmem diyor Allah Teala. Şartlı kabul ederim. Kişi amin olacak illa kabul etmem için. Ama söylediğimiz gibi negatif dualarda saha açık. Kişi eğer cehenneme gitmek istiyorsa istediği kadar negatif dua eder. Bu kişiyi kişinin kendisini alakadar ettiği takdirde geçerlidir. Eğer kişi Allah'a beddua ediyorsa başka kişilere zarar verme istikametinde Allah-u Teala'nın onu kabul edip etmemesi o kişinin hakkında dua edilen kişinin o duanın gerektirdiği vasıflarda olup olmadığına bağlı. Birisi başka birinin parasını çarpmış. Parası çarpılan kişi biliyor ki o adam aldı. Ve o adamdan parayı istiyor. Adam vermiyor. Hayır diyor ben senin paranı falan çalmadım. Onun üzerine o kişiyi Allah-u Teala'ya havale ederse bu para çalan kişinin parasının cezasını vermesini Allah-u Teala'nın mutlaka o kişiyi cezalandırdığını görüyoruz. Ama ceza sistemi kendisine ait. Allah'a havale etmek bu sebeple bir intikam almaktır. Onun için kardeşlerimizin hiçbirine böyle bir talepte bulunmalarını tavsiye etmeyiz. Bu, o kişinin kazandığı sevabı tekrar geriye göndereceği için. Yani bir nevi kendinin günaha girmesi için davette bulunuyor kişi. İyi ama diğer kişi de ona kötülük etmiş, parasını çalmış, ona bir zarar vermiş. Evet. Ama parasını çaldığı zaman, zarar verdiği zaman parası çalınan kişinin amel defterine kaybettiği derecat kadar derecat kaydediliyor. Eğer Allah-u Teala'ya havale eder de Allah-u Teala o kişiyi cezalandırırsa, parasını çalan, ona zarar veren kişiyi cezalandırırsa, bu kişinin amel defterindeki o sebeple kazandığı derecat da yok oluyor. O zaman arasındaki irtibatı dikkatle yerli yerine oturtun. Her şey karşılıklı bir nizam içerisinde, bir kanun içerisinde hiç kimsenin hakkı kimsede kalmıyor. Kim bir başkasının nesini çalarsa çalsın, çaldığı anda olay sıfırlanmıştır. İki taraf haklarını almıştır. Birisi çaldığı malı almıştır. Karşılığında o çaldığı mal kadar mala tekabül eden dereceyi kaybetmiştir. Kaybettiği derecatla çaldığı malın Allah katındaki dengesi eşittir. Daima her olay anında sıfırlanır. Aynı anda malı çalınan kişinin bir kaybı olmuştur. Bu bir zarardır onun için. Ama aynı anda o zararı telafi edecek kadar derecat, puan o kişinin amel defterine girmiştir. Kaybettiği şeyin seviyesiyle kazandığı derecenin seviyesi Allah katında gene aynıdır. İkisinin de amel defteri sıfırlanmıştır. Amel defteriyle fiiller, birinin kaybettiği, birinin kazanç saydığı hırsızlık mal birbirlerini dengelemiştir. Kaybettiği derecelerle çaldığı mal diğerini de dengelemiştir. Kazandığı derecelerle çaldırdığı mal. Böyle bir durumda malını çaldıran Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Diyor ki benim malımı çaldı, sana havale ediyorum. Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. O malı çalan kişiyi bir cezayla, öyle bir cezayla cezalandırır ki bu ceza o kişinin çaldığı malın derecesine mutlaka Allah katında eşittir. Ama bunu yaptığı zaman o kişinin amel defterindeki o fiili siler Allah-u Teala. Öbür tarafın
amel defterindeki kazançhanesindeki rakamı da siler. O zaman muhtevaya dikkatle bakın. Bu silmek dediğim olay oradan fiili silmek değil, onun karşı tarafına rakamı, aynı rakamı koymak demek. Kişinin kazançhanesindeyse, pozitif derece ise onu silip negatif derecede yazmak. Yani malı çalınan adam Allah-u Teala'ya müracaat eder de sen bu o benim malımı çaldı, vermiyor bana malımı, sana havale ettim ben onu dediği zaman Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. Cezalandırdığı zaman da onun amel defterindeki negatif olan, kayıp olan, nakıs, negatif rakamla yazılmış olan değeri pozitif tarafa kaydeder. Yani kişinin suçunu nasıl sıfırlıyorsa ona verdiği cezayla, hayatta verdiği cezayla, malı çalarken Allah katındaki kaybettiği derecat neyse, aynı ağırlıkta bir cezayı Allah-u Teala mutlaka ona tatbik eder. Kişinin sevinciyle kayıptan duyduğu keder birbirine eşit olur. Ama kaybettiği derecatı tekrar kazanır. Amel defteri de eşitlenir. Öbür taraf için de aynı şey söz konusudur. Kim bir derecatı kazandıktan sonra bir hırsız kendisinden mal çaldığı için bir derecatı kazandıktan sonra Allah'a havale ederse, bu havalenin neticesinde Allah hırsızı mutlaka cezalandıracaktır. Ama talep eden kişinin de amel defterindeki pozitif rakam ne kadarsa, amel defterinin negatif hanesine o kadar negatif rakam yazacaktır kiramen katibin melekleri. Her ikisinin de fiilleri sıfırlanacaktır. Amel defterindeki rakamlar da sıfırlanacaktır. Allah'ın adaleti amele karşı derecat, derecata karşı derecat şeklinde, amele karşı amel, derecata karşı derecat şeklinde de ifade edilir. Birinci işlev, amele karşı derecat. İkinci işlev, derecata karşılık amel. Netice, derecatın artı ve eksi derecatın birbirine eşitliği, ameller açısından pozitif amelle negatif amelin birbirine eşitliği. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, peki ama o adam, Allah-u Teala'dan talepte bulunan adam, o hırsıza bir şey yapmadı. O yapmadı ama onun talebi üzerine Allah yaptı. Allah hırsızı cezalandırdı. Ve Allah bu görevi vekil olarak yaptı. Bu sebeple vekaleti verenin amel defterine bu rakam otomatik olarak kaydedilir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça ona hayran olmamanız mümkün değildir. Adım adım hoşlanmak sevgiye, sevgi aşka, aşk hayranlığa dönüşür. Bu söylediğim şeyleri en ince teferruatına kadar düşündüğünüz zaman nasıl hayran olmasınız onun o muhteşem dizaynına? Öyleyse Allah'ın dualarına icabet etmediği kimseler kimdir? Kafirlerdir. Yani kalplerinde küfür yazanlardır. Kim bu kalplerinde küfür yazanlar? Gözlerinde hicab-ı mestürü olanlar, kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar. Sadece onlar kafirler. Kalplerinde küfür yazarlar. Yazanların tarifinde sadece bu kadar tarif var. Gözlerinde hicab-ı mestürü var, kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var. Ve kalplerinde küfür yazıyor. Bu insanların sadece kalplerinde küfür yazıyor. Allah-u Teala kalplerinde küfür yazanlar için bu vasıflardan başka vasıf vermiyor. Öyleyse kimin kalbinde, gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldıysa, kulaklarındaki vakrayı aldıysa, kalbindeki ekinneti aldıysa Allah-u Teala,
onun kalbinden mutlaka küfrü de alıyor. Küfür kelimesini de alıyor. Aldığı zaman ne olur? Aldığı zaman Allah aldığı an o kişinin kalbine imanı yazmaz. O kişinin kalbine imanı yazdığı nokta 14. basamaktır. Ne zaman o kişi Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, o zaman kalbinin mührünü açar Allah Teala ve kalbinin içine imanı yazar. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman ve Allah Teala o noktada, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ama kalplerindeki küfür alınır demiyor orada. Kişinin mümin olarak kabul edildiği nokta, kalbindeki küfrün alındığı nokta. Ama o insanlar Allah'a inanarak kalplerine iman yazılmadan evvel mümin olanlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri için mümin olanlar. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala gözlerdeki icab-ı mestureyi, kulaklardaki bakrayı, kalplerdeki ekinneti alıyor. Ekinneti aldığı zaman küfür kelimesinde beraber oluyor Allah Teala. Ki o zaman o kişi o noktadan itibaren ölse kalbinde küfür yazısıyla gitmeyecek. Kalbindeki küfür kelimesi yok. İman kelimesi de yok. Ama küfür kelimesi yok kalbinde. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için küfür kelimesi alınıyor. Kişi amini olma seviyesinde bir mümin. Dikkat edin ki bir insan Allah'a inanır ama Allah'a ulaşmayı dilemez. O zaman Allah Teala onun duasına icabet etmez. O kişinin kalbinde de zaten küfür yazılıdır. Gözlerinde icab-ı mestüre vardır, kulaklarında bakra vardır, kalbinde ekinnet vardır. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişinin gözlerindeki icab-ı mestüreyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekinneti alıyor. Alırken orada küfür kelimesinin de alınmış olması söz konusu. Bu kişi de mümindir ama kalbine henüz iman yazılmamış olan bir mümindir. Allah Teala onları kalplerine iman yazılmadan evvel mümin kabul ediyor ve otomatik olarak mümin olmak seviyesine getiriyor onları. Allah'a ulaşmayı diledikleri için cennete gönderecek, kalbinde küfür yazan bir kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Şartları birleştirdiğimiz zaman muhteşem bir tablo görüyoruz. Dua müessesesi Allah'ın indinde bütün insanları en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üzerindeki Allah'ın ilk tatbikatı o kişinin sevaplarının günahlarını aşmasıdır. O kişinin kalbindeki küfür kelimesini de bu noktada alınmış olması lazım ki kişi kalbinde küfür yazmayan bir insan olur. Kalbine Allah-u Teala henüz iman kelimesini yazmamıştır. Ama cennete girebilmesi için küfür kelimesinin de alınması asıldır. Kafirler bizim cennetimize giremez diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişi küfürde olmayan birisidir. Ama amin olma kelimesi mümin olmayı içerir. Hem de sadece mümin olmayı değil, yani inanç açısından sadece Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmayı değil, Allah'a ulaşmayı da içerir.
Allah'a ulaşacağına imanı da içerir. Öyleyse dua Allah ile aranızda bir köprüdür. Bu köprüyü dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama Allah'ın duaya icabeti mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar ve sizi son mertebeye götürünceye kadar da duaya icabeti devam eder. Ve siz Allah-u Teala'ya dua ettiğiniz zaman o icabet etmek mecburiyetinde sayar kendisini. Öyleyse görüyorsunuz ya, siz dua edin. Biz icabet edelim diyor Allah-u Teala. Dua bizden, icabet Allah'tan. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan itibaren Allah'ın duamıza icabet edeceği kesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir müşterek beraberlik burada sona erdi. Dua konusundaki konuşmamız, sizlerle beraber geçirdiğimiz nadide zamanların, mutlu zamanların gene bir parçasını oluşturdu. Biz her konuşmamızın, sizlerle sevgili kardeşlerim yaptığımız her konuşmanın başından sonuna kadar muhteşem bir mutluluğu yaşarız. Sizlere hitap ettiğimiz zaman, Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere aktardığımız zaman o büyük mutluluğu hep yaşarız. Bir mutluluk burada inşallah sona eriyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada dua ile tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki Allah Teala bizi sevgi dolu bir dünyada yaşatıyor. Sevgiyle yoğrulmuş bir dostluk, kardeşlik, Allah'ın etrafındaki ilk daire olmak şerefi. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar gösteriyor ki biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Sevmek başlı başına bir güzelliktir. Seven insan sevdiğiyle beraber olduğu zaman hep mutluluğu yaşar, huzur içinde olur. Ya nefret edenler, onlar hep mutsuz olmaya mahkum etmişlerdir kendilerini. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevmek varken ve bunun vereceği mutluluğu yaşamak varken neden nefret, neden mutsuzluk, huzursuzluk? İşte insan tabiatı her kapıya açıktır. Hamdolsun ki Allah Teala biz insanlara irade diye bir yetki vermiş, bir imkan vermiş, bir davranış biçimini tayin etme konusunda söz sahibi olan bir muhteva. Sevgili kardeşlerim, nefret edecek yerde sevsek niye kaybederiz ki? Sevmek mutluluğun kapısıdır. Seven insan eğer sevdiği tarafından sevilirse o mutluluğu yaşayan bir insandır. Nefret eden insana gelince onun nefret dolu davranışları etrafındaki insanların da kendisine nefretle davranmalarına sebep olur. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim başkalarını mutlu ederek mutluluğu yaşamak bu mümkünse ve başkalarına kötü davrandığımız zaman huzursuzluk duyuyorsak neden güzel davranmayalım? Ki bunun cevabı da bize dönen güzel bir davranış olur. Normal statüde konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef olarak mutluluğu göstermiş. Hepimizi Allah Teala şu dünya adı verilen gezegende biz hayatta olduğumuz sürece mutlu olalım hedefine dayalı olarak yaratmış. Ama insanların ruhlarının yanı başında nefsleri de var. Asıl ruh 19 tane hasletle mücehhesse, nefs de 19 tane afetle cihazlandırılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu
Bunlardan denge halinde olan bu statüde neyi değiştirebilirsek, negatiflerden birisini devre dışı bırakarak, onun üstesinden gelerek veya pozitiflerin değerini artırmak suretiyle ya da ikisi birden hem Allah'ın emirlerini yerine getirmek konusunda bir büyük gayretin sahibi olmak, hem de yasak ettiklerini işlememek istikametinde bir gayretin sahibi olmak ikili bir başarıyı ifade eder. Bu daha kısa sürede daha kalıcı bir mutluluğu ifade eder. İşte yaşadığımız hayata bu pencereden baktığımız zaman görürüz ki mutluluğun mükafatı mutluluktur. Bu mutluluğu sağlayabilecek olan faktör ise etrafımızdaki insanlara en güzel şekilde hitap etmek. Onları mutlu etmek üzere hedeflenerek hitap etmek. Eğer hedefimiz etrafımızdaki insanlara mutluluk vermekse, o zaman mutluluğu yakaladık demektir. Neden? Çünkü Allah'ın bir kanunu var. Etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah Teala size onların toplamı kadar mutluluk verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kapılar ardına kadar açık. Gayretimiz hep bu istikamette olmalı. Yani sevmeliyiz. Ne demek yani sevmeliyiz? Şu demek, seven sevdiğini mutlu etmeye çalışır. Bu mutlu etme istikametindeki gayreti ne kadar hedefine ulaşırsa o kişi o başkalarına verdiği mutlulukların toplumu kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. 10 kişiye A kadar mutluluk veren bir kişi, her birine A kadar mutluluk veren bir kişi kendisi 10 A kadar mutlu olur. Niçin yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak için değil mi? Allah Teala ne diyor? Nefret ettirmeyiniz. Ve nefret etmeyiniz. Seviniz ve sevdiriniz. Öyleyse bu pencereden bakıldığı zaman olaylar dizisinin en güzele dönük olduğunu yaşayacaksınız. Sevmek masterının çevresini oluşturan her şey. Her şey başka insanları mutlu etmeye yöneliktir. Seviyorsanız içinizden gelen şey her zaman sevdiğinizi mutlu etmek istikametinde gelişir. Allah Teala acaba niçin zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış? Acaba niçin? Çünkü eğer biz daimi zikre ulaşabilirsek negatif faktörlerin hepsi devre dışı kalacaktır. Bunlardan bir tanesi de nefrettir. Zaten o kişi sevgi hasletinin sahibidir. Ama bu sevginin alanı büyük ölçüde genişleyecektir. O kişinin nefret açısından başarı kazandığı her alanda sonuç sevgiye dönüşür. Ve sevgi seviyesi giderek artar, artar, artar. Kişi
Bu seviyenin artışıyla buna paralel bir mutluluğun beraber yürüdüğünü mutlaka fark edecektir. Fark ettiği zaman bu konuya daha fazla önem verecektir. Daha çok sevecektir. Neticede daha çok sevilecektir. Ve her mutlu ettiği kişiye verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacaktır. O zaman biz bir kişiyiz. 10 kişiye mutluluk veriyorsak onun 10 katını yaşayacağız. 20 kişiye, 30 kişiye, 40 kişiye mutluluk veriyorsak onların toplamı kadar mutluluğu biz yaşayacağımız için hayatımız huzur içinde geçecek sevgili kardeşlerim. Ama insanlar bize kötü davranıyorlarmış. Olsun. Onlar bize kötü davranabilir. İşte Allah-u Teala'nın hepimize verdiği emir, onların kötü davranışları onları alakadar eder. Size ulaşan her kötü davranışın karşısında siz derecat kazanırsınız. Ama kötü davranan kişi derecatı kaybeder. Bu kötü davranış sizi de kötü davranışa sevk etmek isteyecektir. Ama aksini yapmayı başarırsanız o zaman o kötü davranan kişiye güzel, çok güzel bir davranışla cevap verdiğiniz zaman o kişinin size yeniden ulaşarak negatif bir istikamette faaliyet göstermesi biraz zor olur sevgili kardeşlerim. Çünkü siz kimliğinizi ispat etmişsiniz. O size kötü davranmış ama siz ona kötü davranmamışsınız. Siz ona güzel bir davranışla, bir başka ifade kullanalım, onu mutlu edecek olan bir davranışla cevap vermişsiniz. Belki o kişi, hadi canım sen de bu bir tesadüftür diye düşünerek bir defa daha sizi imtihan edebilir. Arkasından bir defa daha imtihan edebilir. Ama her imtihanının arkasından o kötü davranışa sizin güzel bir davranışla cevap vermeniz, onu mutsuz değil, mutlu edecek bir davranışla cevap vermeniz, ona mutlaka neticede tesir edecektir. Ben bu kişiye böyle davranmama rağmen ondan şimdiye kadar bana gelen bütün davranış biçimleri bunun intikamını alır hüviyette değil. Tam aksine kendisine hiç kötü davranılmamış gibi en güzel davranışlarla cevap vermesi, bu kişinin beni tanıdığım insanlardan hiçbirine benzemediğini gösterir. Böyle bir düşüncenin sahibi olacaktır o kötü davranan kişi. Etrafında da genel olarak o etrafındakileri kötü davrandığı için kendisine de kötü davrananlar olmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, sizde farklı bir yapı göreceklerdir. Farklı ve yerlerine oturmuş, Allah'ın emrettiği standartları uygulayan birisi var karşılarında. Allah Teala acaba niye böyle bir emir vermiş? İnsanlar mutlu olsunlar diye. Çünkü başkalarına mutluluk veren herkes o mutluluğa paralel olan aynı seviyede bir mutluluğu kendilerine de Allah'ın yaşattığını o insanlar keşfetmişlerdir. Keşfedince ne olur? Ne olması lazım mantık ölçülerine göre? Ben eğer bir başkasına onu üzecek bir şey yapıyorsam, Allah-u Teala da benim üzerindeki negatif bir tesiri ortaya koyup beni onun üzüldüğü gibi üzecektir.
Ama ya ben o kişiye onu mutlu edecek bir davranışla davranmışsam, onu mutlu etmeyi başarmışsam, o zaman Allah'ın otomatik kanunları bende tezahür edecek ve ben de o mutluluğu yaşayacağım. O zaman etrafımızda birçok insan var sevgili kardeşlerim. Her birine ne kadar mutluluk verirsek, o kadar mutluluğu biz de yaşayacağımız için iki kişiye mutluluk veren bir insanla 20 kişiye mutluluk veren bir insanın yaşadığı mutluluk aynı olmaz. İkincisi birincisinden çok çok çok daha mutludur. Çünkü iç dünyası başkasına verdiği her mutluluktan sonra Allah'ın verdiği bir mükafatla ona huzur verir. Dış dünyası da bütün insanlara hep onları mutlu edecek davranışlarla ulaştığı için onlar tarafından sevilmesine sebebiyet verir. O zaman siz de aynı şarkıyı söylemez misiniz sevgili kardeşlerim böyle olunca? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Şunu matematik olarak bir insanlar düşünse, ben başkalarına mutluluk verdiğime göre onlardan geri aldığım şey eğer mutluluk oluyorsa, onların bana davranışları beni mutlu edecek bir hüviyette geri dönüyorsa ve şimdi aksini de devreye sokalım. Kötü davrandığım, kalbini kırdığım insanlar da bana karşı öfkeli ve benim kalbimi kıracak davranışlarla geri dönüyorlarsa, o zaman normal mantık ölçüleri çerçevesinde benim yapmam gereken şey onları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşmam değil mi? Eğer buysa, o zaman aynı mutluluğu benim de yaşamam söz konusuysa, ben insanları mutlu etmeliyim diye düşünmeye başlarım. Hele tatbikata geçip de gerçekten böyle olduğunu tespit ettikten sonra. Ondan sonra da daha da coşar herhalde insan. Onlara hep en güzel davranışlarla davranmaya çalışır. Ha, o kişi kendisi buna karşı kötü bir davranışla davranıyor. Tamam. İşte o kişiye verilecek olan, o kötü davranışla davranan kişiye verilecek olan en güzel, Allah'ın emirlerine en uygun ders, ona onun yaptığı kötülüğe karşı iyilikle cevap vermektir. Bu ne yazar? Bu mutluluk yazar. Sevgili kardeşlerim, sevmek, bu sevginin açık bir göstergesi olan karşısındakini mutlu etmekle sonuçlanır. Seven insan, mutlu etmeye çalışan insandır. Nefret eden insan da mutsuz etmeye çalışan insandır. Birincisi, o sevgisi yüzünden başkalarını mutlaka mutlu etmek ihtiyacını duyacak ve onu gerçekleştirdikçe Allah da ona mutluluk vereceği için hep mutluluğu yaşayacaktır. Ama kim başkalarına karşı nefretle davranıyorsa, öfkeyle davranıyorsa, davranışları etrafındaki insanlara mutluluk değil, huzursuzluk veriyorsa, o kişinin mutlu olması mümkün değildir. Etrafındaki insanlara kötü davrandığı için, onlardan kendisine her kötü davranış geldiğinde öfkelenecektir, sıkılacaktır. Rahatsızlık hissedecektir.
Yani Allah Teala ona başkalarına verdiği rahatsızlığı, huzursuzluğu her o tarzdaki davranışından sonra yaşatacaktır. Bir, her şeyin en güzel standartlarda cereyan ettiği bir dünya var. Güzel davranışların sahibi için. Bir, her an sıkıntı içinde olmak var. Başkalarına onları rahatsız edeceği her davranışında Allah o kişiye huzursuzluk verir. Ama burada da bitmez. Çünkü kendisine kötü davranılan kişi bunun karşılığını mutlaka vermek isteyecektir ona. O da yeni bir negatif davranışla kendisine kötülük edene kötü bir örnek olacaktır. Ve onu üzecek bir davranışı sergileyecektir. Neden? Sevgili kardeşlerim, başka insanlar bize kötülük yapmışlar. Onların durumuna bir bakalım. Kötülük yaptıkları için o yaptıkları kötü davranıştan, bizi üzen davranıştan onların huzurlu olması mümkün değildir. Onların zevk alması mümkün değildir. Öfke bir insanı oraya ulaştırır ama o kişi yaptığı kötü davranışın arkasından mutluluğu asla yaşayamaz. Her kötü davranış, kötü davranan kişiye mutlaka mutsuzluk ulaştırır. İntikam ise bir mutluluk değildir. İnsana karşısındakine yaptığı kötü davranıştan onun üzüldüğünü hissettikten sonra bu kişi sevineceğini zanneden bu kişi sevinmediğini, huzursuz olduğunu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, madem ki seversek seviliyoruz, öyleyse etrafımızdaki insanların bize kötü davranması çok açık bir şekilde bizim ona karşı yanlış davranışlarımızın var olduğunu gösterir. O hata yapmıştır, bize kötü davranmıştır. Tamam. Ama arkasında gene biz yok muyuz? Seven sevdiğine koşar. Nefret eden nefret ettiğinden kaçar. Seven sevdiğine hep en güzel davranışlarda davranır. Çünkü oradan kendisine ulaşan her şey kendisini mutlu ediyor. Gayri ihtiyari o da karşısındakini mutlu etmek istikametinde bir ihtiyaç duyacaktır sevgili kardeşlerim. Ama bunu başardığı zaman duyduğu huzur ve mutluluk onu hep böyle davranmak için hazır tutacaktır. O kişi tespit etmiştir ki başkalarını mutlu ettiği zaman her mutluluk verişinde kendisi mutlu oluyor. Tespit etmiştir ki başkalarını üzecek olan her davranışının neticesinde kendisi de mutsuz oluyor. Allah Teala cevapları otomatik olarak verir. Ne ka küfte, o ka ekmek. İnsanları mutlu eden her güzel davranışınızın arkasından Allah'ın içinize huzur verdiğini, mutluluk verdiğini yaşayacaksınız. Başkalarını rahatsız eden, huzursuz eden, sıkıntıya sokan her davranışınızda da arkasından huzursuzluğu yaşayacaksınız. Bunları
Sahiden böyle mi diye her denemenizde aynı sonuçla karşılaşacaksınız. Ya insanları mutlu eden bir davranış ya da mutsuz eden bir davranış. Her imtihan böyle olduğunu size kesintisiz olarak ispat eder. Öyleyse hal böyle olduğu takdirde yapabileceğiniz en güzel şey, sizi mutlu edebilecek olan tek şey başkalarını mutlu etmektir. Her başkalarına mutluluk verdiğiniz olayın arkasından onların eskiden size güzel davranmazken artık daha güzel davranışlarla cevap vermesi sizi onlara daha güzel davranmaya yetecek olan çok önemli bir tesir edici faktördür. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için insanların istediği şey mutlu olmak değil mi? Herkes mutlu olmak istiyor, öyle değil mi? Ve başkalarının kendilerini mutsuz etmesi sebebiyle huzursuz oldukları da kesin. Öyleyse her açıdan olaya baktığınızda başkalarının size kötü davranmasının arkasında sizin ona olan kötü davranışınız veya davranışlarınız yatmakta. Öyleyse top sizde değil mi? Onlara kötü davrandığınızda onların da size kötü davranmasına sebebiyet veriyorsanız, onları mutlu edecek davranışlarınıza karşılık onlardan da size geri dönen şeyin sizi mutlu edecek olan davranışlar olduğunu tespit ettiğiniz zaman siz iki defa mutlu olursunuz. Bir, o kişiye mutluluk verdiğiniz zaman Allah Teala sizi de mutlaka huzurlu, mutlu bir insan yapacaktır. Bu mutluluğu ve huzuru Allah da size yaşatacaktır. Başkaları da sizi mutlu edecek davranışlarla geri dönecektir. Eşyanın tabiatına uygun olan sonuç budur. Kim etrafındaki insanları mutsuz eden, huzursuz eden davranışların sahibi ise, bu davranışların tabii neticesi olarak etrafındaki insanlar da ona öyle bir kötü davranışla cevap vereceklerdir. Sevgili kardeşlerim, o zaman açık değil mi ne yapmamız lazım geldiği, hedefimizin ne olması lazım geldiği? Açık bir hüviyetle karşımıza çıkmıyor mu? Eğer biz diğergen olabilirsek, etrafımızdaki insanlara her davranışımızla mutluluk veren bir insan olabilirsek, her mutluluğun karşısında bir huzur duyduğumuzda bir vakaysa, içimizden bir sevinç yükseliyorsa, işte gene birisini mutlu ettim, hamdolsun Allah-u Teala'ya ki, o benimle olan konuşmasından sonra mutlu bir şekilde ayrıldı. Böyle bir hedefe her ulaşmanız sizi de mutlu etmez mi sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. İşte kanun, mutlu et, aynı miktarda mutlu ol. Ama biz bir kişiyiz, etrafımızda 100 kişi var.
Kapılar ardına kadar açık demek de o onları kastediyorum. Yani yaşadığınız mutluluğun 100 katını yaşayabilirsiniz. Başka herkese onları mutlu edecek güzel şeyler söyledikçe. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sormalıyız kendi kendimize. Peki böyle de ben neden mutsuzum? Cevap açık değil mi? Eğer ben başkalarını mutlu edecek davranışların sahibi olsaydım, onlardan da bana her zaman beni mutlu edecek davranışlar geri dönecekti. Ben de etrafımdaki herkesin en güzel davranışlarına muhatap olan birisi olarak mutluluğu yaşayacaktım. Ama fırsat geçmiş değil ki. Fırsatı kaçırmış değilsiniz ki sevgili kardeşlerim. Bu konudaki düşünce standardınız bu olursa, o zaman başka insanları mutlu etmek için harekete geçmeniz bir zamanı gerektirmez. İçinizden gelen şey mutlaka o olacaktır. Başkalarını mutlu etme gayreti. Ve bunu adım adım başardığınızı göreceksiniz. Hele başardıkça mutluluğunuzun arttığını, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir şekilde siz kendi dünyanızda yaşamışsanız, o zaman hedefiniz hep bu olacaktır. Başka insanları mutlu etmek. İşte mutluluğun kalesi budur. Etrafınızdaki insanların ne kadarına ne kadar mutluluk verebilirseniz onun toplamı kadar siz mutlu olursunuz. O zaman bütün insanlar, sizinle konuşan bütün insanlar bu istikamette bir rolün sahibi olabilirler. Bu sizin onlara güzel davranmanıza bağlıdır. İnsanların bu konudaki şeytanın oynadığı tuzağa düşmesinin arkasında hep şeytanın insanlara olan nefreti vardır. O ister ki kendisi nasıl o nefret dünyasında sonsuz bir huzursuzluğun sahibi ise sizin de öyle huzursuz olmanızı, sıkıntılı olmanızı hep isteyecektir. Bunu gerçekleştirmek üzere hareket sahibi olacaktır. Öbür taraftan Allah Teala'nın sizden istediği şey sizin mutluluğunuzdur. Allah da isteyecektir ki herkese en güzel davranışlarla davranın. Ne olur davranırsanız onu mutlu edersiniz. Ne olur onu mutlu ederseniz siz de aynı seviyede bir mutluluğu yaşarsınız. Allah Teala size bunu mutlaka yaşatır. Kanunu böyle koymuş. Peki etrafındaki insanlar bir kişi değil ki, birçok. O zaman da her şey çok güzel değil mi? Her birine mutluluk vermek konusundaki gayretleriniz semeresini verdikçe, onları mutlu ettikçe, onlara verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacağınız için giderek daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaksınız. O hedefe ulaştıktan sonra geri dönmeniz de artık mümkün değildir. Çünkü o güzelliği yaşamışsınızdır. İspat etmiştir ki Allah Teala ne kâ küfte, o kâ ekmek. Ne kadar güzel davranışta bulunursanız o kadar mutlu olursunuz. Madde bir. Ne kadar güzel davranışta bulunursanız karşınızdaki kişilerden de o kadar güzel davranışlar geri gelir. Madde 2. Evvela siz ona mutluluk verdiğiniz için mutlu oluyorsunuz. Ama burada kalmıyor. Çünkü o güne kadar siz başkalarına kötü davrandığınız için size de kötü davranan o insanlar
artık size karşı kötü davranmayacaklardır. Sizi mutlu edecek davranışlar onlardan size geri dönecektir. Öyleyse yapmamız lazım gelen gerçek davranış biçimi bu olmalıdır. Eğer biz hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adarsak, hedefimiz bu olursa, bu hedefle insanları mutlu etmek bahtlılığına ulaşırsak, bunu başarırsak, etrafımızda ne kadar çok insan varsa o kadar çok mutlu etmek imkanına ve o kadar çok mutlu olmak imkanına kavuşturur bizi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevmek konunun temelini teşkil ediyor. Sevmek varken neden nefret etmek? Ama onlar bana kötü davranıyor. Onlar benden nefret ediyor. Sakın sizin yanlış davranışlarınız

olan şey sizin mutluluğunuzu sağlayan çok güzel bir sonuçtur. O zaman Allah-u Teala'ya çok hamd edersiniz. Çok şükür edersiniz sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki bugünüm de mutlu geçti diye rahat uyursunuz akşam yattığınız zaman. Hep huzur içinde olursunuz gün boyunca. Çünkü gün boyunca sizden başkalarına ulaşan her şey onları mutlu edebilecek olan bir hedefe yöneliktir. Başarsanız da Allah Teala sizi mutlu eder. Gayret edip başaramasanız bile gene mutlu eder. Çünkü Allah'ın emrettiği istikamette bir gayretin sahibi olduğunuz iş dünyanıza baktığınız zaman bunu gerekli boyutta gerçekleştirmiş olduğunuzu idrak ediyorsanız o zaman mutlu olmamanız mümkün değildir. İşte bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, davranış biçiminin temeli bu olmalıdır. Başkalarını mutlu etmek için yaşamak, başkalarına mutluluk vermek için yaşamak ve bu istikametteki gayretiniz hedefine ulaşsa da mutlu olursunuz, ulaşamasa da mutlu olursunuz. Çünkü siz o gayreti sarf etmişsinizdir. Ama ikisinin sonucu aynı değildir sizin üzerindeki tesiri. Eğer başarmışsanız, onun da sizin sözlerinizden mutlu olduğunu yaşamışsanız, o zaman daha çok mutlu olursunuz. Bu, onlara vermek istediğiniz mutluluğun gayretinin mükafatıdır. Ama bunu başaramadığınızı düşünelim. Bütün gayretinize rağmen karşınızdaki üzgün insanı mutlu olmaya ulaştıramadınız. Başaramadınız bunu. Allah Teala size gene huzur verecektir. Bu verdiği huzur başardığınız takdirde aldığınız huzurdan biraz daha aşağıda olacaktır. Bu sizinizde olan bir imkan değildir. Siz A'ya da sahip olduğunuz bütün standartları kullanarak mutluluk verdiniz. B'ye de ama A B'den daha çok mutlu oldu. Bunun arkasında siz yoksunuz. Onun o andaki haletronyesi var. Sevgili kardeşlerim, gördük ki görevimiz başka insanları mutlu etmek. Ne olur öyle davranıp bir ömür boyu biz de başkalarını mutlu etmek istediğinde elimizden geleni yapsak da hep mutlu olsak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

0: Kağıt ürün.
1: Allahümme salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve tasavvuf ve Kur'an kavramları konusundaki seri konuşmalar bir kitabı oluşturmak üzere

Devam ediyor. Bu konuşmamızda mürşit nasıl bulunur hüviyetinde? Mürşit kimdir? Mürşit tariflerden gidelim. Mürşit kimdir? Fusilet 33, 34, 35 ilk işaretleri veriyor. Onlar ki diyor Allah-u Teala, Allah'a teslim olduklarını söyleyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle. Seyyiati hasenatla önlemek yetkisi herkese verilmez. Kendilerine bu yetki verilenler Hazzün Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. İrşad makamının sahipleri Hazzün Azim'in sahipleridir. 1. Fevzün Azim'in sahipleridir. 2. Ve Ecrün Azim'in sahipleridir. Öyleyse Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi ne diyor? Diyor ki Allah-u Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde

Diyor ki Allah Teala, muhakkak ki onlar sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Kim derecesini naksa düşürürse muhakkak ki o nefsi sebebiyle derecesini nakısa düşürmüştür. Kim de Allah'a olan ahdlerini yerine getirirse ona büyük mükafat verilecektir.

O ecrün azimin sahibi olacaktır diyor Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'ın üzerine olan ahtten bahsediyor. Ve men evfa, kim ifa ederse, bima ahede aleyhullâhe fe se yutihi ecren azima. Allah'ın üzerine verdiği ahdini Allah'ın üzerine verdiği ahdini, Allah'ın ahdini yani gerçekleştirirse, yani ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim ederse, onlar ecrün azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Ve bunların da mürşit olduğunu görüyoruz. Bu insanlar Allah'ın ahdini, Allah'ın üzerlerine yüklediği ahdini yerine getiriyorlar. Ve men evfa, kim ifa ederse, bima ahede aleyhullâhe, Allah'ın üzerine ahdettiği, Allah'ın üzerine yüklediği ahdini gerçekleştirirse. Allah Teala buna ahdullahi diyor veya ahdallahi diyor. Bu ise iradenin de Allah'a teslimini mutlaka içerir. Kimdir mürşit? İradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilen kişi. İse onlar ecrün azimin de sahipleri. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin mürşit olduğunu söylüyor. Diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardı diyor. Yani ister ensar olsun ister muhacirin, sahabeye tabi olunduğu, sahabenin irşat makamını Allah Teala tarafından getirildiği kesin. Çünkü bu konu Kur'an'da yer alıyor. Onların tabiyeti gerçekleştirdiklerini, irşat makamının sahibi oldukları kesinleşiyor. Allah onlardan razıydı diyor. Onlar da Allah'tan razıydı. Altından ırmaklar akan cennetler onlarındır. Onların mükafatı fevzül azimdir diyor Allah Teala. Fevzin, mükafatın en büyüğü onlarındır. Fevzül azim, ecrün azim, fevzün azim, ecrün azim, hazzün azim, üçü de irşat makamının işaretleri. Öyleyse kimdir mürşit? Fevzün azimin, ecrün azimin ve hazzün azimin sahipleridir. Burada Allah Teala'nın irşat makamı tarifleri var. Peki Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesi ne diyor bu konuda? Diyor ki Allah Teala, biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsin diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani hakkul yakinin sahibi oldukları için. Gene aynı noktayı işaret ediyor Allah Teala. Hakkul yakin, iradesini Allah'a teslim edenlerin kazandıkları yakin derecesi. Bu insanlar Allah ile olan ilişkilerinde irşat makamının sahipleri olarak tanımlanıyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, irşat makamı dediğiniz zaman
kendisine tabi olunan kişi söz konusu. Bu kişinin bir özelliği var. Mutlaka iradesini Allah'ın iradesine bağlamış olması lazım. Allah onun iradesini alarak kendi iradesine bağlamışsa, o kişiye devamlı Allah-u Teala emirlerini gönderiyorsa ne yapması lazım geldiği konusunda, işte o kişi Allah'ın mürşididir. İradesi Allah'a bağlı olandır. Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemun diyor, eğer bilmiyorsanız zikirle sorun, zikir ehline sorun diyor Allah Teala Enbiya 7'de. Bu zikir ehli dediği kişi aslında irşat makamının sahibidir. Kendisine sorulan sualin cevabını vermez. Allah'a sorar, Allah'tan aldığı cevabı verir. Yani kendisinin bilmediği şeyin muhtevasını kimseye söylemez. Allah'tan öğrenir, Allah'a sorar ve Allah'ın emrini tebliğ eder sadece. Demek ki irşat makamı 7. kat cennetin sahibidir. Bu hüviyetteki insanlar adın cennetlerinin sahipleridir. Başka insanları irşat etmeye Allah-u Teala tarafından memur ve mezun kılınmışlardır. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar her şeyden evvel kendi mürşitlerine tabi olanlardır. Evvela kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onları mürşitlerine ulaştırmıştır. Mutlaka tabi olmuşlardır. Mutlaka önce ruhlarını, sonra fizik bedenlerini, sonra nefslerini, en sonra da iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Ve Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın emrini Allah'tan alanlardır. Öyleyse bu insanlar gerçek anlamda mürşitlerdir. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar. Ne zaman bir insan ilmel yakinin sahibidir? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar. Ruhu Allah'a ulaştığı an ilmel yakinin sahibidir. Ne zaman aynel yakinin sahibidir? Fizik vücudundan sonra nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman, daimi zikre ulaştığı zaman aynel yakinin sahibidir. Öyleyse mürşit kimdir? Mürşit hakkul yakinin de sahibidir. Nefsini Allah'a teslim ettikten sonra iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Peki özelliği ne? 7 özellik taşır. Hikmet sahibi olarak 7 özellik taşır. 1. Daimi zikrin sahibidir. 2. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. 3. Allah'ın mutlaka kalp gözünü açmıştır. 4. Mutlaka kalp kulağını da açmıştır. Hikmet sahiplerinin muktesep hakkı kalp gözlerinin ve kalp kulaklarının açık olmaları. 5. faktör, bu insanların ehli hayır olmaları. 6. ehli tezekkür olmaları. 7. ehli hüküm olmaları, ehli hikmet olmaları. Bunlara hikmet sahipleri diyor Allah Teala. Bütün mürşitler mutlaka hikmet sahibidir ama onun mutlaka daha ötesine de geçmişlerdir. Ehli hikmet olduktan sonra bir insan irşada ulaşır, ancak ondan sonra iradesini de Allah'a teslim ederek
Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilir, salah makamının 5. kademesinde. Bütün insanlar Allah'ın temel emirlerini yerine getirmek mecburiyetindedirler. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmekle vazifelidirler. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetine ehildir. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin ikinci basamağını aşabilen, Allah'a ulaşmayı dileyerek üçüncü basamağa ulaşabilen herkes kurtulmuştur. Felah ehlidir. Mutlaka Allah'ın cennetine o kişi girecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın cennetine girecek olan kişi bu noktadan başlıyor. Ama bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmasını temin ediyor. Mutlaka ulaştırıyor Allah-u Teala. O kişiye mutlaka irşat makamının sevgisini veriyor. O kişiyi mutlaka mümin kılıyor irşat makamına tabi olduğu zaman. Ve o noktada kişinin kalbine imanı yazıyor Allah-u Teala. Ve ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhunun Allah'a ulaştığı 21. basamağa kadar bu kişinin manevi tekamülü Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Allah'ın sözü var. Öyleyse bu akşamki konumuz, bu dersimizin konusu, mürşit nasıl bulunur? Ruhunuzun Allah'a ulaşmasını temin eden, buna metaldar olan mürşit kimdir? Hangi vasıfların sahibidir? Ve ona nasıl ulaşacaksınız? Mürşit Allah'a ulaşmanıza vesile olan kişidir. Mürşit farz mıdır? Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaşmaya vesile olan kişiyi isteyin. Kimden isteyeceksiniz sevgili kardeşlerim? Allah'tan isteyeceksiniz. Her mürşidin Allah-u Teala tarafından bahsettiğimiz vasıfların sahibi olup da irşat makamına tayin edilen her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının bulunduğu ana dergaha kadar uzanan sebiller vardır. Dünyanın her tarafında bu sebiller vardır ve hepsi devrin imamının, altın kapının bulunduğu, devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşır. Bir insan hangi mürşide tabi olursa olsun, tabi olduğu
mürşidin bulunduğu dergâhtan ruhu o anda vücudundan ayrılır. Ve ana dergâha, devrin imamının bulunduğu dergâha ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, bu birinci sebildir. Ve bu sebilin, yani o sebilin sahibi olan mürşidin tayininin Allah'a ait olduğunu söylüyor Allah Teala. Alallahu kastüs sebili diyor. Sebilin, sebillerin tayini Allah'a aittir. Allah'ın üzerine vazifedir diyor Allah Teala. Herkesin devrin imamına ulaşıp da tabi olması söz konusu olmaz. Dünya üzerinde milyarlarca insan yaşıyor. Zaten buna zaman da yetmez. Onun için hangi insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa teslim olabileceği bir mürşit onun ulaşabileceği saha içerisinde mutlaka vardır. O bilmiyordur ama mutlaka vardır. İşte Allah Teala o kişiye o mürşidini gösterecektir. Kişi de Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Şimdi yolumuzun buraya kadar olan kesimine, irşat makamının Allah'tan istendiği noktaya beraberce gelelim. Birinci basamak, insanlar olayları yaşıyor ve genellikle yanlış değerlendiriyorlar. Diyor ki Allah Teala, olaylar vardır, sizin hoşunuza gider, siz onlara hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Olaylar vardır, sizin hoşunuza gitmez, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Allah'a göre hayır ölçüsü size derecat kazandıran olaylar, şer ölçüsü size derecat kaybettiren olaylar. İşte böyle bir bilmezlik içerisinde, cehalet içerisinde insanlar birinci basamakta yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Olaylara davranışları her sene bir iki defa mutlaka imtihana tabi tutularak Allah Teala tarafından tespit edilir. Bu insanlar her sene bir en az bir iki defa, birkaç defa, yani birden fazla mutlaka iki defa veya üç defa imtihanlara tabi tutulurlar. Ve bu imtihanlarda kazananlar, bu imtihanlarda sadece kazananlar Allah Teala tarafından seçilirler. İmtihanı kaybetmek kimlerin işi? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, yalanlayanlar, ketmedenler, gizleyenler, başka insanların Allah'ın yolundan ayrılmasına çalışanlar, bunlar imtihanı kazanamazlar. Onlar seçilmezler. Geri kalan herkes seçilir. İkinci basamak seçim basamağıdır Allah Teala'nın. Bu seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. Ve kurtuluşa ulaşacaklar sadece bunlardır. Kurtuluşa ulaşacaklar Allah'ın seçtikleri değildir. O seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala onu söylüyor. Allah kullarından dilediklerini seçer, kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır diyor. İşte Allah'a ulaşmak üzerinize Allah Teala tarafından tam 12 defa farz kılınmış. Mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştırmakla mükellefsiniz. Bunun için Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız.
derhal Allah rahim esmasıyla üzerinize tecelli eder ve sizi dördüncü basamağa çıkarır. Bu tecelli ard arda Allah'ın yardımlarını oluşturur. Allah rahim esmasıyla tecelliye başladığı zaman size derecat kazandırır. Rahim esmasıyla tecellisi ise sizi irşat makamına ulaştırana kadar devamlı besleyecek olan bir ihsanlar demetidir. Yalnız rahim esmasının tecellisidir ki kişinin gözlerindeki hicabı mestureye alır. Kişi beşinci basamağa ulaşır. Kulaklarındaki vakraya alır. Kişi altıncı basamağa ulaşır. Kalbindeki ekinleti alır ve yerine ihbat koyar. Allah Teala kişi yedinci basamağa ulaşır. Bu noktada irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğu konusunda kesin bir kanaata ulaşmıştır kişi. İrşat makamı kimdir? Haktan inen sözleri söyleyendir. İrşat makamı kimdir? İrşada davet edendir. İrşat makamı kimdir? Allah'a davet edendir. İrşat makamı kimdir? Allah'ın sırat-ı müstakimine davet edendir. İşte Allah'a davet eden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sırat-ı müstakime de davet ediyordu. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiretle kalp gözümüzde görerek Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Bu bizim yolumuzdur. Sırat-ı müstakim. Ve Allah'a davet söz konusu. Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli ederek bizde bu olayları gerçekleştirdikten sonra onunla kalmıyor, kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Sonra ne yapıyor? Göğsümüzden kalbimize nur yolu açıyor. Sonra ne yapıyor? Zikir yapmamızı temin ediyor bize, zikri sevdiriyor. Zikir yapıyoruz ve Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz göğsümüze geliyor. Göğsümüzden kalbimize ulaşıyor ama kalbimiz mühürlü. Kalbimizden içeri sızmaya başlıyor. Ve kalbimize gelen bu nurlar nefsimizin kalbinde %2'ye ulaşınca huşu sahibi oluyoruz. İşte Allah Teala bu huşuyu anlatıyor. Diyor ki Allah Teala o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Diyor Allah Teala. Haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Diyor. Demek ki kişi zikir yapacak. Bir. İkincisi Allah-u Teala'dan nur inecek. İki. Ve huşu oluşturacak nefsin kalbinde. Birikim yapacak bu nur. Dikkat edin. Nurlarla, şeylerle demiyor. Nurla diyor. Bir nurla. Öyleyse nurlar ikişer ikişer iner. Allah-u Teala Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah'ın nurlarını ikişer ikişer indirdiğini söylüyor.
rahmetle farz, rahmetle salavat. Nur 21'de Allah Teala rahmetle farzdan bahsediyor. Bakara 157'de de rahmetle salavattan bahsediyor. Önce sadece rahmetle farz inecektir zikir yaptığımız zaman. Ve bu rahmetle farz kalbimize, göğsümüzden açılan, göğsümüzü Allah'ın yararak açtığı yoldan kalbimize ulaşacaktır. Ama kalbimizin mühürlü olduğunu görecektir ikisinden. Ve fazıl içeriye ne girebilecektir ne sızabilecektir. Ama rahmet nurları sızabilecektir. İşte bu sızıntı başlar ve kişi bu sızıntıyla %2 nura sahip olduğu zaman huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişinin özelliği nedir? Mürşidini sormak yetkisini kazanmasıdır. Allah Teala ona mürşit sevgisini verir ve bu kişi mürşidini Allah'tan sorar. Neyle sorar? Nasıl sorar? Niçin sorar? Mürşidin bulunmasının temelleri bunlardır. Şimdi beraberce Fatiha suresine bakıyoruz. Konumuza ışık getirecek olan Fatiha suresine. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün, mürşide tabi olma gününün sahibi olan. Din gününden neden bu manayı çıkardık? Hemen arkasından geliyor. Maliki yevmiddin dedikten sonra durumumuzu söylüyoruz Allah Teala'ya. İyyake na'budu, yalnız sana kul oluruz. Neyle? Din günüyle Allah'a kul olmaya başlıyoruz. Bundan evvel kendimizi Allah'ın kulu zannediyoruz. Oysa ki değiliz. Kul olmaya başlamamız ancak din günüyle. O din günü mürşidimize tabi olduğumuz gün, Allah'a kul olmaya başladığımız gün. Allah'a kul olmak, ruhu Allah'a teslimle, Allah'a kul olmak, fizik vücudu Allah'a teslimle, Allah'a kul olmak, nefsi Allah'a teslimle, Allah'a kul olmak, iradeyi Allah'a teslimle gerçekleşir. 4 tane teslim, 4 tane kulluk. Aslında 7 safhada oluşur olay ama teslim 4 tanedir. 3 tanesi vücutlarımızdır, 1 tanesi irade adı verilen gücümüzdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevayı ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindeyiz.

Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Allah'ınsa sözü var. Mutlaka kişiyi kendisine ulaştıracak. Üstelik bunu 12 defa üzerimize farz kılmış. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım. Bunun için ruhumuzun vücudumuzu terk etmesi lazım. Bu ise ancak 10. ihsanla Allah Teala bize mürşidimizi gösterdikten sonra mürşide ulaşmamız da mümkün. İşte Fatiha suresi bunun başlangıç suresidir. Onun için Fatiha'ya açış diyor Allah Teala. Manevi hayatımızın başladığı ayet-i kerime Fatiha. Allah'a kul olmanın başlangıç noktası. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Din günüyle başlar kulluğumuz. Ve İyyâke nesta'in, ve yalnız senden istiâne isteriz. Nedir istiâne? Hemen cevap geliyor. İhtina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için kim bizi sırat-ı müstakime ulaştıracaksa, buna metaldar olacaksa, o kişiye nasıl ulaşacağımızı, onu göstermeni, o konuda bilgi vermeni, istihaneyi yalnız senden isteriz. Yalnız sana kul oluruz ve kul olacağımız senden, yalnız senden isteriz. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a kul ederiz. Ve İyyâke nesta'in, ve istihaneyi de yalnız senden isteriz. İşte burada neden öyle olduğunun hüviyetine, cevabına ulaşıyoruz ki sebilleri kasteden, tayin eden, tespit eden Allah'tır. Bu yetki sadece Allah'a aittir. Bu Allah'ın üzerine vazifedir. Alallahu kastus sebil, sebillerin kast edilmesi, tayin edilmesi, tespit edilmesi, her kişinin hangi sebebiyle ulaşacağı Allah'ın üzerine vazifedir. Allah'ın görevidir. Onun için o sebillerin tayinini ve tespitini Allah'tan sormak mecburiyetindeyiz. Ve Fatiha suresi bu ışığı yakıyor. Onun için açış. Allah'a nasıl kul olacağımızın, kul olmak için ne yapmamız lazım geldiğinin başlangıç işareti Fatiha suresindedir. İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Bizim mürşidimiz kim ise, sana ulaştırmaya vesile olacak kişi kim ise, onu yalnız senden isteriz. Maide 35'te Allah'ın söylediği, amenü olun ve Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Kimden? Ne diyor Allah Teala? Sadece Allah yetkilidir diyor. Allah'tan isteyeceğiz. Ve açıkça Fatiha suresi bunun sadece Allah'tan istenebileceğini söylüyor. İrşat makamının tayini ve tespiti Allah'a aittir ve istihane mürşidin kim olduğu sadece Allah'tan istenebilir. Mürşide ulaştıktan sonra ne olurmuş? İhtinas sıratel müstakim, bizi mürşidimize ulaştırman için senden istihane isteriz. O istihaneyi bize ver, mürşidimize ulaşalım, ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve sırat-ı müstakimine ulaşalım. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır, yani bize mürşidini göster. Biz ona ulaşalım, tabi olalım, ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve böylece sadece senin gösterdiğin mürşit buna yetkili olduğu için, sadece ona ulaşırsak geçerli olduğu için ruhumuzu sırat-ı müstakime ulaştıralım. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır.
Ne olur mürşidimize ulaşırsak? Mürşidimize ulaşırsak başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Allah Teala Bakara Suresi'nin 150. ayet-i kerimesinde insanlara bir nimet olsun diye Resullerin ruhlarını gönderiyor onların başlarının üzerine. Bakara 151'de de diyor ki Allah Teala işte böyle bir nimet olarak size de içinizden birini peygamber resul olarak, nebi resul olarak gönderdik diyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, tilavet etsin diye, sizin nefsinizi Allah'a ulaştırıp sizi hidayete erdirsin diye, nefsinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, size hikmet öğretsin diye ve hikmetin de ötesini öğretsin diye. Mürşitlerin görevleri hikmete kadardır. Hikmetin öğretilmesi Resullerin görevidir. Hikmetin ötesi ise devrin imamının görevidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala diyor ki sıratellezine en'amte aleyhim. Allah Teala'ya böyle söylüyoruz. Sıratellezine, o yol ki, o sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verilmiş olanların, devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelmiş olanların yoludur. Gadab duyduklarının yolu değildir. Kayrılmak duyu aleyhim üzerlerine gadab duyduklarının, kafirlerin yolu değildir. Veleddalin, dalalette kalmış olanların da, tabi olmayanların da yolu değildir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak son ayetle veleddalin kelimesiyle kesinleştirilmiş. Tabiyet yoksa sırat-ı müstakimin üzerinde olmak yoktur. 10 ayet-i kerime mürşidine tabi olmayanların dalalette olduğunu söylüyor. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Tabi olmayanlar dalalettedir diyor. İşte Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin, birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulur, şakide olmazlar. Kasas suresi 50. ayet-i kerime. Habibim, eğer onlar senin davetine icabet etmez ve sana tabi olmazsa bil ki onlar sana değil, hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olanlar kimdir? Tabi olsaydı hidayette olacaktı kişi. 3. ayet Kehf 17. Men yetillahi fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Veli mürşit bulunmazsa onlar hidayete eremezler. 4. ayet-i kerime Câsiye 13. Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bıraktı. Kasas 50'ye göre kim de bu hevalarına tabi olanlar, hevalarını kendilerine ilah edinenler? Tabi olmayanlar. Tabi olmadığı için kişi dalalette. 6. ayet-i kerime Cuma 2. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde ümmetlerin arasında Resul vaaz ederiz. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye.
ve bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Âl-i İmrân 164'te de Allah Teala müminlerin üzerine nimet olsun diye bir Resul bahsederiz diyor. Ve o kavimlerdeki Resullerden de bahsediyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah Teala. Ve bu muhtevanın ötesi Ahkaf 32, o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'a aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Tabi olmadıkları için onlar apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. 8. ayet-i kerime Nahl 36, biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bu kavimlerde kileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple, tabiyetleri sebebiyle hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. 9. ayet-i kerime Zümer 23, işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. 10. ayet-i kerime Araf 186, Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır, onlar için hidayet söz konusu değildir. Allah onları isyanları içinde şaşkın bırakır. Yani isyan ettikleri için Allah Teala onları dalalette bırakmıştır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, mürşide ulaşmadıkları için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki 10 ayet-i kerime tabi olmayanların dalalette olduğunu söylüyor. Ve konumuz mürşide tabi olmak. İşte bu noktadayız. Allah Teala kalbimize, göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmış ve zikir yapmışız. Nefsimizin kalbinde %2 nur birikimi oluşmuş, huşuya ulaşmışız. Allah Teala ya ne diyorduk Fatiha suresinde? Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yalnız sana kul olabilmemiz için bunu gerçekleştir. Ve bunun için bize istihaneyi sana sorarız ki bize mürşidimizi gösteresin. Böylece başımızın üzerine nimet gelsin. Öyleyse istihaneyi Allah'tan istememiz açık bir şekilde emrediliyor. Yalnız Allah'tan isteyebileceğimizi söylüyoruz. Allah Teala Allah'a ulaştırmaya vesile olanı isteyiniz diyor benden diyor. Emir, farz. Maide 35. Bakara suresi istihanenin sadece Allah'tan istenebileceğini söylüyor. İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteyebiliriz. Peki bu istihaneyi nasıl isteyeceğiz? Mürşidimizi nasıl bulacağız? O Bakara suresinin 44 ve 45. ayetlerinde. Allah Teala diyor ki vestaînu bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Bu iki ayet-i kerimenin her cephesi ayrı bir ibrettir. Nasıl istihane isteyeceğiz Allah-u Teala'dan? Diyor ki Allah-u Teala Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi isteyin.
ne demişti? İstihane sadece Allah'tan istenir. Sonra evvela istihaneyi mutlaka isteyin diye farz kılıyor Allah Teala üzerimize. Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin Allah'tan. Vesileyi isteyin diyor. Mürşidi isteyin diyor. Sonra diyoruz ki Allah Teala'ya yalnız senden istihane isteriz. Allah Teala bize sadece Allah'tan istihane istenilebileceğini söylüyor. Ve bu istihanenin nasıl istenmesi lazım geldiğini burada anlatıyor. Sabırla ve namazla isteyin diyor. Bu zor bir iştir diyor. Neden zor dediğinin işaretine hemen sonra geliyoruz. Bir defa bu namaz hacet namazıdır. Hacet namazıyla Allah-u Teala'dan istihaneyi yani mürşidimizi istemek etkisini Allah-u Teala bize vermiş. Hacet namazı perşembeyi cumaya bağlayan geceler boy abdestiyle kılınan bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi, ikinci, üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Ve Allah'tan istihane istenir. Ya Rabbi bana mürşidimi göster denir Allah-u Teala'ya. Öyleyse Allah-u Teala niçin acaba ama bu zor bir iştir diyor. Çünkü bir sonraki ayete ulaştığınız zaman gördüğünüz vasıflara sahip olmayanlar Allah'tan istihane isteseler de mürşitlerini göremezler. Öyleyse kim bu görecek olanlar? Vestaînü bis-sabrı ve salatı dedikten sonra Allah Teala illa inne haleke biretin bu zor bir iştir diyor. Ondan sonra diyor ki ellezîne yezunnûne ennehum mülâki rabbehum. Onlar Allah'ın zatına mutlaka ruhlarını mülaki kılacaklarına kesin şekilde muhakkak nazarıyla bakarak inanırlar. Kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar diyor Allah-u Teala. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklarına ve ölümden sonra da ruhlarının Allah'a geri döneceğine, rücu edeceğine gene yakın hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. Kimmiş hacet namazını kılınca istihane istediği zaman Allah-u Teala'dan bu istihanesine cevap verilecek olan kişi kimmiş? Yakın hasıl ederek ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanan kişi. Öyleyse mürşit isteyen kişi bir, Allah'a inanıyor. Öyleyse mürşit isteyen kişi iki, Allah'a ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyor. Allah'a inanan kişi aynı zamanda ölmeden evvel ruhunun Allah'a ulaşmasına da inanıyor. Bugün din adamlarının büyük kısmı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına bunca ayet-i kerimeye rağmen hala inanmıyorlar. Öyleyse bu kişinin özelliği, istihane isteyen kişinin ikinci özelliği ruhunu Allah'a ulaştırmaya, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasına bu kişi inanıyor. Allah'a inancının, birinci inancın yanı başında ikinci inancı. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasının 12 defa üzerine farz olduğuna inanıyor. Kesin şekilde Allah'a ulaştırmaya kararlı
ruhunu. Ve dört, bütün bunların ötesinde en önemli faktör, kendisi Allah'a ruhunun ulaştırılmasını Allah-u Teala'dan dilediği zaman Allah'ın bu talebini mutlaka gerçekleştireceğine kesin şekilde inanıyor. Niçin inanıyor? Çünkü Allah'ın sözü var. Allah'a kim diyor Allah-u Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Men kânû yercû nikâ Allâhe fe inne ecelallâhu liyâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Hud suresinin, bu Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah Teala garanti ediyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amen olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını, onların ruhları mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Ve Allah Teala ne diyor? Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır diyor. Garanti etmiş Allah-u Teala. Öyleyse bu kişi Allah'a ruhunu Allah'ın ulaştıracağından emin. Ne diyordu söylediğimiz ayet-i kerimede? Ve onlar Allah'ın ve onlar ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına, Allah'a mülaki kılacaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar diyor. İnançları kesindir, muhakkak bir inanç, kesin bir inanç. İşte

tabi olunca başının üzerine derhal devrin imamının ruhu gelir, kalbinin mührü açılır, içine iman yazılır, kişi nefs tezkiyesine başlar, ruhu da aynı anda mürşidine ulaştığı anda vücudundan ayrılmıştır, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Vuslat mutlaka bu kişi için geçerlidir. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse bu kişi mürşidini Allah'tan sormuştur, ona ehil olmuştur, sorabileceği tek makama sormuştur ve Allah'a ulaşmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının bulunması bu standartlarda geçerlidir ve sadece bu yolla bulunabilir. Hepimiz mürşidimizi bu yolla bulduk, hacet namazıyla. Öyleyse eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa 100 defa hacet namazı kılsalar mürşitlerini göremezler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a Allah'ın kendilerine ulaştıracağından, hayattayken ulaştıracağından emin olanlar, onlar mürşitlerini bulabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'az salavat. Allah'a salavat. Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratı ve müstakim. En'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddâllin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor. Hadi gelin el ele tutuşalım, el ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki 2 tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah-u Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun.

orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Ve zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki ferah bulasınız.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın büyük bir nimeti. Beraberlik, kalp kalbe olmak, gönül gönlü olmak. Hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki bu güzellikleri bize yaşatıyor. Hepimiz birbirimizi sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Bu sevgi her yerimizden taşmalı. Sevdiğimizi etrafımızdaki insanlara belli etmeliyiz. Onları kalbimizden sevmek, onlar tarafından bilinmediği sürece onlar için bir mana ifade etmez. Öyleyse sevenler sevdiğini belirtmeliler. Konuşmalarıyla, davranış biçimleriyle o sevdiklerini mutlu etmek istikametindeki gayretleriyle ispat etmeliler bunu. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi sevdikleri insanlardan da kendilerine sevginin geri dönmesi şeklinde tecelli eder. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları isek, bu Allah'ın dostu olmayı başka insanlara ispat etmeliyiz. Bu sadece sevgiyle, dışa vuran bir sevgiyle, başkalarının bizim onu sevdiğimizi hissettiği bir sevgiyle tahakkuk edebilir. Hepimiz Allah Teala tarafından bir görevi gerçekleştirmek üzere yaratıldık. Bu başka insanları mutlu etmektir. Allah Teala istiyor ki sevelim. Buyuruyor. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Hepimiz için Allah-u Teala'nın dininde bir hedef söz konusu sevgili kardeşlerim. Bu hedef başkalarını mutlu etmektir. Ne zaman başkalarına mutluluk verebilirsek, o insanı mutlu etmiş olmanın huzurunu biz de yaşarız. Mutluluğunu biz de yaşarız. Allah kalbimize huzur verir, ferahlık verir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın yolunda başka insanları mutlu etmeye çalışmak Allah'ın temel hedefidir. İstiyor ki herkes birbirini sevsin. İstiyor ki herkes birbirini bu sevgi sebebiyle mutlu etmeye çalışsın. Eğer A, B'yi mutlu ediyorsa, B'nin de içinden A'yı mutlu etmek istikametinde bir talep mutlaka gelecektir. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey budur. Bizim başkalarını mutlu etmemizin arkasında onların da bizi mutlu etmeye çalışması yer alacaktır. İşte biz insanlar etrafımızda her zaman birçok insanın bulunan bir bütünün parçasıyız hepimiz. Öyleyse
etrafımızdaki insanları en büyük ölçüde mutlu etmeye çalışmalıyız ki onlardan da bize bizi mutlu edecek olan davranışlar geriye dönsün. Genel olarak insanlar kendilerine güzel davrananlara her zaman güzel davranmaya çalışırlar. Kötü davrananlara da surat asarlar. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse hepimizin bir müşterek hedefi var, sevmek. Hepimiz sevmeliyiz. Başka insanları sevmeliyiz ve bu sevgimizi onlara davranış biçimlerimizle, konuşma stilimizle, her halimizle ispat etmeliyiz. Bizim kalben onları sevdiğimizi onlara ispat edecek bir davranışta bulunmamamız halinde nereden bilecekler bizim onları sevdiğimizi? Nereden bilecekler ki onlar da bu sevgi sebebiyle biz onları seviyoruz diye onlar da bizi sevsinler? Öyleyse açık bir olguyla karşı karşıyayız. Bu karşı karşıya kaldığımız olgu, eğer biz etrafımızdaki insanları seviyorsak, o insanlara onları sevdiğimizi ispat etmeliyiz. İspat edersek ne olur? İspat edersek, o bizim tarafımızdan sevilen insanlar mutlu olurlar. Huzur içinde olurlar. Biz de onları mutlu ettiğimiz için mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, insanları kırmak, insanları üzmek, insanlara kötü davranmak, şeytanın insanlar üzerindeki tesirini açıkça ortaya koyan bir davranış biçimidir. Şeytan tesir etmiştir ki o kişiye, o başka bir insana veya başka insanlara kötü davranışlarda bulunmuştur. Onları üzen, ağlatan, onlara sıkıntı veren davranışlar, kötülük etmek. Allah Teala ise bütün emirlerinde insanları mutlu etmemizi ister. Affetmemizi ister. Onların bize karşı yaptıkları hataları affetmemizi ister. Genel isteği budur. Ama insanları bir hak olarak kısası da lütfetmiştir Allah Teala. İnsan var, nefsine hakimdir. Nefsi onu negatif istikametteki hedefleri sürükleyemez. İnsan var, nefsine hakim değildir. Kendisine kötülük edildiği zaman o da karşısındakine kötülük eder. Peki buna hakkı var mıdır? Evet. Allah Teala bunun adına kısas diyor. Ama böyle bir şey yaptı diye, kişi kötülük yaptı diye, kendisine kötülük yapıldığı için kötülük yaptı diye derecat kaybetmeyecek mi? Kaybedecek. Kaybetmemesi mümkün değildir. Herkes yaptığının bedelini derecat olarak aynı anda öder. Kim bir başkasına onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunursa bundan derecat kazanır. Kim bir başkasına onu mutsuz edecek olan bir davranışta bulunmuşsa bundan derecat kaybeder. Ve bizi cennette sokacak olan şey kazandığımız derecelerin kaybettiğimizden fazla olmasıdır. Cehenneme girmemize sebebiyet veren şey de kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız derecelerden fazla olmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala zikre emretmiş. Çok zikre emretmiş.
daimi zikri de emretmiş. En çok derecat kazanan insanlar daimi zikrin sahipleridir. Çünkü her gün daimi zikirde oldukları için devamlı derecat kazanırlar. Kazanırlarsa ne olur? Derecat kazanmak tek başına bir olay değildir. Derecatı size kazandıran olay eğer zikirse, siz başka bir açıdan çok daha önemli bir şeyi kazanıyorsunuz. Çünkü zikirle Allah'ın nurları gelip kalbinizin içine giriyor ve kalbinizi nur huzmeleriyle dolduruyor. Nefsinizin kalbi nurlanıyor. Ve gitgide bu nurlar nefsinizin kalbini dolduruyor. Eğer daimi zikre ulaşabilirseniz kesintisiz bir şekilde nurlar nefsinizin kalbini bir ömür boyu hep nurlu halde tutacaktır. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. O zaman siz başka insanlar için yaşayan, hayatınızı onlara adamış olan, her an birilerine onları mutlu edecek davranışlar ulaştıran birisi olursunuz ve bu sizin için doyulmaz bir mutluluk vesilesi olur. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim aynı şeyler söz konusudur. Ve bunların hepsi sevmek masterına bağlanmıştır. Sevmezse insan mutlu olamaz. Başkalarını mutlu edemeyeceği için mutlu olması mümkün değildir. Her şeyi Allah-u Teala karşılıklı bir dizayn içerisinde koymuş ortaya. Mutlu eden mutlu olur. Mutsuz eden de mutsuz olur. Kim başkalarına fenalık ediyorsa, kötülük ediyorsa, onları üzen, sıkıntıya sokan davranışlarda bulunuyorsa, onlara zarar veriyorsa, o zaman bu insanlar hep iç dünyalarında bir vicdan azabı adı verilen huzursuzluk yaşantısı içinde olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, neden? Başka insanları mutlu edip, onları o mutluluğu verdiğimiz için Allah'ın da bizi mutlu kılmasını temin etmek varken, başkalarını üzerim de, başkalarını huzursuz ederim de, biz de huzursuz mu olalım sevgili kardeşlerim? Bu akılcı bir yol değildir. Hiç kimse de böyle olmadığını iddia edemez. Yolun güzelindedir. Başka insanları mutlu ederek, onlara verdiğimiz mutluluğa paralel bir standartta Allah'ın bizi mutlu etmesiyle mutlu olmaktır. Allah Teala kim bir başkasını mutlu ederse ona mutluluk verir. Kim bir başkasını mutsuz ederse Allah da onu mutsuz eder, huzursuz kılar, ona sıkıntı verir. Bunun adına insanlar vicdan azabı diyorlar. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegende Allah Teala'nın ilmi altında yaşamak, Allah Teala'nın söylediğine bakıyoruz. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. O zaman bize düşen görev ne sevgili kardeşlerim? Sevmek. Başka insanları sevmek. Bu sevmek bizim içimizde kalan bir şeyse, bu sevmeyi, sevdiğimizi o insana ispat edemiyorsak, o zaman biz onu onun de sevmemiş olan biriyiz. Öyle bir değerimiz var.
Öyleyse sevgi açığa konmalıdır. Sevgi başka insanları sevdiğimiz gerçeği o insana açıklanmakla tahakkuk etmelidir. Öyleyse neden böyle söylüyoruz? Çünkü eğer bizim davranışlarımızdan o kişiyi sevdiğimiz anlaşılmıyorsa, o zaman biz onu nasıl sevmiş oluyoruz ki? Seven, sevgisini açıklayan insandır. Eğer bir insanı sevmezseniz, onu sevmediğinizi ona ispat etmek diye bir emri vakiye muhatap değilsiniz. Sevmiyorsanız sevmezsiniz ama sevmediğinizi her vesileyle onu ispat etmek mecburiyetinde, ona ispat etmek mecburiyetinde değilsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki seviniz. Bir, sevdiriniz. İki. Öyleyse etrafımızdaki insanlarla konuşurken de onlara yaptığımız telkinler başka insanları sevmeleri istikametinde olmalıdır. İki kardeşimiz birbiriyle küsmüşlerse hemen harekete geçip onları barıştırmalıyız. Birbirlerini sevmelerini yeniden sağlamalıyız. Kim bir başkasının dedikodusunu yapıyorsa, onu zem ediyorsa, onun kötü davranışlarını bize anlatıyorsa, ona demeliyiz ki, ben onun sana karşı olan kötü davranışlarını dinlemek istemiyorum. Benim sana bir tavsiyem var. İstersen ben o kardeşimize seni bir araya getirebilirim. Ve ikinizin arasını bulmak istikametinde de elimden gelen bütün gayreti sarf ederim. Yeter ki sen bu istikamette bana evet de, ben bu evetle gideyim karşı tarafa. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız. Küs kardeşlerimizi gördüğünüz zaman onları barıştırmaya çalışmalısınız. Herkesin bir derdi vardır. Belki bizim önem vermeyeceğimiz veya çok az önem vereceğimiz bir konuda böyle bir sonuç, negatif sonuca varılmış olabilir. Bunun bir öneminin olmadığını o kişiye ispat etmeliyiz ki o bu sebeple küstüğü kişiden gitsin de af dilesin. Öbür taraftan ona bu tarzda davranan kişiyle de konuşmalıyız ve o söyledi, yaptığı davranışın o başkası tarafından yanlış anlaşıldığını ve onun negatif bir değerlendirme neticesinde kendisiyle küstüğünü ona anlatmalıyız. İki tarafı bir araya getirip de aralarını bulduğumuz zaman, onları barıştırdığımız zaman bir büyük mutluluğun sahibi oluruz sevgili kardeşlerim. İşte sevgi bunu gerektirir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin etrafındaki kişileri mutlu etmeye çalışmasıdır. Sevgili kardeşlerim, başarabilseniz de, başaramasanız da başka insanları mutlu etmek konusundaki çabalarınız, iç dünyanızdaki her şey Allah-u Teala tarafından bilindiği için başaramasanız bile size derece kazandıracaktır. Eğer kalbiniz
başka insanları mutlu etmek istikametinde atıyorsa, böyle bir talebi size her zaman getiriyorsa, o zaman siz Allah ile bilesiniz. Allah ile bile olmak. Allah ile bile olmak. Allah ile bile olmak. Yani Allah ile beraber olmak. Osmanlı tabiri. Sevgili kardeşlerim, bir başkasını mutlu ettiğiniz zaman siz de mutlu olmaz mısınız? Bunun bir istisnası olabilir mi? Olmaz sevgili kardeşlerim. Başka insanlara mutluluk veren herkes mutlaka mutlu olur. Mutlaka mutlu olur. Öyleyse başka insanları mutlu etmemiz aslında bizim mutluluğumuzu sağlayan bir son derece önemli müessese. Kime, hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz Allah Teala aynı miktardaki mutluluğu size de yaşatır. Siz bir kişisiniz, etrafınızda var 10 kişi, etrafınızda var 20 kişi. Bunların her birine A kadar mutluluk verseniz veya B kadar mutluluk verseniz veya C kadar mutluluk verseniz siz onların 20 katını Allah Teala tarafından size yaşattırılan bir hayat müjdesi olarak bu istikamette hedefe ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutlu olmak, başkalarını mutlu olmak yoluyla, mutlu etmek yoluyla durdurulması imkansız bir güzellik taşır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanları mutlu ederek her birine verdiğimiz mutluluğun seviyesinde bir mutluluğu bizim yaşamamız söz konusu olmasına rağmen biz başka insanlara huzursuzluk veriyorsak, sıkıntı veriyorsak, bunun kaynağı onlar olsa bile gene de yanlış bir şey yapmış oluruz. Allah'ın emri bu değil. Üç davranış biçimi var. Kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, kötülüğe karşı iyilik yapmak. İşte hepiniz için asli unsur üçüncüsü. Kötülüğe karşı iyilik yapmanız. Yaparsanız ne olur sevgili kardeşlerim? Yaparsanız kazanırsınız. Allah Teala size çok şeyler kazandırır. Bir defa o kişinin kalbini kazanmış olursunuz. O kişi düşmanlarınız arasında değil, dostlarınız arasındadır. Ne kadar çok dostunuz varsa o kadar çok mutluluğunuz vardır. Çünkü dostlar birbirini mutlu etmek için ararlar. Düşmanlar da düşmanlarını arayabilirler ama mutlu etmek için değil, mutsuz etmek için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, niçin Allah Teala'nın seviniz, sevdiriniz, mutsuz etmeyiniz, mutsuz ettirmeyiniz tarzındaki ifadesi bütün insanlar için bir örnek olmalıdır. İnsanları seveceksiniz. Çünkü onlar da insan ve sizi mutlu etmeleri ihtimali mutlak olarak mevcut olan insanlar. Onların size kötü davranması sebebiyle sizin de onlara kötü davranmanız bir hak mı? Evet. Allah Teala buna kısas diyor. Ama öbür taraftan bu kısas hakkını kullanmamak da var.
o kişiye böylece kötülük etmemek var. Başka bir davranış biçimi daha var mı? Evet, bir üçüncüsü de var. Size kötülük eden kişiye siz iyilik etmelisiniz. İşte Allah'ın istediği, hedef gösterdiği en güzel davranış biçimi budur. İstiyor ki herkesi mutlu edin. İstiyor ki sizi mutlu edenleri nasıl mutlu etmek istiyorsanız, mutsuz edenleri de mutlu etmelisiniz ki o insanlar sizin bu güzel davranışınız sebebiyle yaptıklarından pişmanlık duysunlar ve sizin onların kötü davranışlarının her birine ulaştırdığınız, onları kırmayan, onları incitmeyen davranış biçiminiz yavaş yavaş o insanlarda pozitif tesirini yerleştirecektir. Her kötülüğe sizin bir iyilikle mukabele etmeniz onlar arasında sizin farklı bir yerinizin olmasını sağlar. Bu farkı size yaratan şey sevgidir. İşte kim kendisine kötü davranan kişiden normal standartlarda nefret ediyorsa ve bu nefreti sebebiyle ona o da kötülük ediyorsa, böyle bir şeye hakkı var mı? Evet, hakkı var. Ama yapması gerekiyor mu? Burada ayrılıyoruz. Biz diyoruz ki hayır, gerekmiyor. Gerekmiyor çünkü daha güzel bir davranış biçimi var. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, kötülük yapmamak. Peki daha güzeli de var mı? Evet, ondan da daha güzeli var. Kötülüğe karşı iyilik etmek. Sizi üzen bir kişinin bu üzen davranış biçiminin karşılığı olarak ona ulaştırdığınız şey onu memnun eden, onu mutlu eden bir davranışsa, bu kişi belki birinci seferinde bunu çok önemli bir şey olarak değerlendirmeyebilir. Ama her kötü davranışınıza, onun size karşı kötü davranışına karşılık olarak siz ona en güzel davranışlarla cevap vermeye başlar ve bunu devam ettirirseniz bir süre sonra o kişi duraklayacaktır. Ve merak edecektir. Nasıl oluyor da ben ona kötü davranışlarda bulunmama rağmen o bana bugüne kadar hiçbir kötü davranışta bulunmadı. Her kötü davranışımın muhatabı olduğu noktada onun bana en güzel davranışlarla cevap verdiğini görüyorum. Bu kişi bana benzemiyor. Bu kişi ben ona kötü davranıyorum diye benden intikam almak istemiyor. Tam aksine bana en güzel davranışlarla davranmaya devam ediyor. Demek ki böyle insanlar da varmış. Demek ki mümkünmüş. İnsanların kötü davranışına kötülükle değil, karşısındakine mutluluk verecek bir davranışla cevap verebilen bir insan farklı bir hüviyette. İşte şeytanla alakayla Allah'la alaka arasında büyük bir farklılık var sevgili kardeşlerim. Kim şeytanın esiri ise, şeytanın kuluysa, o kendisine iyilik edenlere bile kötülük edebilir.
Ama kim Allah'ın kuluysa o Allah Teala kendisine böyle bir hak vermesine rağmen o kötü kişinin kendisine yaptığı kötülüğe kısasla cevap verebilme hakkı varken onu asla kullanmayarak o kişiye eline geçen her fırsatta iyilik edebiliyorsa işte o bu tarzda bir davranışta ona kötü davranan kişiye bir örnek olacaktır. Herkesin kendisi gibi olmadığını ispat edecektir. O kişinin kötü davranışına, kötü bir davranışla değil, güzel bir davranışla kendisine huzursuzluk veren bu kişiyi mutlu edecek, ona huzur verecek olan bir davranışla davrandığı zaman o kişinin kafasında bir soru işareti oluşacaktır. Ben şimdiye kadar herkese kötülük ettim ama onlardan da bunun karşılığı olarak kötülük gördüm. Onlar da bana hep kötülük ettiler. Fakat şimdi ilk defa böyle bir insanla karşılaşıyorum. Ben ona kötülük ediyorum ama ondan bana kötü bir davranış gelmiyor. Tam aksine o sanki ona kötülük yapmamışım da ona iyilik etmişim gibi bana iyilik etmeye çalışıyor. Demek ki böyle insanlar da var yeryüzünde. Böyle düşünen bir insanla karşı karşıya oluyorsunuz sevgili kardeşlerim. İşte siz eğer buysanız, size iyilik yapanı zaten iyilikle cevap vermek, normal standartlara sahip olan herkes için geçerli. Ama eğer siz, size kötülük eden insanlara da, onlara iyilik ederek cevap veriyorsanız, o zaman siz değişik bir standardı temsil ediyorsunuz. İşte bu Allah'ın dostu olanların standardıdır. Allah dostları. Seveceksiniz, sevdireceksiniz. Size kötülük edenlerden de nefret etmeyeceksiniz. Ve etrafınızdaki insanları da onlardan nefret etmeye davet etmeyeceksiniz, çalışmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor ve şeytan ne istiyor? Allah Teala istiyor ki siz daima en güzel davranışlarla davranın. Size iyilik edenlere zaten normal standartlarda iyilik etmek herkesin harcıdır. Ama Allah Teala sizden bunun ötesini istiyor. Size sadece iyilik edenlere değil, size iyilik etmeyenlere de, size iyilik etmemenin ötesinde kötülük edenlere de güzel davranışlarla mukabele etmenizi istiyor Allah Teala. İşte o zaman Allah Teala'nın istediği vasıfta bir insan hüviyeti çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki öyle bir insan olun ki size kötü davranana da iyilik eden birisi olun. Bu neyi sağlar? O kişinin yaptığından utanç duymasını sağlar. Bu neyi sağlar? Yaptığından utanç duyan, bu size kötü davranan kişinin, siz bu güzel davranışlarınızı onun bütün kötü davranışlarına karşı ona onu mutlu edecek davranışlarla cevap vermenizi devam ettirdiğiniz sürece bu kişi size hayretle bakacaktır. Ama neticede inanacaktır ki böyle insanlar var yeryüzünde.
İşte bu davranış biçimi başka insanlara Allah'ın dostlarının varlığını ispat eden bir davranış biçimidir. Hepimiz bize iyi davrananlara nasıl iyi davranıyorsak, bize kötü davrananlara da aynı şekilde o güzel davranışlarla muhatap olabildiğimiz takdirde yeni bir dünya anlayışını ortaya koyabiliriz sevgili kardeşlerim. Bizlere has bir muhteviyat teşkil eder bu. Mihir Vakfı'na has. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği bir tek şey var. Başka insanları mutlu ederek sizin mutlu olmanızı sağlamak. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğun en kolay, en güzel yönü budur. Size iyilik edenlere iyi davranmak konunun başlangıcı. Size olan davranışlarında düşmanlık olmayanlara iyi davranmak, size güzel davranmıyor ama düşmanlık da etmiyor. Ona da iyi davranmak. Ama bir de size ne kadar kötü davranırsa davransın, onun o kötü davranışlarına karşılık sizden asla ona negatif bir davranış biçimi ulaşmayan birisi olmanız. Ona asla kötü davranmamanız. O kişinin kafasında kocaman bir soru işareti oluşturacaktır sevgili kardeşlerim. Neden? Ben A'ya, B'ye, C'ye, D'ye kötü davranıyorum da onlar da bana kötü davranıyorlar. Ama bu adama da kötü davrandığım halde o bana kötü davranmıyor. Burada başka bir fonksiyonel yapı var. Bunun arkasında ne olduğunu incelemeliyim diye bir talep oluşacaktır. O kişi size yaklaşacaktır. Yaklaştığı zaman size kötü davranışlarının neticesinin asla sizden onlara dönen bir kötü davranışa ulaşmadığı defalarca ispat edilecektir. İşte böyle bir dizaynda bu kişi size bir örnektir. Olması lazım gelen ne? Sizin de böyle bir örnek olmanız. Eğer Allah yolundaysanız en güzel davranış biçiminiz bu olacaktır. İyiliğe karşı herkes iyilik edebilir. Normal bir olay. Önemli olan bunun ötesinde size kötü davranan herkese de gene en güzel davranışlarla cevap vermeyi başarabilmeniz. O zaman bütün insanlar için bir örnek insan olursunuz sevgili kardeşlerim. Bu ancak sevginin ışığı altında gerçekleşebilen bir muhtevadır. Eğer severseniz, sizi sevenleri zaten seversiniz. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Biz diyoruz ki eğer sizi sevmeyenleri de severseniz, onlara da sevdiklerinize gösterdiğiniz o güzel davranışları sergileyebilirseniz, o zaman siz onlar için bir örnek olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın indinde bütün insanlar için mutluluk buna dayalı. Sevgili kardeşlerim, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek
Sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

Allah Teala seviniz diyor. Yetmez, sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor.

bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?

Mülk Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk elinde, kudretinde olan o Allah mübarektir ve o her şeye kadirdir. Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ve O azizdir, gafurdur. Gökleri 7 tabaka, 7 kat olarak yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi, bakışını çevir, tekrar bak. Bir yarık, çatlak görüyor musun? Sonra 2 defa daha bakışını çevir, bak. Bakışın aciz ve yorgun olarak sana geri döner. Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar kıldık ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık ve Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve o ne kötü varış yeri. Oraya cehenneme atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini, gürlemesini işittiler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya her bir grup atılışında onun, cehennemin bekçileri onlara, size nezir, uyarıcı gelmedi mi diye sordu. Onlar, cehenneme atılanlar dediler ki, evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Muhakkak ki onlar gaybda Rablerine huşu duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki o Allah, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Yaratan, yarattığını bilmez mi? Ve o, latiftir, habirdir, haberdar olandır. Arzı size zelil kılan, boyun eğdiren O'dur. Artık O'nun omuzlarında, üzerinde, dağlarda, ovalarda dönüp dolaşın ve O'nun rızkından yiyin. Ve neşir, yeniden var olup huzurunda toplanma O'nadır. Gökyüzündeki kişinin Allah'ın o yer sallandığı zaman sizi yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Veya gökyüzünde olan kişinin Allah'ın sizin üzerinize taş yağdıran fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O takdirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu? Onlar üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi en iyi görendir. Veya Rahman'dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kafirler sadece gurur, aldanma içindeler. Ya da eğer Allah rızkını tutarsa keserse, sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve haktan uzak olmakta ısrarla devam ettiler. Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir? Yoksa sırat-ı mustakim üzerinde düzgün, dimdik, seviyeli yürüyen mi? De ki, sizi inşa eden, yoktan yaratıp var eden ve size işitme, görme ve idrak etme hastalarını veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız. Huzurunda toplanacaksınız. Ve eğer siz sözünüzde sadıksanız, bu azap vaadiniz ne zaman derler.
De ki, bu ilim ancak Allah'ın indindedir. Ve ben sadece Allah'ın azabını açıkça bildiren bir nezirim, uyarıcıyım. Fakat onu, azabı yakın olarak gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara, bu sizin kendisini davet ettiğiniz ne zaman diye sorduğunuz azaptır denildi. De ki, gördünüz mü? Şayet Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kafirleri elim azaptan kim kurtarır? De ki, o Rahmandır, ona iman ettik, aminu olduk ve ona tevekkül ettik. Artık açıkça dalalette olan kimdir, yakında bileceksiniz. De ki, gördünüz mü? Şayet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir? Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun

ve o hidayete ermiş olanları da çok iyi bilir. Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler, istediler. O zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi. Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme. Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkarlara itaat etme. Mallara ve oğullara sahip olmaları sebebiyle onlara itaat etme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bunlar evvelkilerin masalları dedi. Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız. Muhakkak ki biz onları belaya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka sabah erkenden fakirlere göstermeden devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belaya uğrattığımız gibi. Ve bir istisna yapmıyorlar. Fakat onlar uyuyorken Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun bostan mahsullerinin üzerinde dolaştı. Böylece mahsul simsiyah oldu, bahçe kara toprak gibi oldu. Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz tarlanıza sabah erken gidin. Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak evden ayrıldılar. Sakın bugün oraya, bostana, sizin yanınıza bir yoksul girmesin. Ve yoksulları men etmeye güçleri yetecek diye sabah erkenden gittiler. Fakat onu, bostanın halini görünce, muhakkak ki biz gerçekten dalalette olan kimseleriz dediler. Hayır, biz mahrum olan kimseleriz. Onların en makul düşüneni, ben size eğer Allah'ı tesbih etmiyorsanız olmaz, tesbih etmeniz gerekir demedim mi? Dedi. Bizim Rabbimiz Sübhan'dır, yücedir, her şeyden münezzehtir. Muhakkak ki biz zalim kimseler olduk dediler. Bunun üzerine birbirlerine kınayarak karşılık verdiler. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz haddi aşan kimseler olduk. Rabbimizin bize onun yerine ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Azap işte böyledir ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki takva sahipleri için Rablerinin yanında naim cennetleri vardır. İşte böyle Müslümanları teslim olanları mücrimler, suçlular gibi kılar mıyız, bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz? Gerçekten onun içinde o kitapta beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir mi yazılı? Yoksa sizin için kıyamete kadar sürecek olan üzerimizde yeminler mi var? Ne hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye. Onlara sor. Onların hangisi bunun savunucusudur? Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler. Eğer doğru söyleyen kimse iseler. Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde etmeye davet olunurlar. Fakat secde etmeye güçleri yetmez. Gözleri korkudan ürpermiş halde onları bir zillet kaplar. Onlar salimken, sağlıklı ve selametteyken secde etmeye davet olunmuşlardı. Artık bu sözü yalanlayan kişileri bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ve ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı? Veya gayb, bilinmeyen alemler, onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hükmüne

ve balık sahibi Yunus aleyhisselam gibi olma. O çok hüzünlü, gamlı olarak Rabbine nida etmişti. Eğer onun Rabbinden kendisine bir nimet yetişmeseydi, mutlaka o zemmolunmuş, kınanmış olarak boş araziye atılmış olacaktı. Fakat onun Rabbi kendisini seçti, böylece onu salihlerden kıldı. Ve inkar edenler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleriyle devirirler. Ve muhakkak ki o gerçekten mecnundur, delidir derler. Ve o Kur'an, alemlere zikirden, öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat, vuku bulması gerçek olan. Hakikat, gerçek olan, vuku bulacağı mutlak olan nedir? Ve hakikat olanın, vuku bulacak olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Kariyayı, korkunç olayı, Semud ve Ad kavmi yalanladılar. Fakat bu sebeple Semud kavmi azgın, çok şiddetli bir azapla helak edildi. Ve amma Ad kavmi ise o da bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helak edildi. Allah onu fırtınayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Bundan sonra o kavmi orada içi boş hurma ağacı kütükleri gibi yerlere serilmiş görürsün. Artık onlara ait bir bakiye, geriye kalan bir şey var mı? Görüyor musun? Ve Firavun ve ondan öncekiler ve şehirleri altüst olan kimseler o büyük hata ile geldiler. Kıyameti, hesap vermeyi, ceza görmeyi inkar etmişlerdi. Böylece Rablerinin Resulüne isyan ettiler. Bunun üzerine onları şiddetli bir yakalamayla yakaladı. Muhakkak ki tufanda su taştığı zaman sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret kılalım ve işiten kulaklar onu bellesin diye. Artık sura tek bir üfleyişle üflendiği zaman ve yeryüzü arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp tek bir çarpışla parçalandığı zaman. İşte izin günü o vakıa, büyük olay vuku bulmuştur. Ve sema yarılmıştır. Artık o izin günü zaafa uğramıştır, dengesi bozulmuştur. Ve o melek onun göğün çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. İzin günü Rabbinize arz olunacaksınız. Sizden size ait hiçbir şey sır olarak gizli kalmaz. O zaman kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise o zaman alınız, kitabımı okuyun der. Muhakkak ki ben hesabıma mülaki olacağımı, hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Onlar yüksek bir cennettedirler. Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış, aşağı sarkmış durumdadır. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mükafat olarak afiyetle yiyin ve için. Ve kitabı, hayat filmi sonundan verilen kimse ise o zaman, keşke bana kitabım verilmeseydi der. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölünce hayatım bitmiş olsaydı. Malım bana bir fayda vermedi. Benim saltanatım, mal gücüm helak oldu. Onu tutun, sonra da onu bağlayın, kelepçeleyin. Sonra onu alevli ateşe, cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın zira olan bir zincir içinde, öylece onu cehenneme sevk edin. Muhakkak ki o, azim olan Allah'a inanmıyordu, iman etmiyordu. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu.
Artık o gün onun burada yakın bir dostu yoktur ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Artık hayır, gördüğünüz şeylere yemin ederim ve görmediğiniz şeylere de yemin ederim. Muhakkak ki o gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ve bir kahinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ve eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı, elbette onu sağından tutup alırdık, yakalardık. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik. Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz, buna mani olamaz. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten muttakiler, takva sahipleri için bir öğüttür. Ve muhakkak ki biz sizden içinizde tekzip edenler olduğunu, yalanlayanları elbette biliyoruz. Ve muhakkak ki o Kur'an kafirlere elbette hasrettir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten hakkul yakindir, kesin olarak hakkı bilmektir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Me'aric Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Talep sahibi birisi vuku bulacak vakayı, azabı istedi. Kafirler için onu geri çevirecek kimse yoktur. O azap, me'aric, yüksekliklerin, yüksek derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. Muhakkak ki onlar onu kafirler için vuku bulacak azabı uzak bir ihtimal olarak görüyorlar. Ve biz onu yakın olarak görüyoruz. O gün azap günü gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Ve dağlar atılmış rengarenk yün parçaları gibi olacak. Ve o gün hiçbir dost başka bir dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler. Günahkar olan izin günü azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder. Kendi eşini ve kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini ve yeryüzünde kim varsa hepsini versin de sonra kendisini kurtarsın. Hayır, asla. Muhakkak ki o kurtulmak istediği alev alev yanan ateştir. O ateş baş derisini yakıp kavurucudur. Kim arkasını döner ve imandan yüz çevirirse onu çağırır. Ve mal, servet toplayıp sonra da onu biriktireni. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. Namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Ve onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır. İsteyenler ve mahrum olanlar için. Ve onlar ki din gününü tasdik ederler. Ve onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Muhakkak ki onların Rabbinin azabı gayri memundur, ondan emin olunamaz. Ve onlar ırzlarını muhafaza edenlerdir. Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına, cariyelerine karşı durumları hariç. Çünkü muhakkak ki onlar kınanmış değildir. Artık kim bunun arkasını ararsa, fazlasını isterse, o takdirde işte onlar haddi aşmış olanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ve onlar şahitliklerinde kaim olanlardır, şahitliğe doğrulukla devam edenlerdir. Ve onlar
namazlarını muhafaza edenlerdir, devamlı kılanlardır. İşte onlar cennetlerde ikram olunan kimselerdir. İnkar edenler şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular? Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Onlardan hepsi naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık hayır, öyle değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki biz elbette kadiriz. Öyle ki onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye, onların yerine getirmeye. Ve biz önüne geçilebilecek, engellenebilecek değiliz. Artık onları terk et. Vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar. Kabirlerinden süratle çıkacakları gün, sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Onların bakışları korkulu bir haldedir. Onları bir zillet kaplar. İşte bu, onların vaad olundukları gündür. Nuh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'u kendi kavmine, kavmini onlara elim azap gelmeden önce uyar diye Resul olarak gönderdik. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Öyle ki Allah'a kul olmanız, ona karşı takva sahibi olmanız için ve bana itaat edin, tabi olun. Allah da sizin günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin, ömür versin. Muhakkak ki Allah'ın eceli, onun belirlediği an gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Hazreti Nuh Rabbine şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz ruhlarını sana ulaştırmayı dilemeye davet ettim. Fakat benim davetim benden kaçışlarından, uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Ve muhakkak ki benim onları senin mağfiret etmen için her davet edişimde duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve görmemek için elbiselerine büründüler ve bu davranışlarında ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar. Sonra muhakkak ki ben onları cehren açıkça davet ettim. Daha sonra da muhakkak ki ben onlara aleni olarak ilan ettim ve onlara sır olarak tek tek çağırarak gizli gizli de bildirdim. Nuh aleyhisselam ve dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki o gaffardır, mağfiret edendir. Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin. Ve size mal ve erkek çocuklar vererek yardım etsin. Ve sizin için cennetler, verimli bahçeler yapsın ve sizin için nehirler akıtsın. Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Siz niçin Allah'tan bir vakar, azamet, izzet ve kudret ummuyorsunuz? Ve o sizi halden hale, çeşitli hallerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 kat semayı, 7 gök katını nasıl yarattı? Ve ayı, onların arasında semalarda bir nur kıldı ve güneşi de bir sirac, çırağı kıldı. Ve Allah sizi yerden, topraktan bir nebat gibi yetiştirdi, yarattı. Sonra sizi oraya toprağa döndürecek ve bir çıkarışla sizi oradan çıkaracak. Ve Allah arzı sizin için geniş bir mekan kıldı. Sizin yolculuk etmeniz için ondan geniş yollar yaptı. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular, isyan ettiler. Ve malı ve evladı
kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tabi oldular, dedi. Ve büyük hileler kurdular. Ve birbirlerine şöyle dediler: sakın kendi ilahlarınızı, putlarınızı bırakmayın. Ve Veddi, Suva'yı, Yagus'u ve Yavuka'yı ve Nesra'yı sakın terk etmeyin. Ve böylece pek çoğunu dalalette bırakmış oldular. Ve Nuh aleyhisselam, zalimlerin dalaletten başka bir şeyini artırma, zalimlerin sapıklıklarını artır. Onlar hatalarından, büyük günahlarından dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için Allah'tan başka bir yardımcı bulamadılar. Ve Hazreti Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma, dedi. Muhakkak ki eğer sen onları yeryüzünde bırakırsan, senin kullarını dalalete düşürürler ve facir kafirden başka evlat doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri ve mümin kadınları ve mümin erkekleri mağfiret et. Zalimlere helakından başka bir şeyi artırma. Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. 1. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği, sonra biz gerçekten harika, güzel bir Kur'an işittik dedikleri bana vahyedildi. O Kur'an irşada ulaştırır, artık biz ona iman ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. Onun bir sahibe, eş ve oğul edinmediğine iman ettik. Ve o bizim sefih, ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız, saçma sapan şeyler söylemiş olduğuna inanıyoruz. Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemediğini zannettik. Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların, cinlerin azgınlıklarını artırdılar. Ve onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler. Ve gerçekten biz semaya elbette dokunduk. O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla, yakıcı ışınlarla doldurulmuş bulduk. Ve gerçekten biz meleklerin sözlerini dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse onu gözleyen, izleyen bir şihap, ateş şulesi bulur. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi, yoksa Rableri onların irşad olmalarını mı diledi? Ve gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda olan topluluklar olduk. Ve gerçekten biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve ondan kaçarak da onu asla aciz bırakamayız. Ve gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. Ve gerçekten bizden Allah'a teslim olanlar da var ve bizden kasitun, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Artık kim Allah'a teslim olmuşsa, ruhunu teslim etmişse, işte onlar irşad olmayı, nefsin ve iradenin teslimini arayanlardır, dileyenlerdir. Ve lakin kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, işte onlar cehenneme odun oldular. Ve eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onları mutlaka bol su, rahmet ile sulardık, bol bol rahmet ulaştırırdık ki onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse,
onu çok şiddetli azaba uğratır. Ve muhakkak ki mescitler Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin. Ve muhakkak ki o, Allah'ın kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'a dua etmeye, Kur'an okumaya kalktığı zaman onun etrafında neredeyse üst üste birikip toplanıyorlardı. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi ona ortak etmem. De ki, muhakkak ki ben size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik, sahip değilim. De ki, muhakkak beni hiç kimse Allah'tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla ondan Allah'tan başka sığınacak yer bulamam. Bu sadece Allah'tan olanı tebliğ ve onun risaletidir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Nihayet vaad olundukları şeyi gördükleri zaman artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az yakında bilecekler. De ki, eğer bilseydim size bildirirdim. Vaad olunduğunuz şey yakın mı yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir? O Allah gaybı bilendir. Fakat o gaybını hiç kimseye izhar etmez, açıklamaz. Resullerden razı oldukları tasarruf rızasına ulaşmış olanları hariç. O takdirde muhakkak ki o Allah, onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder ki, Rablerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve Allah, onların yanlarında olanları ilmiyle ihata etmiştir, kuşatmıştır. Ve her şeyin adedini sayıp tespit etmiştir. Muzzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp gizlenen! Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Onun gecenin yarısı veya ondan yarısından biraz eksilt. Veya onu daha arttır. Ve Kur'an'ı tane tane güzel bir şekilde oku. Muhakkak ki biz sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz, ulaştıracağız. Muhakkak ki gece kalkışı meşakkatli fakat tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır. Muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun meşguliyet vardır. Ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. O Allah, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl. Nimet sahibi olup yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim yanımızda ayaklara bağlanan ağır zincirler ve alevli ateş vardır. Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elim azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur. Muhakkak ki biz size üzerinize şahit olacak bir Resul gönderdik. Firavun'a Resul gönderdiğimiz gibi. Fakat Firavun Resul'e asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik, tutup aldık. Eğer inkar ederseniz, o takdirde çocukların saçlarını korkudan ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Sema onunla o günün şiddetiyle yarılıp çatlamıştır. Onun Allah'ın vaadi yapılmıştır, yerine gelmiştir. Muhakkak ki bu hatırlatmadır, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu ulaştıran bir yol ittihaz eder, yol edinir.

Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden daha azında, bazen onun yarısında ve bazen de onun üçte birinde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin. Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah'ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah'a istiğfar edin. Tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey esvabına bürünmüş olan veya ey dizarını giymiş olan, kalk artık inzar et, uyar. Ve o senin Rabbin, öyleyse onu tekbir et, yücelt. Ve elbiseni artık onu temiz tut. Ve azap ona sebep olacak şeylerden artık uzak dur. Ve daha çoğunu isteyerek, karşılık bekleyerek iyilik yapma. Ve Rabbin için artık sabret. Artık nakura, sur borusuna üflendiği zaman. İşte o izin günü zor gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına yarattığım kişiyi bana bırak. Ve onu devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım. Ve her zaman yanında olan oğullar verdim. Ve ona bol bol nimetler vererek geniş imkanlar sağladım. Sonra daha da artırmamı ister. Hayır, asla. Muhakkak ki o bizim ayetlerimize karşı inkar etmekte inatçı oldu. Yakında onu sarp bir yokuşa, ateşten bir dağa süreceğim. Muhakkak ki o Kur'an hakkında tefekkür etti, düşündü ve karar verdi. Artık kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl karar verdi? Sonra kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl da karar verdi? Sonra baktı. Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Sonunda, bu sadece olsa olsa nakledilen bir büyüdür, dedi. Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Yakında ben onu alevli ateşe yaslayacağım, atacağım. Ve sekarın, alevli ateşin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yakıp tüketir etinden bakiye bırakmaz ve ölüme de terk etmez, azapları devam eder. Sekar, insanın derilerini yakıp kavurucudur. Onun üzerinde 19 vardır. Ve biz ateş ehlini, cehennem bekçilerini meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kafirler için fitneden başka bir şey kılmadık. Kitap verilenler yakın sahibi olsunlar ve amenu olanların da imanı artsın. Ve kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz, şüphe bulunanlar ve kafirler desinler ki, Allah bu mesele ile ne murad etti, ne demek istedi. İşte böyle Allah dilediğini dalalette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Ve o
insanlar için zikirden başka bir şey değildir. Hayır, aya yemin olsun. Dönüp gittiği an geceye and olsun. Ağarmaya başladığı zaman sabaha and olsun. Muhakkak ki o cehennem gerçekten büyüklerden, büyük musibetlerden biridir. İnsanlar için bir uyarı olarak. Sizden öne geçmek isteyen veya geride kalmak isteyen kimseler için. Bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle karşılığı olarak rehinedirler, bağlıdırlar. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Onlar cennetlerdedir. Diğerlerine sorarlar. Mücrimlerden, suçlulardan. Sizi sekarın içine, alevli ateşe sevk eden, sürükleyen nedir? Biz namaz kılanlardan olmadık dediler. Ve biz yoksulları doyurmuyorduk. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla, boş şeylere dalıyorduk. Ve biz din gününü yalanlıyorduk. Bize yakın gelene kadar, ölüm anı gelinceye kadar. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz. Buna rağmen onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular. Sanki onlar ürkmüş yabani merkepler gibidir. Arslandan korkup kaçmıştır. Hayır, onların hepsi kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, muhakkak ki o bir zikirdir, öğüttür. Artık kim dilerse onu zikreder. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. O, onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir, günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir. Kıyamet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Ve hayır, levvame, kınayan nefse yemin ederim. İnsan öldükten sonra onun kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz. Hayır, insan önündeki zamanı fısk ve fücur ile geçirmeyi ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman ve ay karardığı zaman ve güneş ve ay birleştirildiği zaman. İzin günü insan firar edilecek yer nerede diyecek. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. İzin günü karar kılınan yer, senin Rabbinin huzurudur, Rabbinin katıdır. İzin günü insana takdim ettiği, yaptığı ve tehir edip yapmadığı şeyler haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine basirdir, şahittir. Ve mazeretlerini beyan etse bile, ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail aleyhisselam ile beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı, açıklanması muhakkak ki bize aittir. Hayır, bilakis siz çabuk geçeni, dünya hayatını seviyorsunuz ve ahireti terk ediyorsunuz. İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır Rablerine bakan ve izin günü çatılmış, kararmış yüzler vardır. Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak. Hayır, can köprücük kemiğine geldiği zaman, can boğaza gelince ölmek üzereyken ve kurtaracak kimdir denir. Ve o dünyadan ayrılacağını, öleceğini anlamıştır. Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. İzin günü
sevk senin Rabbinedir. Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Ve lakin yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra böbürlenerek ehlinin, ailesinin yanına gitti. Sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. Sonra sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır. Sen hak ettin. İnsan başıboş, sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor? O, dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra bir embriyo, cenin oldu. Bundan sonra Allah onu halk etti, yarattı. Daha sonra da dizayn etti, düzenledi. Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı. İşte bunları yapan, ölülere hayat vermeye kadir değil midir? İnsan, Dehr Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey değilken, anılmaya değer bir varlık olana kadar uzun bir zaman geçmedi mi? İlk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden anılmaya değer bir varlık haline gelmesine, doğmasına kadar geçen süre. Muhakkak ki biz insanı iki hücrenin birleşimi olan bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işiten, gören bir varlık kıldık. Muhakkak ki biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler, şükreden olur, ya da Allah'a ulaşmayı dilemez, küfreden olur. Muhakkak ki biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık. Muhakkak ki ebrar olanlar, içinde kafur bulunan kadehlerden içecekler. Allah'ın kulları, içtikleri o pınarı fışkıra fışkıra, gürül gürül akıtırlar. Nezirlerini, adaklarını ifa ederler, yerine getirirler. Ve şerri, her yere yayılan günden korkarlar. Ve sevdiği taamı, yemeği, miskinlere, fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Biz sadece Allah'ın vecihi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Muhakkak ki biz, yüzlerin asık olduğu, belalı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz. Oysa Allah, onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları pırıl pırıl bir yüze ve surura, sevince kavuşturdu. Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek elbiselerle mükafatlandırdı. Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş, şiddetli sıcak ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler. Onun ağaçlarının gölgesi onların üzerine yakındır. Ve onun olgunlaşmış meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır. Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır. Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir. Ve orada muhtevası zencefil olan kadehler sunulur. Orada selsebil diye isimlendirilen bir pınar vardır. Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Ve baktığın zaman orada nimetler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun. Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara temiz, lezzetli içecekler, şaraplar sundu. Muhakkak ki bu sizin mükafatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre layık olmuştur, takdir edilmiştir. Muhakkak ki biz sana Kur'an'ı tenzil ederek ayet ayet indirdik.
Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan kafir veya günahkar olanlara itaat etme. Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ona secde et. Ve geceleyin uzun uzun onu tesbih et. İşte onlar muhakkak ki çabuk geçen dünya hayatını seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar, umursamıyorlar. Onları biz yarattık ve bağlarını biz kuvvetlendirdik. Ve dilediğimiz zaman onları emsalleriyle değiştiririz. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder, edinir. Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kişiyi rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler onlar için elim azap hazırladı. Mürselat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 50 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ard arda marufla, irfanla gönderilenlere and olsun. Ve de şiddetle estikçe esenlere and olsun. Dağıtıp yayanlara and olsun. Ve de ayırdıkça ayıranlara and olsun. Ve de zikri ilka edenlere and olsun. Bu yeminler, özür olarak mazeret olmaması veya nezir olarak uyarması içindir. Muhakkak ki vaad olunduğunuz şey mutlaka vuku bulacaktır. Öyle ki o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir. Ve o zaman gök yarılmıştır. Ve o zaman dağlar dağılmıştır. Ve o zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Bunlar hangi gün için tecil edildi, ertelendi? Fasıl, ayırma günü için tecil edildi. O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? İzin günü, yalanlayanların vay haline. Evvelkileri biz helak etmedik mi? Sonra diğerlerini, arkadan gelenleri de onlara tabi kılarız. Mücrimlere işte böyle yaparız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Sizi biz değersiz bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık, yerleştirdik. Bilinen bir süreye kadar. İşte biz böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel kudret sahibi. İzin günü yalanlayanların vay haline. Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı? Canlılara ve ölülere. Ve orada yüksek, sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık, içecek su verdik. İzin günü yalanlayanların vay haline. O yalanlamış olduğunuz şeye gidin. Üç çatallı olan gölgeye gidiniz. Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu yalanlayanların konuşamayacakları bir gündür. Ve onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya topladık. Haydi, eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen bana karşı tuzak kurun. İzin günü yalanlayanların vay haline. Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadır. Ve canlarının çektiği, iştah duydukları meyveler vardır. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. İzin günü yalanlayanların vay haline.
Yiyin ve biraz da metalanın, faydalanın. Çünkü siz mücrimlersiniz. İzin günü yalanlayanların vay haline. Ve onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?

Tasavvuf, adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır. Herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki dergâhtadırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sulh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Yani ya adamının temeli orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor. Hanımlar diyor bir perdenin
arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir Kur'an-ı Kerim tefsirin dersinde. Ve inşallah İbrahim suresinin 1. ayet-i kerimesiyle konumuza giriyoruz. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, ra. Kitabun enzelnahu ileyke. Li tuhricen nase minez zulumati ilen nuri bi izni rabbihim ila sıratıl azizil hamid. Kelimelere geçiyoruz. Elif, lam, ra. Üç harf, mukatta harfleri, bu harflerle Allah-u Teala 19 rakamını esas alarak bir bütün oluşturmuş bu suredeki Elif, Lam ve Ra harflerinin toplam sayısı mutlaka 19'un katı olmalı diyordu Reşat Halife. Bazı surelerde bu neticeye ulaşılamadı ama büyük ölçüde, hatta çok büyük ölçüde bir netice alındı. Kitabın bir kitaptır, kitap. Enzelnâhu. Onu indirdik ileyke sana li tuhrice ennase insanları ihraç etmen için, çıkarman için mine zulümati zulmetten karanlıklardan ilen nuru nuri nur.

Frigyen nase insanları çıkarman için, ihraç etmen için. Mine zulümati ilen nuri, zulmetten, karanlıktan, karanlıklardan ilen nuri, nura. Biizni Rabbihim, Rablerinin izni ile. İlâ sıratil azizil hamid. Aziz, hamid olanın yoluna. Cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman şu çıkıyor ortaya. Elif, lam, ra.

Rablerinin izni ile insanları karanlıklardan nura, aziz, hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır.

Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme insanları karanlıklardan nura ulaştırması için kitap indiriyor. O kitap Kur'an-ı Kerim. Ve acaba ne demek istiyor Allah Teala? Minez zulümati ilen nuri. İnsanları zulmetten, karanlıklardan nura ulaştırmak için Allah Teala kitabı indiriyor. Bütün kainatı saran karanlık insanlar için cehalet adını alıyor. İnsanlar bilmiyorlar. Bilmedikleri için karanlıktalar. Her öğrenen eğer tatbik sahasına sokabilirse öğrendiklerini mutlaka zulmetten nura çıkar. Acaba Allah Teala zulmetten nura çıkarmak deyince neyi anlatıyor? İlimle ışıldamayı mı? Onun daha ötesinde bir şeyler mi? Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilim de faydalı ilim ve faydasız ilim olarak ikiye ayrılıyor. Eğer bir ilim insanı Allah'a yaklaştırmayacaksa, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıramayacaksa, o ilim sayılmıyor Allah-u Teala'nın indinde veya faydasız ilim sayılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ne demek istiyoruz? Kur'an-ı Kerim bir bütün. Ve pek çok sayıda ilim adamı bu Kur'an-ı Kerim'i bildiğini iddia ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle olmadığı için daha onun ötesindeki işlevleri gerçekleştiremiyorlar. Mürşitlerine ulaşıp tabi olamıyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıramıyorlar. Fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edemiyorlar, irşada ulaşamıyorlar. O zaman bilmelerini, bildiklerini iddia etmeleri neye yarar ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? O zaman o bir faydasız ilim oluyor. Allah'ın dini 7 tane safha üzerine oturmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp teslim olmak, tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. Ve iradenin teslimden evvel irşada

ulaşmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepsi de farz. Öyleyse bakıyoruz, İslam alemi bugün bu 7 tane safanın hiçbirini gerçekleştirmiyor. 14 asır evvel bütün sahabe 7 safayı da gerçekleştirmişler. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi gerçekleştirmiş. Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak hüviyetini korumasına rağmen, hiç kimse onun üzerinde bir değişiklik yapamamasına rağmen, ilmin gerçek kaynağı pırıl pırıl nurlar içinde ortada durmasına rağmen, insanlar karanlıktalar. İşte o karanlıkta olan insanları nuru ulaştırsın diye Allah Kur'an-ı Kerim'i indiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ama iblis Kur'an-ı Kerim'i tatbikattan çıkarmayı başarıyor. Dünyanın şu andaki durumu bu feci durum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim insanları zulmetten çıkarmak üzere Allah'ın izni ile indirilmiş. Ve insanları Allah'ın yoluna ulaştırmak için, sırat-ı müstakime ulaştırmak için indirilmiş. Nedir sırat-ı müstakim? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılacağı yol. Nedir sırat-ı müstakim? Fizik vücudumuzun Allah'a ahsen olarak teslim edilmesi süresince kemal derecelerinde olgunlaşmanın yolu. Fizik vücut için. Nefsin sırat-ı müstakimi, nefsin bütün afetlerinden kurtulmasını temin edecek olan kemal derecelerinde olgunlaşma yolu. İradenin sırat-ı müstakimi, nefsin afetleri yok oldukça iradenin güçlenmesini ve neticede iradi yapının en sağlam bir statüde Allah'a teslim edilmesi. İşte böyle sevgili kardeşlerim, bunun için inmiş Kur'an-ı Kerim. İnsanları karanlıktan nura ulaştırmak için. Unutmayın, nefsinizin kalbi başlangıçta kapkaranlık. Nefs tezkiyesi yoluyla nefsinizin kalbine faziletleri iman kelimesinin etrafında topladıkça karanlıklar nura çevrilir. Gelen fazilet nurları nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çevirir. Öyle bir gün gelir ki batmayan bir güneş nefsinizin kalbini ışıl ışıl tamamen aydınlatır. Daimi zikirle beraber nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaması hali. İşte karanlıklar, işte aydınlıklar. Öyleyse görüyorsunuz ki karanlıklardan aydınlıklara ulaşmak birçok açıdan geçerli. Cehaletten ilmin üst seviyelerine ulaşmak, karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır. İç dünyanızda nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarını, nefsinizin kalbini %100 dolduracak hüviyete sokmak, karanlıktan full aydınlığa ulaşmak. Nefs tezkiyesinde nurlar yarıyı aşar. Bu da karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır. Ama yarımdır. Daimi zikirde nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Allah'ın hedefi de budur. Allah razı olsun. Ve ikinci ayet-i kerimesi İbrahim suresinin, Bismillahirrahmanirrahim. Allahillezî lehu ma fissemâvâti ve ma fil ardı ve veylün lil kafirine min azabin şedîd. Allah'ı, Allah kelimelere geldik. Ellezî, o ki, lehu, onundur. Ma, şeyler, fis semavati, göklerde, semalarda, ve ma ve şeyler, fil ardı, yerde.
Ve veylün, vay haline, yazıklar olsun. Lil kafirine, inkar edenler, kafirler için, kafirlere. Min azabin, azap şiddetin, şiddetli. Cümleciklere geliyoruz. Allahillezî, o Allah ki, lehü mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı, semalarda ve yeryüzünde olan şeyler O'nundur. Ne varsa O'nundur. Ve veylün lil kafirine, kafirlerin vay haline, yazıklar olsun kafirlere. Min azabin şedid, şiddetli azaptan dolayı. Öyleyse cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. O Allah ki semalarda ve yeryüzünde ne varsa O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline.

Allah Teala'nın kafirlere yazıklar olsun dediği bir ayet. Şiddetli azap geleceği için onlara. Kimdir kafir? Bir, Allah'a inanmayan. O mutlaka kafir. İki, Allah'a inanmasına rağmen kalbinde küfür yazısı henüz Allah-u Teala tarafından alınmamış olan kişi. Kalbine iman yazılmamış olan kişi. Onların dudakları mümin olduklarını söyler diyor Allah-u Teala. Ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Öyleyse Allah'a göre mümin olmak sözle ve kalple birlikte olması lazım gelen bir müessese. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala size 10 tane ihsan verecektir. Bu 10 ihsanla irşat makamına ulaşabilirseniz, tabi olabilirseniz o gün kalbinizin içindeki, kalbinizin mührü açılır, kalbinizin içindeki küfür kelimesi alınır ve kalbinizin içine Allah imanı yazar. O zaman mümin olursunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbir zaman bunun gerçekleşmesi söz konusu değildir. O zaman ebediyen kafir olarak kalmak söz konusudur. Öyleyse kim mümin olamazsa Allah-u Teala onlar için şiddetli bir azaptan bahsediyor ayet-i kerimede. Her ne kadar insanlara göre Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir sözünü şeytan onlara kabul ettirmişse de realite bu değildir. Allah razı olsun. Ve üçüncü ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yeste hib bunel hayate dünya alel ahireti ve yasuddune an sebilillahi ve yebguneha iveca ulaike fi delalin ba'id. Kelimeler ellezine, o kimseler, onlar yestehibbune, istihab ederler, seçerler, tercih ederler. Ya burada hub söz konusu, muhabbet söz konusu. Tercih ederler, severler. El hayat et dünya, dünya hayatını. Ala el ahireti, ahirete. Ahirete karşı dünya hayatını tercih ederler. Ve yasuddune ve alıkoyarlar an sebilillahi, Allah'ın yolundan. Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve yebguneha ve onu isterler. İvecen, eğrilik. Ülaike, işte bunlar. İşte onlar. Fi, içinde dalalin, dalalet. Baidin, uzak bir dalalet içinde.

cümleciklere giriyoruz. Ellezine yestehibbunel hayatet dünya. Onlar dünya hayatını tercih ederler. Seçerler. Tercih ederler. Alel ahireti, ahiret hayatına.

ve yesuddûne an sebilillâhi, Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve yebgûne hâibecen, ve onda eğrilik isterler.

ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala.

Şimdi burada Allah-u Teala bir husustan bahsediyor. Bir takım insanlar var. O karanlıkta olanlar, cahiller, mümin olmayanlar. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler olarak vasıflandırılıyor Allah-u Teala tarafından. Ve ikinci vasıfları insan kendileri Allah'ın yolunda değiller. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için mürşitlerine ulaşmaları da söz konusu değil. Ve daha ötesi ruhlarını Allah'a doğru yola çıkartmaları da söz konusu değil. Allah'ın yolunda değiller. Yetmez. Kendileri Allah'ın yolunda değildirler. Ama başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Ve onu yani

onu Allah'ın yolunu eğritmek isterler. Yani ne derler? Sırat-ı müstakim mi? Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Doğru yoldur. Bu yol nereden gelir, nereye gider? Cevap yok. Doğru yoldur. Eğritmenin öbür tarafında hidayet nedir dersiniz? Gene doğru yoldur derler. Nasıl bir doğru yol? Tarif yok. Oysa ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a doğru istikamet üzere olan bir yoldur ve ruhumuzu Allah'a ulaştırır. Öyleyse birbirinden farklı kavramların yer aldığı bir dizayn görüyoruz. Neden doğuyor bu? Eğriltme talebinden doğuyor. Eğriltiyorlar. Asıl yolundan, mecrasından saptırıyorlar kavramları. İddiaları mı? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur iddiaları. Tabii iddia bu olunca Allah Teala ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını 12 defa farz kılmış üzerimize, 73 tane ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bunları nasıl devre dışı bırakacaklar? O zaman her ayeti eğriltmek yoluna gidecekler. Burada dikkat çekici bir başka nokta daha var. Onların Allah-u Teala uzak bir dalalet içinde olduğunu söylüyor. Şimdi Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyordu Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَعِدًا. Aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Bu ayet, İbrahim suresinin 3. ayet-i kerimesi, Nisa 167 ile kardeş ayetler. İlliyet rabıtası içindeler. Her ikisinde de Allah'ın yolundan saptırmak var. Diyor ki Allah Teala Nisa 167'de, onlar muhakkak ki kafirdirler. Şüphesiz ki kafirdirler. Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Burada ne diyor Allah Teala? Bir evvelki ayette bunların kafirler olduğunu söylüyordu. Uzak bir, bu insanların şiddetli bir azaba muhatap olacaklarını söylüyordu. Bu ayette de vasıf veriyor Allah Teala. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Sırat-ı müstakimden insanları alıkoyarlar ve o yolu bir takım kavramlarla eğritmek isterler. Yani sırat-ı müstakimin Allah'a ulaşan bir yolu olduğunu saklayıp onun Allah'a ulaştırmakla alakası olmayan bir yol olduğunu, bir kavram olduğunu ifade etmeye çalışırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Nisa 167'deki müessese iki anlamı itibariyle, üç anlamı itibariyle de aynı. Bir, onlar kafirdirler. İki, Allah'ın yolundan men ederler. Üç, onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah razı olsun. Dördüncü ayet-i kerime, İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselna min resulin illa bi lisani kavmihi li yubeyyine lehum fe yudillullahu men yeşâ'u ve yehdi men yeşâ ve huvel azizül hakim. Allah Teala buyuruyor ki kelimelerde, ve ma erselna, ve biz göndermedik min resulün

Resul'den. Resul olarak. İlla ancak dışında bir lisanı ile kavmihi onun kavmi. Lil lübeyyine anlatması için beyan etsin diye lehüm onlara ve artık bundan sonra yudillullahü Allah saptırır, dalalete düşürür men yeşayı dilediği kişiyi.

Allah delalette bırakır. Allah delalette bırakır men yeşâ'ı, dilediği kişiyi, kimseyi. Ve yehdi ve hidayete erdirir. Men yeşâ'ı, dilediği kimseyi. Ve hüve ve o el azizü, izzet sahibidir, azizdir. El hakimü, hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Ve cümlecikler. Ve ma erselna min resulin, ve biz bir resul göndermedik, illa bi lisan-ı kavmihi, kavminin lisanından başka bir lisanla. Yani gönderdiğimiz bütün resuller sadece kendi lisanlarıyladır. Li lübeyyine lehum, onlara beyan etsin diye. Fe yudillullahi men yeşayı, bundan sonra Allah dilediğini dalalete bırakır. Yani onun zatını dilemeyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemeyeni dalalette bırakır. Ve yehdi men yeşâ'ı, dilediğini, onun zatını dileyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. Ve huvel azizül hakimü, o azizdir, hakimdir. Şimdi cümleyi tamamlayalım, cümlecikleri cümleler haline getirelim. Ve onlara beyan etsin diye, beyan etsin, açıklasın, izah etsin diye.

açıklasın ve onlara beyan etsin, açıklasın, izah etsin diye biz kavminin lisanından başka bir lisanla Resul göndermedik. Bundan sonra Allah dilediğini, yani onun zatını dilemeyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemeyeni delalette bırakır. Ve dilediğini, onun zatını dileyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. O aziz ve hakimdir.

Netice itibariyle şu çıkıyor ortaya. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah dilediğini Resullere tabi olmayanları dalalete bırakır. Allah dilediğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyeni,

dilediğini, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir.

Ve o azizdir, hikmet sahibidir. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Unutmayın, başlangıçta herkes dalalettedir. Ne zaman Allah Teala o kişi hidayete ermeyi, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman ona 10 tane ihsanda bulunur ve onu mürşidine ulaştırır. Bu kişi mutlaka mürşide tabi olacaktır. E tabiyetten sonra mümin olacaktır. Er ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. İlk hidayete erecektir. Kim bu insan? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi. Bütün insanlar doğuşlarından Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar uzak bir dalalet içindedirler. Herkes dalalettedir. Yani insanlar hidayetteymiş de Allah Teala onları yolundan saptırıyormuş olayı söz konusu değil. Bütün insanlar dalalette doğuşlarından itibaren ve Allah onları dalalette bırakıyor. Peki Allah Teala'nın hidayetten sonra dalalete ulaştırdığı insanlar var mı? Evet, var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi hidayete erer. Hidayete erdikten sonra şeytan o insanı dalalete düşürmek için elinden gelen her şeyi yapar. O zaman o kişi dalalete düşebilir. Gerçi sayıları çok azdır. Hidayete erdikten sonra dalalete düşenlerin sayıları binde 2-3 filandır. Hiçbir zaman %1'e ulaşmaz. Yani binde 10'a ulaşmaz. Ama bu insanları da hidayetten dalalete düştükleri için Allah Teala onların hidayetten dalalete düşmesine müsaade eder. Bir başka ifadeyle Allah uygun gördüğü cihetle onların dizaynı öyle olduğu için, onu talep ettikleri için sanki Allah onları hidayetten dalalete düşürüyormuş gibi bir sonuç çıkar ortaya. Allah Teala dilediğini hidayette ulaştırır, dilediğini dalalete ulaştırır. Ama kim dalalete Allah Teala tarafından ulaştırılmışsa o realitede kendi iradesiyle dalalete düşmüştür. Dalaleti ön aldığı cihetle, dalalete düşmeyi istediği cihetle, Allah'ın kendisine verdiklerini reddettiği cihetle. Allah razı olsun. Ve İbrahim suresi 5. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad erselna Musa. Bi ayatina en sevgili kardeşlerim, 4. ayet-i kerimede önemli bir konu daha var. Onu da söyleyerek geçmemiz lazım. Bütün kavimlerde her zaman Allah'ın Resulü vardır. Allah Teala külli kavmin minhat diyor. Bütün kavimlerde bir hidayetçi vardır. Allah Teala külli kavmin min resul diyor. Bütün kavimlerde resul vardır diyor. Bu ayeti kerime Allah Teala'nın her kavme resul gönderdiğinin bir başka ispatıdır. Burada Allah Teala o kavme o resulün gönderildiğinin en kesin delilini veriyor. Her kavme resul göndeririz. Onların içinden birini resul seçeriz diyor. Onların diliyle konuşan birisini resul olarak tayin ederiz diyor. Onlara, kendi kavmine onların lisanıyla
açıklama yapsın diye diyor Allah-u Teala. Kendi kavmine, kendi kavminin lisanıyla beyan etsin, açıkça söylesin, öğretsin diye onların içinden birisi söz konusu, onların dilini konuştuğuna göre mutlaka onların içinden. Ama ayetlerde, diğer ayetlerde Allah Teala o kavmin içinden resul beas ederiz diyor. Hayata getiririz, vazifeni kılarız. O kavimde doğan birisi, o kavmin resulü. Bu ayet bütün kavimlerde resul bulunduğunun bir başka ispatıdır ve bütün kavimlerdeki resullere Allah Teala'nın onların kendi lisanlarıyla onları öğretsinler diye içlerinden bir resul gözüne gönderdiğini ifade ediyor. Şimdi İbrahim Suresi'nin 5. ayet-i kerimesine gelelim. Diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad erselna Musa bi ayatina en ahric kavmeke minez zulümati ilen nuri ve zekkirhum bi eyyamillahi eyyamillah inne fi zalike le ayatin li külli sabbarin şekûr. Allah Teala kelimelerle şöyle söylemiş oluyor. Ve lekat ve andolsun ki erselna biz gönderdik Musa aleyhisselamı bi ayatina ayetlerimizle, mucizelerimizle, delillerimizle en ahriç çıkarmak kavmeke senin kavmin minez zulümati karanlıklardan ilan nuri nura ve zekkirhum ve onlara hatırlat onları zikrettir. Bi eyyamillahi Allah'ın

Biyevmillahi Allah'ın günleri ile. İnne muhakkak ki fi zalike bunda le ayatin. Elbette ayetler vardır. Li kulli hepsi için sabarin sabredenler, şekurin şükredenler. Şimdi cümlecikler. Ve lekad erselna Musa, andolsun ki biz Musa aleyhisselamı gönderdik. Bi ayatina, ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle. En ahriç kavmeke mine zulümati ilen nuri, kavmini karanlıklardan nura çıkar. Ve zekkirhum bi eyyamillahi, ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat.

Burada Allah'ın günlerini hatırlatmak bir lügat manası olarak bu daha yakın bir dizayn olarak görünüyor. Öbür taraftan da Allah'ın günleri boyunca onlara zikrettir gibi de bir ilave mana çıkıyor buradan.

onlara Allah'ın gündemi boyunca zikrettir.

İnne fî zâlike le âyâtin, muhakkak ki bunda ayetler, deliller vardır. Li külli sabbârin şekürin, şükredip sabredenlerin hepsi için. Şimdi burada cümlecikleri toparlayalım, cümleleri hale getirelim. Andolsun ki biz Musa aleyhisselamı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Veya onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için ayetler, deliller vardır. Bakınız burada Allah-u Teala günler boyunca zikretmeye daha yakın bir sonuçla karşılaştırıyor bizi. Çünkü şükredip sabredenlerin, diyor Allah-u Teala, zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız, hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder. Ama Hazreti Musa kavmine zikri emrettiği zaman onlar zikretmiyorlardı. Öyleyse zikretmek onlar için bir sabır işi olacaktı. Ve bu arada Allah-u Teala buna ışık tutmuş. Allah'ın günlerini hatırlat anlamı da mutlak olarak var. Ama Allah'ın günlerinde günleri ile her Allah'ın günü onlara zikrettir manası da var. Allah'ın günleri ile onları zikrettir. Özekkürhüm ve onlara zikrettir. Aynı zamanda onlara hatırlat. Her iki manayı da ihata ediyor. Ve unutmayın, zikir Kur'an'ın en büyük görevidir. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de üstündür. Öyleyse sabrı gerektiren bir olayda bu muhteva var. İbrahim suresinin 6. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izkale Musa li kavmi his kuru ni metallahi aleykum iz encakum min ali firavne yesumunekum su el azabi ve yüzebihune ebnaekum ve yestahyune nisaekum ve fi zalikum belaun min rabbikum azim. Kelimeler ve iskale ve demişti Musa aleyhisselam likamihi kavmine uzkuru hatırlayın zikredin nimet Allah'ı Allah'ın nimetlerini aleyküm size iz incaküm sizi necat ettirdiği zaman kurtardığı zaman min ali firavun firavunun ailesinden kavminden yesumunekum sizi zorluyorlar maruz bırakıyorlar su'el azabi kötü azaba ve yüzebbihune ve boğazlıyorlar öldürüyorlar ebnaekum sizin oğullarınızı ve yestahyune ve canlı bırakıyorlarsa
nisaikum, hanımlarınızı, kadınlarınızı. Fî zâlikum, ve bunlarda vardır, belâün, bir imtihan. Min rabbikum, Rabbinizden. Azîmün, azim, büyük. Ve izkâle Musa li kavmihi, ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Üskürü nimetallâhi aleyküm, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İz encâküm min âli firavne, sizi firavun ailesinden, hanedanından, kavminden kurtarmıştı.

يَسُومُونَكُمْ سُوَى الْعَذَابِ Size azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar. Ve yüzebbihune ebnâküm ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar. Ve yestahyune nisâküm ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. E fî zâliküm belâhün min rabbiküm azîmün. Bunlar da Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve cümleler. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.

Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Firavun kavmi Hazreti Musa'ya ve Yahut kavmine büyük azaplar etmişti. Ve onlar kaçınca da arkalarına takılıp yok etmek için yola çıkmışlardı. Ama Allah Teala Hazreti Musa'ya denizin içine girin, karşıya geçin dedi. Denizin dalgalarını, denizi ikiye ayırdı. Hazreti Musa ve kavmi geçtiler. Firavun da onları takip edince Allah Teala denizi kapattı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya söylettiği şey bu olay. Allah Teala'ya hamd etmeleri, şükretmeleri için büyük bir sebep. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhakkak ki Allah Teala'nın Yahut kavmi üzerine büyük bir ihsanı, nimeti, ve ayrıca Yahut kavminden kim Hazreti Musa'ya tabi olmuşsa onların başlarının üzerinde Hazreti Musa'nın ruhu bulunuyordu. Bu da ayrıca Allah'ın üzerindeki, onların üzerindeki, kavmin üzerindeki nimetiydi. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bir arada olmayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. İnşallah konumuz burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة والصلوات. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlerleyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle, Allah'ın da bizlerle birlikte olduğu bir beraberlik. Her şey çok mu güzel? Bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde konumuz olan Allah'a kul olmanın anahtarını veriyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor Allah Teala. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İşte konumuz Allah'a kul olmak. Bunun için yaratılmışız. Kulluğun 7 safhasını beraberce göreceğiz. Bu teslimin 7 safhasıdır. Bu hidayetin 7 safhasıdır. Bu rızanın 7 safhasıdır. Bu ebrar olmanın 7 safhasıdır. Ve bu felahın 7 safhasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah Teala demek ki bizi niçin yaratmış? Sadece bir tek maksat için, Allah'a kul olalım diye. Kul olursak ne olur? Kul olursak hem dünya saadetinin sahibi oluruz, hem de ahiret saadetinin sahibi oluruz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bu muhtevada hedefinizi tayin edin. Allah hedefi tayin etmiş. Bu kul, bir hakkın kul olmak hedefine yönelik olarak yaratıldı. Hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Hanif fıtratı sizi zifiri karanlıklardan alır, bir hakkın kul olmaya ulaştırır. Allah-u Teala'ya olan kulluk 7 tane safha içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. 10 tane ihsanla Allah'ın mürşide, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak tabi olmak. 2. Ruhu Allah'a ulaştırarak teslim etmek. 3. Fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek. 4. Nefsi Ahsen

Bugün de bizler yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu dergahın mensupları Allah'a yedi kulluk için vardırlar. Tıpkı sahabe gibi bir hedefe yönelikler. Öyleyse böyle bir dizaynda ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz yedi safhada. Yani Allah'a kul edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam 28 basamaklık bir yelpaze üzerine, bir spektrum üzerine Allah Teala tarafından oturtulmuş. Dört tane yedi basamak. Allah'a bütün kullukları içeren bu yedi basamağa dört tane yedi basamak olarak anlatan El Vel Asr suresidir. Allah Teala buyuruyor ki Vel Asr, asra yemin ederim. Yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranda olmayacaklardır. Ve amelü salihat ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, mümin olanlar da hariç. Ve tevasav bil hak, hakka ulaşıp hakkı tavsiye edenler de hariç. Ve tevasav bis sabr. Nefsini ve iradesini de Allah'a teslim ederek sabrın sahibi olanlar da hariç. Öyleyse Allah Teala insanlar muhakkak ki hüsrandadır demekle neyi anlatıyor? İnsanlar hüsrandadırlar. İnsanların çok çok büyük bir kısmı hüsrandadırlar. Sadece aşağıdaki dört grup bundan hariçtir diyor. Peki hüsranda olurlarsa ne olur insanlar? Sevgili kardeşlerim, insanlar hüsranda olurlarsa gidecekleri yer cehennem olur. İşte Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. O gün kıyamet günü diyor Allah Teala, kimin sevapları hafif gelirse, yani kimin sevapları günahlarından az olursa, hafif gelirse, günahlar ağır olursa, günahlar fazla olursa, o kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen orada kalacaktır diyor Allah Teala ve buyuruyor ki onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte Vel Asr suresinde de Allah Teala hüsranda olan insanlardan bahsediyor. Hüsranda olan insanlar. İnsanlar hüsrandadırlar. İnsanların o kadar çoğu hüsranda ki sadece istisnalar, dört grup istisna, onlar kurtuluşa ulaşacaklar. Geri kalanların hepsi hüsranda diyor Allah Teala. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dinlemeyen hiç kimsenin kurtulması söz konusu değil. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dinleyenler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle beraber hadi gelin bir yolculuğa çıkalım. 14 asır

önceye gidelim. Acaba sahabe bu Allah'a kul olmanın yedi safhasının hepsini yaşayarak Allah'a gerçek anlamda kul olmuşlar mıydı?28 basamaklı dizaynın birinci basamağında olayları yaşamak var. Herkes yaşar. İkinci basamağında etrafında cereyan eden olayları değerlendirmek var. Herkes değerlendirir ve burada insanlar ikiye ayrılır. Kalplerinde Allah'ın hayır gördükleri, Allah'ın kalplerinde hayır görmedikleri, şer gördükleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsa, kalbinde zevk olduğu için, kalbinde fesat olduğu için, kalbinde maraz olduğu için, Allah'ın ayetlerini inkar ettiği için, özellikle hidayeti yalanladığı ve ketmettiği için, gizlediği için, sakladığı için, başka insanları da Allah'ın yolundan ayırarak fesat vücuda getirdiği için insanlar seçilmezler Allah-u Teala tarafından. Onlar Allah'ın seçmedikleridir. Ama Allah'a ulaşmayı dinemese bile böyle olmayan insanlar mutlaka Allah-u Teala tarafından seçilenlerdir. Seçilenlerden büyük kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa ulaşır. İlk yedi basamağın üçüncü basamağı ile yedinci basamağı aşağı yukarı birbirine eşittir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini mutlaka işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da Rahim esmasıyla tecelliye başlar. İşte Allah Teala bu Rahim esmasıyla tecellisi başladığı zaman kişi dördüncü basamaktadır. Rahim esmasıyla tecelli o kişinin gözlerindeki, baş gözlerindeki Hicab-ı Mestura adlı bir gizli perdeyi alır. Bu perde irşat makamını başka insanlardan ayırmayı önleyen bir özellik taşır. O kişinin kulaklarında vakra vardır. Bütün insanların gözlerinde bu Hicab-ı Mestura vardır. Hicab perde demek, mestura de gizli, örtülü demek. Örten, bakmaya müsaade eden ama görmeyi engelleyen bir perde. Kulaklarında vakra var kişinin. İrşat makamının sözlerini duyuyor kulak ama akıl anlamıyor. Şuurlandığı ortam buna müsait değil. Sonra o kişinin kalbinde ekinnet var. Allah Teala ekinneti de alıyor ve yerine ihbat koyuyor. Kişi akıl ettiği zaman, manaya vardığı zaman onu kalbine indiriyor. Ama kalbinde ekinnet varsa idrak etmesi, kendine mal etmesi mümkün değil. Allah Teala ekinneti de alıyor ve yerine ihbat koyuyor. İşte Allah Teala'nın ekinnetin yerine koyduğu bu ihbat sebebiyle bir muhteva var ortada. Kişi işitiyor,
irşat makamının söylediklerinin manasına varıyor, kalbine indiriyor, idrak ediyor ve anlıyor ki o irşat makamıdır. O zaman onu irşat makamı olarak görüyor. İşte burası 7. basamak. 3. basamakla 7. basamak arasında sadece 3-4 dakikalık bir farklılık vardır. 3. basamağa ulaşan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah derhal işitir, bilir ve görür. Derhal tecelli eder. Bu tecelli derhal o kişinin gözlerindeki, kulaklarındaki ve kalbindeki engelleri ortadan kaldırır, yok eder. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin kalbindeki engellerin, kulağındaki engellerin, gözündeki engellerin, bütün engellerin ortadan kalktığını görüyoruz. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin engellerinin ortadan kalkması söz konusu. Birkaç dakika içinde, 3. basamağa ulaşan kişi bu sebeple birkaç dakika içinde 7. basamağa mutlaka ulaşır. Kendinden ulaşmamıştır, Allah ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği için. İşte bu standartlar içinde ne olur? Bu standartlar içinde kişiye Allah-u Teala birkaç dakika içinde onu baştan aşağı değiştiren bir muhteva kazandırmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın tecellisi derhal vücut buluyor. Bu tecelli o kişiyi derhal 7. basamağa ulaştırıyor. Devamı var mı? Evet, var. Bu 7. basamağa ulaşmak niçin önemli? Çünkü birkaç dakika içinde oluyor. Arkadan Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Daha sonra da kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. İşte böyle bir dizaynda o kişinin bir hedefe ulaşması söz konusu olacak. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtığı zaman bir sonuç oluşuyor. Kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne geliyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kişinin göğsünden kalbine ulaşan bir yol ve buna paralel olarak da Allah'tan gelen rahmetle fazlın kişinin göğsünden kalbine ulaşması, ama kalp mühürlü. Bu mühürlü kalbe ulaşan rahmet o mührün kenarından sızıp içeriye sızarak girebiliyor. Fazl hiç sızamıyor ve giremiyor. Rahmet partikülleri kalbe girip de girmeye başlayınca 11. basamaktasınız. Kalbe %2 oranında girdiği zaman, sızdığı zaman Allah'ın nurları, kişi huşu sahibi olur. Ve bundan sonra Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöker,
tövbe eder. Kişi 14. basamağa ulaşmıştır. Ve mürşidine ulaşmıştır. Önünde de çöküp tövbe etmiştir, el öpmüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlarda Allah vücuda getirir. Mürşidine ulaşan kişi mürşidine tabi olur. Öyleyse 14. basamak ve iki safhadan bahsettik. Birinci safha 7. basamağa kadar ulaşan, 3. basamağa ulaşan kişi 7. basamağa ulaşmış ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilendikten sonra da onda Allah-u Teala 4 tane ameliye gerçekleştirmiştir. Ondan sonra da devam etmiştir. 10 tane insanlığını mürşidine ulaştırmıştır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide ulaşma. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel acaba Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Evet, hepsi diledi. İşte bakın Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri ne diyor? اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ Onlar Allah ile olan ahdlerini, yani Allah'ın ahdini, yani Allah'a verdikleri yeminleri, misakları ve ahdleri gerçekleştirirler, ifa ederler. Ve misaklarını bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakları ruhlarını Allah'a ulaştırmakmış. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hisab ve yahşemne rabbihim vellezine sabir ibtigaye ve çerabbihim. Ve onlar kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından, bu sebeple bir insan cehenneme girer, ebediyen kalır, korkarlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar, diyor Allah-u Teala. Onlar sabırla Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse kimmiş bu insanlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlarmış. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlarmış. Özellikleri sabırla Allah'a ulaşmayı dilemeleriymiş. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse görüyoruz ki onlar ulaşıyor. Allah'a ulaşanlar Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenlerdir diyor ayet-i kerime. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaştı mı, ruhunu Allah'a ulaştırıp da Allah'a kul oldu mu? Hepsi. Sahabe adı verilenlerin hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar, hidayete erdiler, yani Allah'ın kulu oldular. Sümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي diyor Allah-u Teala. Onlar tağuta, İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. 18. ayette de Allah-u Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına
tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Hidayet biliyorsunuz. Ruhun Allah'a ulaşması birinci hidayet. Fizik vücudumuzun Allah'a ahsen olmak suretiyle teslim olması ikinci hidayet. Daimi zikre ulaşarak nefsin Allah'a teslim olması üçüncü hidayet. Nitekim sadece birinci hidayete değil, üçüncü hidayete de ulaştıklarını söylüyor aynı ayet-i kerime. Onların hepsi ulilelbap oldular diyor. Daimi zikre ulaştılar diyor. Öyleyse şuraya ulaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vardığımız yerde bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığı kesinlik kazanıyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve böylece şeytana kul olmaktan iştinab etmişler, Allah'ın kulu olmuşlar. Hidayete ermişler ama Allah'ın kulu oldukları da hidayete erdikleri de kesinlik kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birinci safhada kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah'a kul olmanın birinci safhasını yaşar. Burada fiziki planda bir kul olmak, ruhun Allah'a ulaşması ve teslim olması henüz söz konusu değil. Peki burada ne var? Burada düşünce standartlarında, kuvve hüviyetinde henüz düşünülmekte olan bir hidayet var. Bu düşünülmekte olan bir kulluğu da ihata eder. Hidayet ve Allah'a kul olmak aynı paralelde devam eden bir tek vetiredir. Hidayetin de başlangıcı, kulluğun da başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a kul olmayı dileyenler bu hedeflere ulaşabilirler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası imajiner kulluk. Düşünce platformunda hayalleyerek Allah'a ruhunu ulaşmayı tasarlama noktası. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği nokta kişinin dilek açısından kulluk. Kul olmayı dileme noktası. Bu kulluğun başlangıcı. Bütün sahabe gördük ki bunu gerçekleştirmişler. Rad 20, 21 ve 22 bunu söylüyordu. Allah'a ulaşanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve düşünce safhasındaki, dilek safhasındaki bir kul olmanın
sahibi olmuşlar. Gördük ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, orada o ağacın altında sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Biat el öpmek suretiyle tecelli ediyor. Ve Allah-u Teala da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ettiği için eline de tam el hüviyetinde tecelli ediyor. Ve bütün sahabenin biat ettiği kesin. Öyleyse Allah'a kul olmanın ikinci safhası olan fiziki kulluğun başlangıç safhası burasıdır. Tabiiyet noktası. Çünkü tabiiyet tahakkuk edince ruh vücuttan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nefs, nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücuda nefs tezkiyesinin oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. Öyleyse sadece fizik vücudumuzun kulluğu yetmez, nefsimizin de kulluğu gerekir, irademizin de kulluğu gerekir. Daha o noktaya kadar beraberce gideceğiz sahabenin hayatı açısından. Demek ki bütün sahabe 21. basamağa ulaşmışlar, ruhlarını Allah'a teslim etmişler. İkinci kulluk, yani fiziki teslimin, Allah'a kul olmanın başladığı nokta 14. basamak. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle bir hedefe varmışlar. Bu hedefe dikkatle bakın. Hepsi birinci cennetin, birinci kat cennetin sahibi olmuş Allah'a ulaşma dileğiyle. Dilek safhasındaki kullukla. Buradakilere aminular kulluğu diyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an amini olmuştur. Aminular kulluğunun sahibi olmuştur. Yedinci basamakta, daha üçüncü basamakta yedinci basamağa varmıştır. Ve bu hedefe ulaşmıştır kişi. Aminu olmuştur. 14. basamağa 10 tane ihsanla ulaştırmıştır Allah Teala onu ve tabiiyetini sağlamıştır. Tabiiyet gerçekleştiği zaman ne olur? Allah'a bu sefer de 10 ihsandan sonra 10 tane nimeti gelir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde yere paralel bir şekilde yerini alır. Allah o kişinin nefsinin kalbinin mührünü açar. 2. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır. 3. Kalbin içine iman kelimesini yazar. 4. Sonra o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. 5. Bu noktadan sonra o kişinin nefs tezkiyesi başlar. 6. Nefsin hidayete adım atması. Buna paralel olarak ruh Allah'a doğru yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakime ulaşır. 7. Ve 8.'si fizik vücut da nefsin afetlerden temizlenmesine,
paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Ne demek istiyoruz? Buradaki olay bellidir. Kişi başlangıçta nefsindeki afetler %100 olduğu için, şeytan da o afetlerin %100'üne tesir edebildiği için Allah-u Teala tarafından şeytanın kulu olarak kabul ediliyor. Ve şeytanın kulluğu olmaktan kurtulmamız için Allah'ın talebi var. Şeytanın kulluğundan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız diye sizden ahd alınmadı mı diyor. İşte Yasin Suresi 60 ve 61. ayetler, Allah Teala diyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizin için bir düşmandır. Apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diye bitiriyor Allah Teala konuyu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah'ın 9. nimeti, kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlaması. 10. nimeti de zikir yaptığı zaman rahmetle fazl gönderirken Allah Teala şimdi de rahmetle salavat da göndermeye başlıyor. Böylece yeni bir devre başlıyor kişi için. Kişi nefs tezkiyesi yapıyor. Bunun için zikir yapması lazım. Zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbinin mührünü, hareketli hale gelen mührünü kalbin altına doğru, alt katına doğru bastırıyor. Zülmani kapıyı kapatıyor. Ve buradaki dizaynda zikir boyunca kişinin kalbine karanlıkların, afetlerin girmesi artık mümkün değil. Buna karşılık kişi zikir yaptığı için Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları Rabbani kapıdan kalbin içini dolduruyor. Onlar kalbin içine girerken vücuda gelen basınç sebebiyle karanlıklar kalbi terk etmek mecburiyetinde. Neden? Çünkü kalpte fazılları kendisine çeken bir iman kelimesi var. Ama afetleri kendisine çeken küfür kelimesi kalpten artık alınmış. Afetler tutulamazlar. Nurlar gelince kalbi terk etmek mecburiyetindeler. Ve terk ediyorlar. %100 kalp Allah'ın nurlarıyla doluyor. Bu nefs tezkiyesinin başlaması. Neden? Gelen fazıllardan bir kısmı iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak onun etrafında toparlanmaya başlıyor. Böyle bir birikim olayı kişinin nefsinin kalbindeki bir güzelliği ifade ediyor. Nefs tezkiyesi başlamıştır. %1, 2, 3 derken %7 nur birikimi ve ruh %7 nur birikimi olan nefse emmare kademesinin gereği olarak ruh birinci kata kadar çıkmak imkanını buluyor. Rehine olan nefs birinci gökkatının kapısını açmak imkanının sahibi oluyor. Ruh da birinci gökkatına ulaşıyor. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame, ruh ikinci gökkatına çıkıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhime, ruh dördüncü gökkatına çıkıyor. Nefsi
Radiye 5. gökkatına çıkıyor. Nefsi Mardiye 6. gökkatına çıkıyor. Nefsi Teskiye 7. gökkatına çıkıyor. Ve 7. gökkatına çıkan ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. 7 tane alem geçiyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu. Allah'ın zatına ulaşmak vuslat olayı. Bundan 14 asır evvel gördük ki bütün sahabe Allah'ın zatına ulaşmış. Sümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala Şura 13'te ne söylüyordu? Allahu yeştebi ileyhi men yeşaün. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kim yönelirse, Allah'a yönelirse onu da kendisine ulaştırır. Yehdi ileyhi. Kendisine hidayet eder, ulaştırır. Ben o kişideki yunip yönelir. Allah'a yönelenleri kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın zatına ulaşmışlar. Burası üçüncü safhadaki kulluk. Birinci safhadaki kulluğa amenular kulluğu diyoruz. İkinci safhada irşat makamına ulaştığımız zaman olan kulluğa da müminler kulluğu diyoruz. Çünkü Allah-u Teala kalbimize imanı orada yazıyor, mümin oluyoruz. Bütün sahabe bu şerefe ermişler. Sonra da hepsi gördüğünüz gibi Zümer 18 açıkça ifade edildiği gibi Zümer 18'de o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış. Bütün sahabenin ruhları Allah'ın zatına ulaşmış. Ulaştığı zaman evvaplar kulluğuna ulaşıyor kişi. Ruh meab olan, sığınak olan Allah'a ulaşmış ve sığınmış. Allah'a sımsıkı sarılmış ruh. Zaten Allah'tan gelen bir emanet, Allah'a dönmüş. Her kademede %7 fazilet birikimi, 7 kademede %49 eder. Bu fazilet birikimi başlamadan evvel %2 nispetinde rahmet sızmıştı kalbe. 2 de rahmet, %49 fazilet, %2 rahmetle bir yere ulaşıyor kişi. Bu ulaştığı noktada ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Kişi fena fillah makamının sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi sağlanmıştır. Yani şeytan o kişinin nefsinin kalbindeki nurların nurların %51'i işgal etmesi sebebiyle o kişinin kalbinin %51'ine artık tesir edemez. Tesir sahası %100'den %49'a düşmüştür. Artık şeytan hakim değildir. Bu noktada kişi Allah'ın evliyası olur. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda nur birikimi %51'i buluyor.
vuslat gerçekleşiyor. Dünya saadeti %0'dan %51'e ulaşıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda nefsinin kalbindeki mutluluk sıfırdı. Başka insanlardan hiçbir farkı yoktu kişinin. Her şeyden sinirlenen, alınan, kavga eden, nefsinin afetlerine tabi bir insan. Mürşidine ulaştığı anda da durum ondan farklı değildi. Çünkü nefs tezkiyesi henüz başlamamıştı. Ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi başladı. Bu tezkiye onu %51 aklandırdı. Buraya kadar Allah ulaştırdı kişiyi. Allah, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracağına kesin bir işaret koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki diyor, ey kavmim, ben bu yanımda olan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklardır, ulaştıracaklardır. Böylece Allah verdiği sözü yerine getirdi. Kişi Allah'ın evliyası oldu burada. Üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadetinin de %51'ine sahip oldu. 14 asır evvel bütün sahabe bu üç safayı gerçekleştirmişler. Bundan sonra ne olacaktır? Kişi daha çok zikredecektir. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e ulaştığı zaman beka makamının sahibi olacaktır. Allah ona bir taht verecektir. Daha çok zikredecektir kişi. Bir gün zikri günün yarısını aşacaktır. Her gün kişi günün yarısından daha çok zikretmeye başlayacaktır. O zaman kişi zahit olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Sonra ne olacaktır? %81'e kadar zühd makamı devam edecektir. Kişi zikrini daha çok arttıracaktır. Daimi zikre doğru zikir artacaktır. %81 nurdan itibaren o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır. Hala nefsinin kalbinde %19 karanlık olmasına rağmen, ki zikir daha çok artacağı için bu karanlıklar giderek azalıyor, %9'a kadar düşüyor. Fizik vücut bu noktada nefsin kalbindeki karanlıklar %19'da 9 arasında değişim gösterirken, %19'dan %9'a doğru düşerken kişi hep fizik vücudun Allah'a teslimi makamında. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman evvap kulluğun sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaşıp Allah'a sığındığı için meaba sığınmıştır kişi. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Allah Teala buyuruyor ki vallahu indehu hüsnü meab. Ve Allah'ın katında yemin olsun ki Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. İşte sığınağa sığınan ruhun sığındığı için adı evvaptır. Burası evvap kulluğu içerir. Ruhun Allah'a teslimi, Allah'a sığınması, evvap oluşu ve evvap kulluk. Sonra kişi söylediğimiz standartları geçerek fizik vücudunu Allah'a muhsin kılarak teslim eder. Diyor ki Allah Teala Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe muhsin oldular mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Elbette ettiler.
İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe veçhlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlar. Böylece muhsinler kulluğunun sahibi olmuşlar. Sonra daha çok zikir yapmışlar. Muhsinler kulluğunun sahibi oldukları zaman dördüncü kat cennetin sahibi olmuş sahabe ve nefslerindeki afetler %90'dan daha fazla yok olmuş. Dünya saadetinde %90'ı aşmış. Sonra kişi daimi zikre ulaşıyor. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sahabenin ulu'l-elbab olduğunu ifade ediyor. Ali İmran 190 ve 191'de Allah Teala diyor ki: "Li ulu'l-elbab yezkurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ulu'l-elbab kullarım için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de daima zikretmek söz konusudur. Bütün sahabe ulu'l-elbab olmuş, daimi zikre ulaşmış. Yani ahsen kulluğa ulaşmış. Ne olmuş? Kişinin kalbi ahsen olmuş, nefsinin kalbi ahsen olmuş. Bütün afetlerden kurtulmuş ve kişi burada ahsen kulluğa ulaşmış. Gördük ki bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar, ahsen kulluğa ulaşmışlar. Bundan sonra Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuhla beraber kişi artık salah makamındadır. Bütün sahabe salaha ulaşmışlar. Ve salahın birinci, ikinci ve üçüncü kademelerini aşmışlar. Yani Allah Teala onları tövbe-i nasuha davet etmiş. Birinci mertebe. Sonra kazandıkları günahları örtmüş. İkinci mertebe o günahları sevaba çevirmiş ve onlara salah nuru vermiş. Üçüncü kademe, birinci, ikinci ve üçüncü kademeler. Ve sahabe irşada ulaşmış. Dördüncü kademe. Salah makamının dördüncü kademesinde bütün sahabe irşada ulaşmış. İşte Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime. Ey sahabe, biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var diyor Allah Teala. Siz, o sizin sözlerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size isyanı, fıskı ve küfrü kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle tezyin etti, müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının dördüncü mertebesi. Ondan sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Ne oldu? Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikleri zaman onlar muhsinler kulluğunun sahibi oldular. Nefslerini Allah'a teslim ettikleri zaman ahsen kulluğun sahibi oldular. İrşada ulaştıkları zaman azim kulluğun sahibi oldular. Ve Allah'a İradelerini de teslim ettiler. Allah Teala onları irşat makamının sahibi kıldı. Bir hakkın takva, bir hakkın kulluk. Burası bir hakkın kulluk. Hakkul yakin seviyesindeki kulluk. Burada Allah'ın zatını da bütün sahabe gördü. Burası kulluğun sonu. Bütün sahabe irşat makamının sahibi oldu. Çünkü Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla
tabi olanlardandı. Ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse açık ve kesin olarak görüyoruz ki tabi'in ensara da muhacirine de tabi olmuşlar. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Hepsi iradelerinde Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve bir hakkın kulluğun, hakkül yakin kulluğunun sahibi olmuşlardı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'da bu 7 tane kulluk geçiyor. Ve bu panorama içerisinde gördük ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak 7 tane kulluğun 7'sine de sahip olmuşlar. Dünya saadetinin %100'üne, cennet saadetinin de en üst 7. kat adın cennetlerinin sahipliğine ulaşmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha huzurlarınızda olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize başlamak istiyoruz inşallah. Bu akşamki konumuz engeller. Engelleri Allah-u Teala tebliğcilerle paralel bir seyir üzere dizayn ediyor. Allah'a ulaşmayı dile. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Fısktasın, küfürdesin, şirktesin, tağutun kulusun gibi açıklamalar karşısında insanların ya ilgisiz kalmaları söz konusu, veya tebliğciye karşı çıkmaları söz konusu. Allah Teala burada eğer ilgisiz kalırlarsa onların hastalarına engeller koyuyor. Görme hastasına, işitme hastasına ve idrak etme hastasına. Eğer kişi karşı çıkarsa o zaman uzuvlarına engeller koyuyor Allah Teala. Görme uzvuna gözlere, işitme uzvuna kulaklara ve idrak etme uzvuna kalbe engeller koyuyor Allah Teala. Bu dizayn içerisinde üçüncü bir alternatif insanların fıska düşmesi halidir. O zaman bunların bir daha açılmamak üzere tabi edilmesi söz konusu olur. İşte tebliğ bu açıdan son derece önemli bir olaydır. Bir insan 28 basamaklık İslam merdiveninin birinci basamağında olayları işitir. Ona olaylar ulaşır. O olayları yaşar. Herkes olayları yaşar. Bu açıdan birinci basamak herkes için geçerlidir. Olaylar vardır, sizi üzer diyor Allah Teala. Halbuki onlar sizin için hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir. Fakat onlar sizin için bir şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor. Öyleyse insanlar olayları yaşadıkları zaman, basit bir misal, bir hırsız birinin evinden o kişinin parasını çalıyor. Parası çalınan kişi üzgün. Haksız yere parası çalınmış durumda. Parası çalındığı için huzursuz, sıkıntılı. Ama olayın arka cephesini o kişi bilmiyor. Çünkü onun malı çalındığı için
ona ulaşan Allah-u Teala tarafından bir mükafat var. Ne kadar çok şeye çalınırsa o kadar çok derecat kazanır o kişi. Haksız yere malının çalınması sebebiyle çalınan mala karşılık o kadar derecat kazanır. Derecat önemli bir konu mu? Elbette önemli bir konu. Hangi açıdan? Kıyamet günü mizanlarımız tartılacak. Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kıyamet günü mizanlar tartılır. Kimin sevapları ağır gelirse, sevapları günahlarından daha çoksa, onlar felaha erenlerdir diyor. Yani gidecekleri yer Allah'a cennetlidir diyor. Kimin de günahları sevaplarından fazla olursa, Mü'minin 103, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Günahları sevaplarından fazla olanlar hüsrandadırlar. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah-u Teala. Günahları sevaplarından fazla olan herkes hüsrandadır. Öyleyse sadece iki tür insan var. Sevapları günahlarından fazla olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kıyamet günü hesap görülecek. Herkes mahşer meydanında toplanacak. Nefsler gelecek, fizik vücutların içine girecek. Nefsler ve fizik vücutlar beraberce indi ilahiye ulaşacaklar. İndi ilahide

verirken öbür taraftan kendisine gösterilen mizan her olayın, her saniye o olayın kazanılan ve kaybedilen gerçek miktarını veriyor. Hayat filmindeki dereceyle mizanda görünen derece başından sonuna kadar aynı çıkıyor. İkisinin arasında hiçbir farklılık oluşmuyor. Yani o kişinin ömrü boyunca ona kiramen katibe meleklerinin verdiği, her saniye verdiği derecelerin hepsi doğru dereceler. Kendisine en ufak bir haksızlık yapılmadığını kişi mizandan görüyor. Ve hayat filmini tamamlandığı zaman o kişinin ya kazandığı dereceler fazladır, o zamanlar felaha erenlerdir, ya da kaybettiği dereceler fazladır, o zaman da gideceği yer cehennemdir, o kişi hüsrandadır. İşte şimdi dönelim olaya. Malı çalınan kişi üzülüyor. Malı çalındığı için. Ama aslında o çalınan mala karşılık derecat kazanmıştır. Buna sevinmesi lazım. Çünkü önemli olan kıyametten sonraki devrede yaşanacak olan sonsuz hayat. Ya cennet hayatı ya cehennem hayatı. Kişinin cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıyla mümkün. Öyleyse kişinin malı çalınıyor, kişi üzülüyor ama kazandığı dereceyle Allah Teala bunu telafi ediyor. Hırsızın derecat kaybetmesi, onun kaybettiği derecatı malı çalınanın kazanması söz konusu. Yani çalınan malına karşılık kazandığı dereceler eşitlik sağlıyor. Hırsız için de çaldığı mala karşılık kaybettiği dereceler eşitlik sağlıyor. Mala karşı derecat ikisinde de eşitliği veriyor. Ama birisi derecatı kazanıyor, malı çalınan, diğeri derecatı kaybediyor, malı çalan. Cennet mi önemli, dünya mı önemli ifadesi çok açık bir şekilde cenneti kapsar. Neden? Çünkü o sonsuzluktur. Sonsuza kadar bir zaman dilimi içinde o kişinin cennette kalması söz konusudur. Ama dünya hayatı 50-60 yıldır, 80 yıldır, 100 yıldır ama 200 yıl değildir. Öteki ise trilyonlarca yıldır cennet hayatı. Öyleyse oradaki hayat önemli. İşte olayları yaşayan insanlar olaylardan kendilerine pay çıkaramazlarsa o ayetin hükmüne girerler. Onlar için kazandıkları derece önemli olması gerekirken Allah Teala ne diyordu? Öyle olaylar vardır ki sizi üzer ama sizin için hayırdır. Öyle olaylar vardır ki sizi sevindirir ama sizin için şerdir. İşte hırsız için olay bir şer olayıdır. Seviniyor hırsız birinin televizyonunu çalmış veya arabasını çalmış diye. Ama aslında kaybettiği dereceler çok üst seviye derecat kaybı var. O kişi için bir şer olay bu. İşte ikinci basamağa bakıyoruz. İkinci basamakta olaylar karşısında insanların takındıkları tavır var. Allah Teala diyor ki biz herkesi senede birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz. Onların davranış biçimleri itibariyle.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu musibetlerden pay çıkaran insanlar, bu musibetler sebebiyle eğer o kişi Allah'a milaki olmayı dilemişse, o zaman musibetlerden hayırlı neticeyi çıkarmıştır ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve cehennemden kendisini kurtarmıştır. Musibetlerle imtihan edilen insanlar için de iki tane sonuç var. Bir, musibetlerden gerekli dersi alıp Allah'a ulaşmayı dilemek ve kurtuluşa ulaşmak. Bir de gerekli dersi alamamak. O zaman ebediyen hüsranda kalmak, ebediyen dalalette kalmak. Hayatı boyunca kişinin dalalette kalması, sonra da gideceği yerin kıyametten sonra cehennem olması. Biz diyor Allah Teala insanları bu musibetlerle imtihan ederiz. Musibetlerle imtihan edilen insanlar eğer derlerse ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz muhakkak ki Allah'a içiniz. Ve mutlaka ona döneceğiz. İşte bunu söyleyebilen kişi kurtuluşa ulaşmıştır. Böyle bir dizaynda bu tebliğin Allah-u Teala tarafından ne kadar önemli olduğunu anlamak üzere bu engellerin varlığı dikkat çekici bir unsur olarak giriyor devreye. Kendisine tebliğ yapılan insanlar aslında iki gruba ayrılır. Tebliğe ilgisiz kalanlar, bir de tebliğ karşısında tebliği kabul etmeyip yalanlayanlar. Tebliği kabul edenler için zaten problem yok. Onların gidecekleri yer otomatik olarak cennet oluyor. Allah'a ulaşmayı dile, yoksa gideceğin yer cehennemdir sözü herhangi bir insandan gelebilir. Yani bir peygamberin, bir resulün, bir mürşidin veya herhangi bir insanın yapacağı bir tebliğ, Allah'a ulaşmayı dilemezsen sonun hüsran olur. Dünyada da mutsuz olursun, gideceğin yerde cehennem olur tarzında bir uyarıya muhatap olan kişi eğer tebliğe ilgisiz kalırsa, yani karşı çıkmaz ama kabul de etmezse, o zaman durumu ne olur? Hangi tarz engellerle bu kişi karşı karşıya kalacaktır? Bu sualin cevabı Câsiye 23'te. Allah Teala diyor ki: Efe re'eyte men ittehaze ilahehu hevahu. O hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü diyor Allah Teala? E mı? Fe re'eyte, gördün mü? Men o kişiyi ki ittihaz eden ilahehu, onun kendisi için ilah edinini, hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Ve edallahullahu ala ilmin. Ve Allah o kişiyi ilim üzere dalalette bırakır. Ne demek istiyor? İşte şu anda bizim ülkemizdeki
din alimlerinin durumu sevgili kardeşlerim. Onlar çok ciddi bir din eğitimi almışlar üniversitelerde. Çok iyi bir fıkıh ilmi sahipleri, fıkıh ilminin gerçekten çok üstün sahipleri var ülkemizde. Ama kendilerini kurtuluşa ulaştıracak olan din biliminden haberdar değiller. Peki bu onların hatası mı? Hayır, değil. Onlar okullarında bunu öğreniyorlar. Sanki görünmeyen eller insanların mutluluğuna engel olmak için o mutluluğu sağlayacak olan bütün faktörleri devre dışı bırakmış. Biliyorsunuz ki insanın muhtevası, manevi hayatı 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Birinci safhada kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Şimdi dileyen birisini düşünelim. Diledi. Allah'a ulaşmayı dilemişse bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. 14. basamak, kişi mürşidine ulaştı, tabi oldu, ikinci kat cennetin sahibi. Bu kişi eğer 7-8 aylık bir hayatı varsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ne diyoruz? O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır demiyoruz. Allah Teala da öyle demiyor. Biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız diyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala böyle söylüyor. Kim Allah'a bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Kelime kelime bakalım. Allah'ı Allah yeştebi seçer. İleyhi ona kendisine men yeşayı dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve bu Allah'ın dileği, kişilerin daha bir rolü yok. Allah insanların %90'dan fazlasını kendisine seçiyor. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyip de bu dileğin muhtevasında kalan kişiler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi Allah Teala seçmez. Ama diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Allah'ın yeştevi ileyhi men yeşayı Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Herkesi seçer aşağı yukarı çok küçük bir istisnasıyla. %5 bile değildir seçmedikleri. Ve yehdi ileyhi ve ona yehdi ulaştırır. İleyhi ona kendisine men o kişiyi yünip Allah'a münib olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini temin edecek faktör o kişiye yapılan tebliğdir. Tebliğ yapıldı. Kişi tebliğ ile ilgilenmedi. Allah Teala bu konuda Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde onu söylüyor. Eferâeyte men ettehâze ilâhehu hevâhu. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Yani hevasına tabi olan, hevasının emrini yerine getiren nefsinin negatif taleplerini yerine getiren kişiyi gördün mü? Ve edallahullahu ala ilmin. Allah onu ilim üzere dalalette bırakır. Ve hateme ve mühürler hatem eder ala sem'ihi. Onun görme hassasını mühürler ve kalbihi, onun manevi kalbini mühürler. Yani kalbindeki idrak hassasını mühürler. Ve ceale ala basarihi, onun görme hassası üzerine kılar, gışave, perde kılar. O kişinin görme hassasının üzerine perde çeker. Femen yehdihi min ba'dillah. Bu durumda Allah'tan sonra onu kim hidayete erdirebilir? Efela tezekkerûn, hala tezekkür etmez misiniz diyor Allah Teala. Öyleyse üç tane hassa var. Bir, gözler için görme hassası. İki, kulaklar için işitme hassası. Üç, kalpler için idrak etme hassası. Göz, kulak ve kalp uzuvdur. Ama görme hassadır, işitme hassadır, idrak hassadır. İşte kim Allah'ın tebliğine ilgisiz kalırsa Allah Teala onun görme hassasını, basar hassasını
üzerine perde çekiyor, bu şekilde engel koyuyor. Kişinin işitme hassasını mühürlüyor ve kalbindeki idrak hassasını da mühürlüyor. Peki kişi daha acı suç işlerse, kabul etmemenin ötesinde kendisine tebliğ yapanla tartışırsa, onunla kavga ederse, ondan sonra da nefretle arkasını dönüp oradan giderse, bu kişi karşı çıktığı takdirde, kendisine tebliğ yapanı kısaca incittiği takdirde, kavga ettiği takdirde İsra suresinin 45. ayet-i kerimesi ve 46. ayet-i kerimesi devreye giriyor. Allah Teala diyor ki ve izâ karetel Kur'ane, sen Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman cealna, biz koyarız beyneke, seninle arasına ve beynellezine, seninle onların arasına, la yu'minune bil ahireti. Ahirete, yani insan ruhunun ölümden sonra

ki hayata inanmayan, ahirete, kıyametten sonra da hayatın varlığına inanmayan, aynı zamanda ölmeden evvel Allah'a ruhunu ulaştırmaya inanmayan insanlar, onlarla senin arana hicab-ı mestûre koyarız diyor Allah Teala. Gözlerin üzerine perde çektik diyor. Hicab-ı mestûre gizli bir perde. Hicab, perde, mestûre gizli.

İsra suresinin 46. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala ve cealna ala kulubihim ekinneten ve onların kalplerinin üzerine ekinnet koyduk. O kişinin gözlerine hicabı mestüre koyan Allah Teala kulaklarına vakra kıldık diyor. Kalplerinin üzerine kalplerine ekinnet koyduk. Kalplerinin idrak etmesini engelleyen bir engel, ekinnet ve fi azanihim kalplerinin içine vakra koyduk diyor. Affedersiniz, kulaklarının üzerine vakra koyduk. Kulaklarının işitmesini engelleyen bir engel. Göz de uzuv, kulak da uzuv.

Ouais. Ouais, t'as là. Kalplerine ekinlet koyduğunu söylüyor ve fi azanihim vakra, kulakların üzerine vakra koyduk diyor. Kulakların içine vakra koyduk. Ve izâ zekerte rabbeke fil Kur'ani vahdehu, ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman vellev alâ edbâhim nüfûrâ. Onlar nefretle arkalarını döndüler. İşte tebliğ yapılıyor. Tebliğ karşısında kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle tartışıyor. Ve de çok öfkelenerek ona çatarak arkasını dönüp oradan nefretle uzaklaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden nefret ediyor kişi. O bu tebliği yaptı diye. Öyleyse bu nefret onun kavgasını ifade ediyor. Ve de nefretle arkasını dönüp gidiyor kişi. Öyle ki bir kavgaya sahne olmuş ortalık. O da oradan ayrılmış. Peki böyle bir insan sonradan aklını başını topladı. Allah'ın yoluna girdi. Girerse Allah Teala onu hidayete erdiriyor. Hidayete erdi kişi tekrar dalalete düştü. Allah Teala onu ikinci defa hidayete erdirir. Eğer kişi dilerse ikinci defa da Allah Teala onları hidayete erdirir. Ama eğer bu kişi üçüncü defa hidayete Allah Teala onu erdirdikten sonra bir defa daha fıska düşerse artık o kişinin kalbini Allah Teala mühürler. Bir daha hidayet ermesine müsaade etmez. Allah Teala kişiye üç defa hak tanıyor. Bu üç hakkın her birinde hidayete eren ama sonra tekrar düşen, hidayete neden eriyor kişi gayretiyle mi? Hayır. Allah Teala onu hidayete erdiriyor. Yani hidayete ermek konusunda hiçbir güçlüğü yaşamıyor kişi. Ve bütün bunlardan sonra kişinin üçüncü defa hidayetten düşmesi halinde Allah Teala onu fıskta bırakıyor, kalplerini tab ediyor. Nahl suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ülâikellezîne tabe'allâhu alâ kulubihim." Onlar ki diyor Allah Teala kalpleri ve semihim ve işitme hastalarını ve efsarihim ve semihim görme hastalarını ve efsarihim semihim işitme hastalarını ve efsarihim ve basar hastalarını görme hastalarını Allah tab eder diyor. Ve ulaike humul gafilun, işte onlar gafillerdir. Bunlar fıska düşmüş olan insanlar. Bir insan hidayete erdi, düştü. Bir defa daha hidayete erdikten sonra düştü. Eğer bu hatayı üçüncü defa işlerse
O zaman Allah Teala onların kalplerini tav ediyor. Ve bir daha o tav ettiği, mühürlediği kalbi açmıyor Allah Teala. Öyleyse tebliğ son derece önemli bir müessese. Hiç kimse kendi kendine Allah Teala'nın sözlerini işitemez. Ne zaman bir kişi direkt olarak Allah'ın söylediğini işitir, Allah onun basar hassasını, kendi sesini duyabilecek kuvvete getirdiğin zaman, yani kişinin Allah ile konuşabilmesi ancak ulul albab makamında gerçekleşir. Ulul albab makamı, ihlas makamı ve salah makamı kişinin Allah ile konuşmalar yaptığı üç makamdır. Bunlar başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ki daha sonra mürşitlerine tabi olmuşlardır. Daha sonra ruhlarını Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırmıştır. Daha sonra fizik vücutlarını teslim almıştır. Daimi zikre ulaştırmıştır onları. Nefslerini teslim almıştır. Ve neticede de iradelerini teslim almış, onları irşat makamına tayin etmiştir. Bu konunun başlangıcında kişinin kendisine yapılan tebliğe cevabı yatıyor. Tebliğe muhatap olmayan hiç kimse yoktur. Herkese tebliğ mutlaka yapılır. Allah Teala tebliğ yaparsa o tebliğin muhtevasında

kişinin davranış biçimi önem taşır. Kişiye tebliğ yapılmıştır. Kabul eder veya etmez. İlgisiz kalırsa kafir olmakta devam eder. Tebliğe ilgisiz kalmadan evvel kişi zaten küfürdeydi kendisine tebliğ edilmeden. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ki küfürden kurtulabilsin. Tebliğe ilgisiz kaldı, kişinin küfrü devam ediyor. Bu onların küfür kademesinde kalmasını ifade eder. Allah Teala'nın indinde Allah'ın bir talebi var. Herkesin irşat makamının söylediklerini işitmesini ve idrak etmesini istiyor. Kişi işitmiyor sadece. Arkasından Allah Teala'nın harekete geçtiğini görüyoruz. Karşı koymayan kişinin hastalarına engeller koyuyor. İşitme, görme ve idrak hastalarına. Eğer kişi tartışırsa irşat makamıyla, o zaman da uzuvlarına engeller koyuyor. Daha ötede bir insanın başkalarını engellemesinin yattığını görüyoruz. Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama başka insanlar da gelip kendisine sordukları zaman, yahu Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey varmış. Biz hiç böyle bir şey duymadık, sen ne diyorsun dediği zaman, onlara şiddetle, kesinlikle böyle bir şey yok, sakın Allah'a ulaşmayı dilemeyin. Dilemeniz hiçbir zaman gerekmiyor, onlar sapıklardır tarzında bir şeyler söylediği zaman, işte bu kişinin hem uzuvlarına hem hastalarına Allah Teala engel koyar. Ve genellikle bu insanlar zaten devamlı olarak fıstık kalacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamayı nasip kıldı Allah Teala. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah insanları yaratan tek yaratıcı, kainatı yaratan tek yaratıcı, öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, Allah insanı bir tek sebebe dayalı olarak yaratmıştır. O sebep insanın mutluluğudur. Başka bir sebep yok.

Yarattığı bütün mahlukat arasında Allah'ın en çok sevdiği mahluku insandır. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım. Emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey. Onun için Allah Teala göklerdeki insanlar diyor, yerlerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Allah'ın indinde sevgili kardeşlerim, insan adı verilen bir mahlukun varlığını görüyoruz. Şu anda Hazreti İsa, şu anda ondan çok daha evvel orada olan Hazreti İdris. Orada cennetteler. Hazreti İdris diyor ki Allah Teala'ya, ya Rabbi ben orasını merak ediyorum, beni oraya al. Allah Teala alıyor. O da oraya cennete ulaştıktan sonra diyor ki, ya Rabbi ben buradan çıkmak istemiyorum. Allah Teala da talebini kabul ediyor. İşte sonra Hazreti İsa'nın oraya alındığını görüyoruz. İkisi de hayattalar. Ama bir garip hayat sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala diyor ki, buradaki bir gün sizin aleminizde 1000 yıl gibidir diyor. Bir güne mukabil 1000 yıl. Yani Hazreti İsa'nın doğumundan sonra 2000 yıl geçmiş. Yani orada Allah-u Teala'nın indinde sadece 2 gün. Sadece 2 gün. 2000 yıla karşılık 2 gün. Allah ile olan onların beraberliği, tekrar bu tarafa dönmelerini engellemez. Hazreti İsa'nın tekrar döneceği kesin. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, hepinizi mutlu olmaya davet etmekle vazifelendik. Allah'ın hepinizden istediği tek şey dünya mutluluğunu yaşamanız, ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Allah Teala herkesin cennetine girmesini ister. Hedefi budur. Ama kanunları koymuş. Kim Allah'ın cennetine girerse bunu hak etmiş olması gerek. Kim cehenneme girerse onun da bunu hak etmiş olması gerek. Şimdi iki tane örneğe gelin beraberce bakalım. Bir insan var, Allah'a mülaki olmayı,
Yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiş. Bir ay sonra ölmüş. Şimdi sual, bu kişi Allah'ın cennetine mi girer yoksa cehenneme mi girer? Allah'a ulaşmayı dilediği kesin mi? Evet, kesin. Kalben bu kişi mutlak olarak "Ya Rabbi" demiş, "ben sana ulaşmayı diliyorum. Sana vasfolmayı diliyorum." Bu kalpten bir dilek diyor kişi. Gerçekten kalpten Allah'a mülaki olmayı dilemiş. İşte böyle bir durumda Allah'a mülaki olmayı dileyen bu kişi cennete girer muhakkak. Söyleyin bakalım neden? Sadece bir dilek, Allah'a mülaki olma talebi. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. İsterseniz bir adım daha evvele gidelim. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan ölseydi ne olurdu? Onu, o kişi kıyamet gününde cennete mi girerdi? Cehennemde mi kalırdı? Allah'a ulaşmayı dilememiş ama 80 yıllık ömrünün 65 yılını ibadetle geçirmiş. Bu kişi nereye gider? Hiç ibadet etmemiş, Allah'a mülaki olmayı dilemiş, ömrü de vefa etmemiş, bir ay sonra Allah'a mülaki olamadan da ölmüş kişi, ruhunu Allah'a ulaştıramadan ölmüş. Bu iki kişiden normal ölçülerin sahibi olan insanlar için ...65 yıl ibadet eden, İslam'ın 5 şartını yerine getiren kişi mutlaka cennete girer. Öyle zannedilir. Oysa ki öyle değil. Sevgili kardeşlerim, öyle değil. Bu kişinin gideceği yer ne yazık ki cennet değildir. Allah'a mülaki olmayı dilemediği için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, hiç kimse ibadetleriyle cennete giremez. Sen de mi ey Allah'ın Resulü? Ben de. Ama Allah beni rahmetine gark etti. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Onun ötesinde bir şeylerin varlığını anlatıyor bize. Kur'an da aynı şeyi anlatıyor. Onun ötesinde bir şeyler var. Kurtuluşa medar olacak veya kurtuluşu mümkün kılmayacak. Şimdi o bir ay ibadet, Allah'a ulaşmayı dileyen ve ondan sonra sadece bir ay yaşayabilen, sonra da ölen birisi. Ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştıramadan ölmüş kişi. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve de ömrü Allah'a ulaşmaya vefa etmemiş. Ölmüş kişi ama Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Ne olur? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne olacağını söylüyor. Diyor ki: "Ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Ve size furkanlar versin." Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin, size mağfiret etsin.
Allah Teala burada müminlerden bahsediyor. Ey inananlar diyor. Ya eyyühellezine aminu. Ey aminu olanlar. İman edenler, Allah'a inananlar. Bu kişi Allah'a inanıyor ama henüz Allah'a mülaki olmayı dilememiş. Dileyin ki diyor takva sahibi olasınız. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan takva sahibi olamaz mı? Olamaz. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve ittekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a mülaki olmayı dile. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Allah'a yönel. Ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Şimdi ne görüyoruz? Eğer bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemeseydi, şirkte kalacaktı. Bu bildiğiniz gibi gizli şirk. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi şirktedir. Bu şirk elbette açık şirk değildir. Bu kişi puta falan tapmıyor. Bu kişinin hatası sadece Allah'a mülaki olmayı dilememesi. Allah'a mülaki olmayı dilememek kişiyi gizli şirkte bırakıyor. Ve kişi takva sahibi olamıyor. Öyleyse bu kişi takva sahibi olmasaydı, Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmasaydı, şirkte kalacaktı. Şirkte kalan da cehenneme gidecek olan kişi. Bütün şirktekiler, müşrikler, onların gideceği yer kesinlikle cehennem. Allah Teala bu konuda neler söylüyor sevgili kardeşlerim? Kişi Allah'a mülaki olmayı dilemediyse, takva sahibi olamıyorsa ve şirkteyse, gideceği yer cehennemse, bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği takdirde hem şirkten kurtulacak hem takva sahibi olacak. Gideceği yerde cehennem olmayacak. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği Ey amenü olanlar! Bu amen olan kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a mülaki olmayı dilememiş. Nereden anlıyoruz? Takva sahibi ol ki diyor Allah Teala. Ey amen olanlar, takva sahibi olun ki Allah size
sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin. Günahların örtülmesi takva sahibi olan kişi için geçerli. Öyleyse amin olanlar iki gruba ayrılıyor. Bir, iman sahibi inanıyor Allah-u Teala'ya ama Allah'a mülaki olmayı dilememiş. O takva sahibi değil ve cehennemden kurtulması da mümkün değil. Yani Allah'a kişinin inanması onu hiçbir şekilde cehennemden kurtaramıyor. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe. Sevgili kardeşlerim, kavrama dikkat edin, son derece önemli bir kavram. Kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olabiliyor ve bu ilk takva. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı bu kişi dilemezse şirkteyse gideceği yer cehennem. Onu cehennemden kurtaracak olduğuna göre takvaların ilki. Daha aşağısında takva sahibi olmak yok. Daha aşağıda cehennem var. Ama her iki grupta inanıyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi de Allah'a inanıyor. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi de Allah'a inanıyor. Ama mülaki olmayı dilemeyen kişi inanmasına rağmen Allah'a cehennemden kurtulamaz. Ama Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Çünkü o kişi takva sahibi olmuştur. Allah Teala buyuruyor ki Kaf suresinin 31, 32 ve 33. ayetlerinde cennet ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tuâdûne lîkülli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet. Bütün evvâb olanlar için ve hafîz olanlar için. Hafiz olan, başının üzerinde devrin imamını muhafız olarak taşıyan, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmamış, mürşidine de ulaşmış, ulaşınca başının üzerinde oluşan devrin imamının ruhu sebebiyle o kişi bu hüviyete girmiş. Başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşmuş. O zaman hafiz olmuş, muhafaza altına alınmış. Peki bu kişi ne zaman evvap olur? Ne zaman hafiz olur? Evvap olan kişi sığınağa sığınmış. Ruhu vücudundan ayrılmış ve Allah'a ulaşmış. Bu 22. basamağı ifade eder. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olduğu zaman o kişi 22. basamaktadır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilere baktığımızda Allah'ın her tarafta kurtuluş kapıları açtığını görüyoruz. Ve her konunun başlangıç noktası hep aynı nokta. Allah'a mülaki olmayı dilemek.
ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Şimdi biz dileyen kişiden bahsediyoruz. Kişi dilemiş, Allah'a milaki olmayı dilemiş. Dileyen kişi ne oluyordu? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre takva sahibi oluyordu. Dileyen kişinin, takva sahibi olan kişinin Allah günahlarını örtüyor. Örterse ne olur? Örterse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte Allah-u Teala açık bir şekilde Müminun suresinin 102 ve 103. ayetlerinde şunu ispat ediyor, şunu kesinleştiriyor. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa onlar felaha ermiştir. Müminun 102. Kimin de sevap tartıları az olursa, hafif gelirse, günahları daha fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Müminun 103. Şimdi eğer Allah-u Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin günahlarını örtüyorsa ne olur? Günahhanesinde mizanın sol tarafı kırmızı rakamlarla günahların son rakamına kadar hepsini gösterir. Toplam da vardır. Ve yeşil rakamlarla sağ tarafta sevapları gösterir. Günahlarda sevaplar karşılaşır. Eğer sevaplar çoksa bakiye yeşil rakamlarda sağ tarafta yer alır. Eğer günah tartıları fazlaysa, günah dereceleri fazlaysa kırmızı bakiye oluşur ve sol tarafta yer alır. İşte sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki kişinin Allah günahlarını örtüyor. Günahları örtülen kişinin durumu nedir? Günahları örtülen kişi hiç günahı kalmamış demektir. Mutlaka sevapları olacağı için olmaması mümkün değil bir insanın. Hiç sevabının olmaması mümkün değil. Bu kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girecektir. Ne yapmıştır?

29. ayet-i kerimesi gereğince. Şimdi madalyanın öbür tarafına bakalım, gelin beraberce. Diğer kişi, 80 yaşında ölen, 65 yıl İslam'ın 5 şartını eksiksiz yerine getiren birisi var. Ve ölmüş. Ne olur? İşte peşin olarak söylüyoruz, bu kişinin gideceği yer Allah'a mülaki olmayı dilemediği için cehennemdir. E şimdi hak mı bu, adalet mi bu gibi laflar edecek olanlara cevabımız var. Adaletin sahibi de, hakkın sahibi de Allah'tır. Öyleyse o kanunlarını koyar, mutlak olarak uygular. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Kanunlarını koyar, o kadar insanlardan yanadır ki, insanlara der ki, ey insanoğlu, sizden sadece bir tek şey istiyorum. Bana mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda diyor, siz devre dışı kalırsınız. Ben sizi kendime ulaştırırım. Ama bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesinin ötesinde ulaşabilmesi için namaz kılması lazım, oruç tutması lazım, zekat vermesi lazım. Eğer parası varsa hacca gitmesi lazım, kelime-i şehadet getirmesi lazım. Zikir yapması lazım. Ve bunların hepsinden, toplamından daha önemli Allah'a mülaki olmayı dilemesi lazım. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin durumunu beraberce gördük. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin durumunu gördük. Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği için, ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilediği için gideceği yer Allah'ın cenneti. Çünkü Allah onun günahlarını örtüyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Şimdi beraberce Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, size amellerini hasara uğratanların durumunu söyleyeyim mi? Onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider. Ne demek bu? O kişi cehenneme gider demek. İnsanları kurtaracak olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. O noktadan sonra kurtuluşa ulaşır. Bu kişi, şimdi o söylediğimiz adamı değerlendirelim. 80 yaşında ölmüş, 65 yıl İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. Allah'a mülaki olmayı dilemiş mi? Hayır, dilememiş. Dilememişse bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti değildir. Dilememişse onun amelleri boşa gider. 65 yıl yaptığı o

İslam'ın beş şartına mütalik bütün ameller boşa gitmiştir. Heba olmuştur. Öyleyse iki tane olay var. Birisi Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi dilediği zaman Allah Teala kalbine bakar. Kalbinde gerçekten böyle bir talep varsa, kişi Allah'a mülaki olmayı dilemişse, o zaman Allah Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Günahları örtülen kişi sevapları günahlarından daha fazla olacak çünkü günahları sıfır olmuş. Günahları yok. 3-4 derecelik bir sevabı olsa olmaması mümkün değil. Kim bilir kaç bin sevabı olur bir insanın. Kaç milyon sevabı olur. Hiç amel yapmasa da bu kişinin mutlaka her saniye derecat kazanması veya kaybetmesi söz konusudur bir kişinin. Birisine iyilik ederseniz derecat kazanırsınız. Namaz kılarsınız, derecat kazanırsınız. Her yaptığınız güzel amelden derecat kazanırsınız. Bu kişinin amelleri olmasa bile başka sebeplerden mutlaka derecat kazanmıştır. Bir derececik kazansa bile gideceği yer Allah'ın cennetidir ki kazanmaması eşyanın tabiatına aykırıdır. Oysa ki Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler Allah Teala tarafından sıfırlanıyor. Allah'ın bir küçücük dileğe, Allah'a mülaki olmayı dilemeye ne kadar değer verdiğini görüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse muhteva nedir? İşte bir karşılaştırma yaptık beraberce. 80 yaşında ölmüş adam, 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş ve Allah Teala beni 3. kat cennetime alır, acaba 4. kat cennetime alır diye bu tarzdaki düşüncelerin içinde ölüyor. Ama gideceği yer cehennem. Amelleri boşa gittiği için. Neden? Allah'a mülaki olmayı dilememiş. Sevgili kardeşlerim, o zaman duralım ve düşünelim. Ne olmuş da insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra dinlerini unutmuşlar. Kitle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar. Kur'an'da bu söylediklerimiz var. Bir ülke düşünün ki Osmanlı devrinde dünyadaki en az suç işlenen ülke. Bir ülke düşünün ki artık en çok suç işlenen belki iki ülkeden bir tanesi. Aynı insanlar, aynı soy. Sadece dinlerini unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkileriniz mi? O ilişkiler bütün insanlar için mutlaka Kur'an'ın bilinmesine bağımlı bir kurtuluş müjdesi verir kişiye veya bir cehennem azabı ihtarı. Sadece amellerin
ameller sebebiyle kazanılan derecelerin yok edilmesi, silinmesi veya günahların örtülmesi iki ayrı konu. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, onun günahları örtülür. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, onun amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet asrının en önemli olayı Allah'a mülaki olmayı dilemektir. İşte dilemeyen kişi söylediğimiz gibi amelleri boşa gideceği için cehenneme gider. Başka, daha açık ve kesin şekilde söylüyor mu Allah-u Teala Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin cehenneme gideceğini? Tabii. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği için gideceği yer cehennem diyor Allah-u Teala. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah-u Teala buyuruyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı dilemezler. Ne demek mülaki olmak? Yani ruhlarını hayattayken bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse o olayı bir defa daha düşünelim. O 80 yaşında ölen kişi Allah'a mülaki olmayı dilemediği cihetle, sadece Allah'a mülaki olmayı dilemediği için cehenneme gidecek. Gideceği yer, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer mutlak olarak ateştir, cehennemdir. Sakın, ne olacak yani cehenneme gidersek? Bir süre cehennemde Allah bizi leblebi gibi kavurduktan sonra onca sevap kazanmış olacağız İslam'ın 5 şartını yaptığımız için. Ondan sonra Allah Teala mutlaka bizi cehennemden sonra cennetine alacak, hesapsız rızıklandıracak. Sevgili kardeşlerim, hep hayallerle yaşıyorsunuz. Sizlerin, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin cennete girmeniz hiçbir zaman mümkün olmayacak. Çünkü cehennemden çıkıp da, cehennemde bir süre ceza çektikten sonra oradan çıkıp da cennete girmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime cehenneme cezalanmak üzere
girenlerin bir daha oradan çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Tam 29 tane ayet-i kerime. Ve cehenneme girenin cehennemden çıkacağına dair hiçbir ayet-i kerime yok. Cehennemden çıkıp da cennete girmeye dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Bir ayet-i kerimede Allah-u Teala kim ne kadar günah işlerse onu görecektir. Ne kadar da sevap işlerse onu görecektir ayet-i kerimesi. Cehennemde kalacaktır, cehennemde kalacaktır veya cennette kalacaktır manasını almıyor. Manasını ihtiva etmiyor. Kıyamet günü herkes mahşer meydanında toplandıktan sonra, nefsler fizik vücutlara girdikten sonra, bütün insanlar bir çekim gücüyle indilaydaki kendi kuşlarına ulaşacaklardır. Bu bildiğimiz kartal veya serçe kuşu değil. Bu hayat filminiz. Herkes sadece elektronik sistemlerle sadece kendi hayat filmine çekilir. Hayat filmi boşlukta oynar. Bir ekrana falan ihtiyaç göstermez. Üç boyutludur. Hayat filmi ikidir. Bir, yaptığınız amelleri, işlediğiniz her türlü ameli size gösterir Allah-u Teala. Ömrünüz boyunca hangi amelleri işlediyseniz hepsini gösterir. İki, bir de o amelleri gerçekleştirirken neler yapmışsanız onları düşünce platformunda tasarlayarak mı yaptınız? Yoksa başkasına bir zarar verdiğinizde bunda bir tasarı, bir taammüt olayı mevcut değil mi? Bunun içinde Allah-u Teala'nın kiramen katibin melekleri düşüncelerinizi de filme çekerler. Bir üç boyutlu düşüncelerinizin göstergesi var. Bir de gene üç boyutlu amellerinizin göstergesi var. Düşünürken de hep şekillerle bu gözlerle gördüğümüz dünya hayatındaki insanlarla düşünürüz. Onları düşünürüz gözümüzün önünde canlandırarak. Her düşünceniz aksiyonlarınızla beraber aynı zaman parçası içinde hangi işlemi yaptınız, ne yaptınız, ne düşünerek yaptınız, bunlar amel defterinizde mutlak olarak yer alır. İşte bu sebeple elinize teslim edilen kıyamet günü, elinize teslim edilen mizanınız, sizin hiçbir şekilde yanılmayacak bir hesapla hesaplaşmanıza müncer olur. Netice olarak bu çıkar ortaya. Elinize verilen mizan sonsuz sayıda işlevin derecelerini gösterir. Ve orada amel defterinizde o olay sebebiyle yazılan rakamla elinizdeki mizanın o olayı görerek oradaki işlevleri bir anda otomatik olarak değerlendirerek ortaya koyduğu iki rakam birbirine hep eşittir. Hem elinizdeki mizanın o olayı görerek elektronik sistemle sonsuz hızla yaptığı hesaplamanın sonunda ortaya çıkardığı rakamla orada amel defterinizde görülen rakam hep aynıdır. Çünkü aynı mizan sizin taammüt miktarınız ne kadarsa o kadar suçu size işleyerek muhteşem bir tablo oluşturur. Görürsünüz ki kıl kadar size zulmedilmesi mümkün değildir.
yanlışlık yapılması mümkün değildir. Bütün amelleriniz orada görünür ve hepsinin neticesi de ortadadır. Öyleyse sonuç, kimin kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, onun gideceği yer cehennemdir, ebediyen kalmak üzere. O kişi hüsranlıdır. Mü'minun suresi 103. ayet-i kerime. İşte insanlar orada hem kazandıkları dereceleri hem kaybettikleri dereceleri kıl kadar kendilerine zulmedilmeksizin orada görürler. İşte o ayet-i kerime insanlar ne kadar hata etmişlerse onu görürler, ne kadar sevap kazanmışlarsa onu görürler manasına gelen ayet-i kerime bunu ifade eder sadece. Yoksa görmekten murat onu yaşamak değildir. Görmek başka şey, yaşamak başka şeydir. Ama bütün hayatınızı mutlak olarak göreceksiniz kıyamet günü. Ne siz birisini aldatabilirsiniz, ne başkaları sizi aldatabilir, ne de herhangi bir şekilde sizin yaptığınız fiiller üzerinde en ufak bir haksızlık vücuda gelebilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek insanı cehennemden kurtaran muhteşem bir hediyedir. Allah'ın muhteşem bir hediyesidir. Adeta bedavadan üçüncü kat cennetin kişiye tahsis edilmesidir. O kişi ne yapmıştır? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Geri kalan her şeyi Allah yapmıştır. O kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah'a mülaki olmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Ruhunu mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman birincisi üçüncü basamakta oluyor. 14. basamakta kişi mürşidine tabi oluyor. İkinci kat cennetin sahibi kişi. Ve mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. O ulaştırmıyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ve bu o kişinin on dördüncü basamakta olmasını, 21. basamağa ulaşmasını ifade ediyor. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman bu da üçüncü kat cenneti ona kazandırıyor. Ne yapmıştır bu kişi? Hiçbir şey yapmamıştır. Onun yaptığı her şeyi Allah ona yaptırmıştır. Ve ibadetleri ona öyle derecat kazandırmıştır ki o kişi bütün ibadetleri sevmiştir. Hayatının en zevkli 7-8 ayını geçirmiştir. Belki de pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak geçmiştir içinden. Ve bu kişi sevgili kardeşlerim, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir hiç karşılığı, bir tek talebin karşılığı Allah'a mülaki olmayı dilemek. Üçüncü kat cennet, bu noktada nefsinin kalbi %51 nurla dolacağı için o kişinin davranış biçimlerinin %51'i pozitife dönüşmüştür. O kişi her gün kazandığı dereceleri, kaybettiği derecelerden fazla olan birisi olacaktır. O kişi her gün mutluluğu, mutsuzluktan daha çok yaşayan birisi olarak hayatını devam ettirecektir. Ölünce de üçüncü kat cennete mutlaka gidecektir. Bu seviyeden aşağı zikre düşmediği sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha
bir sohbeti sizlerle beraber tamamlamayı Yüce Rabbimiz nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Kavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda inşallah birlikteyiz. Fatır Suresinin 32. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme evresnel kitabe kitabellezine estefayna min ibadina fe minhum zalimun li nefsih ve minhum muktesid ve minhum sabikun bil hayrati bi iznillah zalike huvel Fadlül Kebir. Sümme sonra evresne varis kıldık. Kitabellezi nestefayna el kitabe kitap ellezine onlar estefayna biz seçtik. Min ibadine bizim kullarımızdan. Feminhum böylece onlardan zalimun zulmeden. Li nefsihi kendi nefsine. Feminhum ve onlardan muktesidun orta yol, orta halde bulunanlar. Ve minhum onlardan sabikun hayırlarda yarışanlar, öne geçenler. Bi el hayrati hayırlarda, bi iznillahi Allah'ın izniyle, zalike işte bu, hüve o, el fadlu fazıl, el kebiru büyük. Allah-u Teala diyor ki, sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir. Onlardan bir kısmı muktesit yani daimi zikre ulaşmamış olan cennetliklerdir. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda yarışanlardır. Daimi zikre ulaşanlardır. İşte o büyük fazıldır diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala ne demek istiyor? Evvela kitaba varis kılınanlar Allah'ın kullarından seçtikleridir. Seçim doğmadan evvel yapılır onlar için. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bunlar Allah'ın seçtiği ulul azm peygamberlerdir ve kitaba varis kılınmışlardır. Yani kitap onlara indirilmiştir. İlk varis, Allah'ın kitabının ilk varisleri onlardır. Kitap onlara Allah'tan miras kalmıştır. Sonra mı? Sonra bütün devirlerde devrin imamları kitabın varisleridir. Son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Ve her devirde o devrin imamı, huzur namazının imamı mutlak olarak kitabın varisidir. Şimdi insanlardan bir kısmından bahsediyor.
Kur'an'ın veraseti iki ayrı, kitabın veraseti iki ayrı hüküm taşıyor. Bir, orada ona sahip olanlar, Allah-u Teala tarafından onun ilmi öğretilenler. Bir de onlara tabi olanlar veya olmayanlar, yani devrinin dışındaki diğer insanlar. Allah'ın kitaba varis kıldıkları peygamberlerden sonra nebi olmayan, peygamber olmayan resullerdir. Ondan sonra bunlar bütün kavimlerde mevcutturlar. Sonra da irşat makamını Allah'ın tayin ettikleridir. Ve daha alt makamlarda bulunanlardır. Ama kitaba varis kılınanlar, kitaba uymakla vazifeli olanlar açısından da ayrılır. O zaman bütün insanlar ortaya çıkar. Bütün insanlar da üç boyut gösterir. O üç boyuttan bahsediyor Allah Teala. İnsanların Allah karşısındaki tutumlarının boyutlarından bahsediyoruz. Bir, nefslerine zulmedenler. Kim bunlar? Cehenneme gidecek olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler.

يعني bir kısmı nefsine zulmedenler, onlardan bir kısmı muhtesitler. Bu muhtesitleri bir muhteva olarak Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak vasıflandırmamız lazım. Allah'a ulaşmayı dilemişler ama daimi zikre ulaşamamışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi muktesitler sınıfına girerler. Ama bir kısmı da hayırlarda yarışanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bir kısmı daimi zikre ulaşmışlardır. Daimi zikre ulaştıkları anda hayırlarda yarışanlardır. Elisi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden daimi zikre ulaşmamış olanlar. Onlar daimi zikre ulaşmamışlardır ama Allah'ın cennetine gireceklerdir. Bunlar orta sınıfı oluştururlar. Ortada olanlar. Yani cehenneme gidenleri bırakın. Cennete gidenlerin iki grubundan bahsediyor Allah Teala. Bir, altı kat cenneti paylaşanlar, Allah'a ulaşmayı deneyenler. Kimler hariç bundan? Sadece daimi zikrin sahipleri. Altı kat cenneti değil de beş kat cenneti paylaşanlar, altıncı kat cennette, yedinci kat cennette daimi zikrin sahiplerine ait. Bu muktesitler deyince o zaman kimi anlamamız lazım? Bu bapta söylenmesi lazım gelen şey, Allah'a ulaşmayı dileyenler muktesittir, birinci grup. Mürşidine ulaşıp tabi olanlar muktesittir, ikinci grup. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edenler muktesittir, üçüncü grup. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edip, fizik vücutlarını teslim etmekle muktesit olanlar, dördüncü grup. Bunlar konunun bütününü oluşturuyor. Bundan sonraki gruplar daimi zikrin sahipleri. Onlar hayırlarda yarışanlar. Hayırlarda yarışanların da bu standartlara göre üç kat cenneti paylaşmaları söz konusu olması lazım. Daimi zikrin sahipleri 5., 6. ve 7. katın cennetine girenler, bunlardan 7. kat cennete girenler belli, iradelerini de Allah'a teslim edenler. O zaman 5. kat cennete girenler, İhlas ve Ulul Elbab makamının sahipleri, 6. kat cennete girenler, Salah makamının 1, 2, 3, 4. kademelerindekiler, 7. kat cennete girenler ise Salah makamının 5. kademesindekiler 1. Bütün kavimlerdeki resuller 2. Bir de devrin imamları 3. Bunların gidecekleri yer adn cennetleridir. Ve kavim resulleriyle Eşhat makamının sahipleri cennetin bir bölümünü işgal ederler. İkinci bölümü ise devrin imamları işgal eder. Böylece Allah-u Teala'nın seçtikleri ortaya çıkıyor. Allah'ın seçtikleri anlıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir.
Diğerleri, dilemeyenlerin gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Allah'ın seçtiklerinden de bir kısmı bu hedeflere ulaşırlar ama hepsi seçtikleridir. Onun için Allah Teala'nın seçtikleri ifadesi kullanması, Allah'ın seçtiği bu insanlardır. 33. ayete geliyoruz inşallah. 33. ayet Fatır Suresi'nin şöyle: Cennatü adnin yedhulûneha yuhallevne fîhâ min esâvîre min zehebin ve lu'a. Aslı lulu'en. Lulu'an. A. Ve liba sühüm fiha harir. Cennetü, cennetler adın. Adın cennetleri. Yedhulûneha, ona girerler. Yuhallevne, süslenirler, takarlar. Fiha, orada. Min esavire, bileziklerden. Min zeyebin, altından. Ve lulu'en, ve inciler. Ve li basühüm, ve onların. Ve libasühüm. Ve onların elbiseleri. Fiha, orada. Harirun, ipek. Onlar diyor Allah Teala adın cennetlerine girerler. Orada altından bilezikler ve inciler takarlar ve orada onların elbiseleri ipektir. Bu da onların elbiseleri ipektendir. Öyleyse hayırlarda yarışanların adın cennetlerine girenlerinden bahsediyor Allah Teala. Hayırlarda yarışanların iradelerini Allah'a teslim edenleri, hayırlarda yarışanların asıl muhtevası onlar adın cennetlerine girecek olanlar. Allah Teala hayırlarda yarışanların bir kısmının girecekleri yerin başka bir ayet-i kerimesinde adın cenneti olmadığını söylüyor. Firdevs cenneti olduğunu söylüyor. Bu iki grup insanın ikisi de daimi zikrin sahipleri, hayırlarda yarışanlar. Ama buradaki cennetin adını bir defa daha inceleyip yerlerine oturtmamız lazım. Ve bu ayet-i kerime gelince Allah-u Teala'nın hayırlarda yarışanlar dediklerinin hepsinin adın cennetlerine girmesi gerektiği gibi bir sonuçla karşı karşıya oluyoruz. Ama başka ayetlerdeki açıklamayı da birleştirip bir sonuca inşallah varmamız söz konusu. Eğer Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı, Salah makamı bütünü de adın cennetlerine giriyorsa
Adın cennetleri daha başka gruplara da ayrılmış olmalı. Otuz dördüncü ayet-i kerime ve kalül hamdü lillahillezî eshebe annel hazene hazen inne rabbena le gafurun şekûr. Ve kâlu ve dediler elhamdü hamd lillahillezî Allah'a ki o ezelidir. Ki odur. O ki esrebe giderdi anna bizden elhazene hüzün gam inne muhakkak ki Rabbena bizim Rabbimiz le mutlaka gerçekten gafurun gafurdur mağfiret edendir şekurun şekür şükür kabul edendir şükredilendir ve bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Muhakkak ki Rabbimiz gerçekten gafurdur, mağfiret edendir, şekürdür, şükredilendir dediler veya aslı derler. Yani burada yazılan manada dediler. Ama bunu normal bir açıklama standartında yazıyorsak o zaman derler oluyor. Demek ki Allah-u Teala onlardan hüznü gidermiş. Allah'ın cennetine giren herkes için hüzün giderilmiştir. Onlar Allah'ın mutlu kullarıdır. Ve onlar hep Rablerine hamd ve şükrederler. Allah onlara mağfiret etmiştir. Ve Fatır Suresinin 35. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî ehal lena darel darel mukâmeti min fadlih la yemussuna fiha nasabun ve la yemussuna fihal fiha lugub ellezi o ki ya da ki o ehallena bizi yerleştirdi dare yurt el mukameti İkamet edilen yer, kalınacak yer, min fadlihi onun fazlından. La yemessuna bize dokunmaz, fiha orada nasabin yorgunluk ve la yemessuna bize dokunmaz, fiha orada lugubun açıklık ve meşakkatten dolayı bir bıkkınlık bir ve usanç bize dokunmaz. Ki o bizi fazlından kalınacak, ikamet edilecek bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz ve orada bize açlık ve meşakkatten dolayı bir bıkkınlık, usanç dokunmaz. Cennette olanlar için onların enerji bedenleri söz konusudur ve orada sonsuz bir saadet onları bekliyor. Cennete girecek olanları kesintisiz bir mutluluğu sonsuz bir zaman parçasında yaşayacaklardır. Enerji bedenler hiç ihtiyarlamayacak, hep aynı özelliklerin sahibi, aynı yaşta kalacaklardır sonsuza kadar. Allah'ın
sonsuz bir güzelliğine hediyeleri ve ihsanlarına, nimetlerine muhatap olacaklardır. Ve Fatır Suresi'nin 36. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Vellezine keferu lehum naru cehenneme. Cehennem, cehenneme, cehennem. La yukda aleyhim fe yemutu ve yemutu ve la yu hafefu anhum min aza biha kezalike necdi kulle kefur ve ellezine ve o kimseler onlar keferu inkar ettiler lehum onlar onların onlar için vardır nar-ı ateş cehenneme cehennem la yukta kada edilmez karar verilmez aleyhim onlara onlar için fe böylece yemutu ölsünler ve la yuhaffefu ve hafifletilmez anhum onlardan min azabiha onun azabından kezalike işte böyle nezi cezalandırırız kulle hepsi bütün kefurin nankör olanlar ve inkar edenler diyor Allah Teala. Kimdir keferu? Kafirler. Kimdir keferu? Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. En açık belgesi bu. Ne zaman Allah Teala keferu kelimesini kullanıyorsa orada bu vardır. Ve inkar edenler onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar için karar verilmez ki böylece ölsünler ve onun azabı onlardan hafifletilmez. İşte biz bütün inkar edenleri böyle cezalandırırız.

onlar için karar verilmez ki. O ona göre, o karara göre ölsünler. Yani ölemezler, devamlı azap içinde olacaklardır diyor Allah Teala. Onlar için karar verilmez ki. Böylece yani bu karar gereğince ölsünler. Ve onun azabı, cehennem azabı onlardan hafifletilmez. İşte biz bütün inkar edenleri böyle cezalandırırız diyor Allah-u Teala. Aslında buradaki kefur dediği kişiler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amin olanların yani Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini, kapkaranlıkken kalpleri Allah'ın nurunu göndererek kalplerini aydınlatır. Vellezine keferu, ama o kafir olanlara gelince onlar ki kafirlerdir. Onlar tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Kim bu kafirler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi. Allah'a inanmak onların küfür vasıflarını bozamıyor. İnsanlar zannediyorlar ki Allah'a inanıyorlar diye Allah onları mümin kabul edecek ve de bir süre cehennemde kaldıktan sonra cennete ulaşacaklar. Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin standartlarında olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi o kafirler standartındadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gireceği yer cehennemdir. Ve cehennemde ölmeleri de mümkün değildir. Sonsuza kadar bir azap söz konusu. Fatır suresi 37. ayet-i kerimeye inşallah geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hum yes tarihune fiha Rabbena ecri Rabbena ahricna نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ نَعْمَلُ نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ Men tezekkere ve ca'e kümün nezir neziru fe zuku fe ma liz
ayeti zalimin. Zalimine min nasir. Nasirin. Kelimeler ve hum ve onlar yestaruhune feryat ederler. Fiha orada Rabbena bizim Rabbimiz ahriçna bizi çıkar. Namel salihan

Orada feryat ederler. Cehenneme girenler. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka başka ameller, yani salih amel yapalım.

Başka amel? Salih amel yapalım. Size orada, dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Size nezir gelmedi mi? O halde azabı tadın, artık zalimler için bir yardımcı yoktur.

Puede ser. Burada hep aynı şey söyleniyor. Ya Rabbi, cehenneme gidenler diyorlar ki Ya Rabbi bizi bu cehennemden çıkar. Biz salih ameller işleyelim. Bu cehennemden bizi çıkar. Tekrar dünyaya gönder. Orada yapmış olduğumuz amellerden biz pişman olduk. Ama şimdi bu dersleri aldıktan sonra oraya gidersek mutlaka salih amel işleriz. Şimdi Allah Teala cevap veriyor size. Orada dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Ve size nezir gelmedi mi diyor. İşte bütün insanlara nezir geldiğini Allah Teala bu ayet-i kerimede bir defa daha anlatıyor. Bütün cehenneme girenler mutlaka bu sözde karşılaşacaklardır. Burada cehenneme girenlerin hepsine sesleniliyor Allah Teala tarafından. Size nezir gelmedi mi? Ne diyor nezir? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Dilemezseniz cehenneme gideceksiniz diyor. Bütün kavimlere nezir geldiği bir defa daha Allah Teala tarafından ifade ediliyor. Fatır Suresi'nin 37. ayet-i kerimesinde.

notlara ilave edelim. Satır 37.

insanlara nezir, bütün insanlara nezir gelmiş, cehenneme giren herkese bu ifade edilecek. Size nezir gelmedi mi? O halde azabı tadın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Burada ne demek bu? Kimdir zalim? Kendisine zulmeden her şeyden evvel. Kim başkasına zulüm yaparsa aslında o kendisine zulmetmiştir. Neden? Çünkü başkasına yaptığı zulüm sebebiyle derecat kaybetmiştir. Her derecat kaybeden kişi zalim olarak vasıflandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Her derecat kaybeden kişi Kur'an-ı Kerim'de zalim ismiyle anılıyor. Her kaybettiği derecede kişi ya başkalarına zulmederek derecat kaybetmiştir, hem başkalarına hem kendisine zulmetmiştir veya Allah'ın bir emrini yerine getirmemiştir veya bir yasağını çiğnemiştir, gene derecat kaybetmiştir. Bu sefer başkasına zulmetmemiştir ama kendisine zulmetmiştir. Cehenneme girenlerin hepsi zalimlerdir.

Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden mutlaka fazla olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olamaz. Mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği şeyler son derece önemli. İnsanların çok büyük bir kısmının ne yazık ki gideceği yer cehennem ve orada ebediyen kalacaklar. Allah-u Teala 38. ayet-i kerimede diyor ki اِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ semavati vel ardi innehu alimun bi zatis suduri sudur suduri o göğüs kelimeler innallahe muhakkak ki Allah alimu bilen gaybi gayb Es-semavati semalar gökler ve el-ardı ve arz yeryüzü yer. İnnehu muhakkak ki o alimun en iyi bilen bizzati sahip es-suduri sinede göğüste.

Öyleyse şöyle bir netice çıkıyor. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Muhakkak ki o sinelerde olanı en iyi bilendir.

Allah-u Teala göklerin ve yerin biz insanların bilmediği gaybını, gaybde olan kesimini, bize Allah-u Teala'nın bildirmediği kesimini en iyi bilendir diyor Allah-u Teala. Ve sinelerde olanı da Allah bilir. Fatır Suresi 38. ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın söylediği şey bu. Hep Allah-u Teala insanların kalbine bakar. Kalp de göğüstedir. Sine dediği göğüsün iç dünyasıdır. Bu da kalbi ifade eder. Ya göğüs kelimesini kullanıyor ya da kalp kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Ama her halükarda, her ikisinde de Allah'ın söylediği şey aynı şeydir. Allah-u Teala kalp de kullansa, göğüs de kullansa, kalbimizdeki, göğsümüzdeki sırlar manasına geliyor. Allah'tan hiçbir şey gizli kalmaz, kalamaz. Fatır Suresi 39. ayet-i kerime. Hüvellezi cealekum halaife fil ard. Femen kefere fe aleyhi küfruh. Küfruhu, küfruh. Ve la yezidül kafirine. Küfruhum inde rabbihim. İlla makta, makten, makta ve la tezidü ve la yezidül kafirin. Küfruhum illa hasara, hasara. Hüve o, ellezi ki o, cealikum sizi kıldı, halaife, halifeler, fi el ardı, yeryüzünde. Fe, artık o takdirde, o zaman, men kim, kefere inkar etti, fe, artık o takdirde, o zaman, onun üzerine aleyhi, kufruhu, onun küfrü, ve la yezidu ve arttırmaz, el kafirine, kafirler. Kufruhum, onların küfrü, inde yanında, huzurunda, Rabbihim onların Rabbi, illa ancak den başka makten, gazap, kızgınlık, öfke ve la yezidu ve arttırmaz kafirine kafirler, kufruhum onların

onların küfürleri illa ancak'ten başka hasaren, hasar, zarar, ziyan. Şöyle oluyor cümle, cümleler. Sizi yeryüzünde halifeler kılan O'dur. O Allah'tır. Artık kim inkar ederse o zaman onun küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlere küfürleri Rablerinin huzurunda öfkeden başka bir şeyi arttırmaz. Ve kafirlere küfürleri hasardan başka bir şeyi arttırmaz. Ziyandan başka bir şeyi arttırmaz.

Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği şey, sizleri yeryüzünde halifeler kılan odur diyor. Bütün insanlar yeryüzünün halifeleri kılınmıştır. Yani yeryüzü her devirde, o devirde yaşamakta olanlara bırakılmıştır, verilmiştir. Öyleyse onlar yeryüzünde halifelerdir. Kendisinden evvelki nesillerden sonra dünyaya sahip olmuşlardır. Kim Allah-u Teala'nın söylediklerini inkar ederse, onun küfrünün kendi aleyhine olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve Rablerinin huzurunda öfkeden başka bir şey arttırmaz. Ne demek bu? Yani kişiler Allah-u Teala'nın kendilerini affetmediğini görünce kendi kendilerine öfkeleneceklerdir. Ve kişinin, herkesin küfrü kendi aleyhine bir dizaynı gösterir. Ve onların inkarları kayıptan başkasını başka bir şeyi arttırmaz diyor Allah-u Teala. Hasardan, ziyandan başka bir şey arttırmaz. Yani ne kadar öfkelensinler, daha çok zarara giderler. Bir de orada yeniden günah işlemiş olurlar. Ayet 40, Fatır Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ereeytum şürekâekum müllezîne ted'ûne min dunillâhi ted'ûne ma dunillâh erûni mâzâ halaka minel ardi em lehum şirkun fis semavati em ateyna hum kitaben fehum ala beyinetin minhu bel in ya'i düz zalimune ba'duhum ba'dan illa gururan. Kelimeler kul de söyle. Ereyütüm, siz gördünüz mü? Şürekâeküm, sizin ortaklarınız. Ellezîne, ki onlar. Tedûne, tapıyorsunuz. Min dûni Allahi, Allah'tan başka. Erûni, bana gösterin. Mâzâ, neyi? Halakû, halk ettiler, yarattılar. Minel ardı, yerden, topraktan. Em, yoksa veya mı? Lehüm, onların

onların vardır. Şirkün şirk, ortaklık fi es-semavati, semalarda, göklerde em. Yoksa veya ateynahum, onlara verdik kitaben, kitap, bir kitap. Fe artık öyle ki hüm onlar alâ beyyinetin, beyine üzerinde, delil üzerinde, minhü ondan, bel, hayır, in, eğer, sadece, ancak, yaidü, vaat ediyorlar, ezzalimûne, zalimler, zulmedenler, ba'dühüm, ba'den, onların bir kısmı bir kısmına, birbirlerine, illa, ancak, sadece, den başka, in, illa, sadece ancak gururan, aldatma, aldatıcı şeyler. Sonuç şöyle oluşuyor. De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin. Yerden, topraktan ne halk ettiler, yarattılar? Veya onların göklerde ortakları mı var? Veya onlara kitap mı verdik de onlar ondan, o kitaptan bir beyin edildi üzerindeler mi? Hayır, zalimler sadece birbirlerine aldatıcı şeyler vaat ederler.

Yoksa onlara kitap mı verdik de onlar ondan, o kitaptan bir beyine delil üzerindeler mi? Hayır, zalimler sadece birbirlerine aldatıcı şeyler vaat ederler. Burada putlardan bahsediliyor. Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? O putları bana gösterin. Yerden, topraktan ne halk ettiler? Tabiatıyla putların hiçbir şey halk etmesi, yaratması mümkün değil. Veya onların göklerde ortakları mı var? Diyor Allah Teala. Yoksa onlara kitap mı verdik? De onlar ondan, yani o kitaptan bir beyine delil üzerindeler mi? Yani bir beyine delil üzerinde mi oldular? Öyleyse putların her zaman neticesi aynıdır. Neticede sadece sakatlığın içinde yaşarlar, ölürler ve cehennemin bir köşesinde Allah-u Teala'nın azabını tadarlar. 41. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allahe yumsi kussemavati vel arda en tezula ve le in zaleta in emsekuhuma min ehadin min ba'dih. İnnehu kâne halimen gafura. İnna Allahe, muhakkak ki Allah, yumsiku, tutar. Es semavati, semalar, gökler. Ve el arde ve arz, yer düzü yer. En tezula, ikisinin zail olması, helak olması, yok olması. Ve le ve elbette, mutlaka, gerçekten. İnzale zaleta, eğer ikisi zail olursa, yok olursa. İn, sadece emsekihuma, o ikisini tutar. Min ehadin, birisi. Min ba'di, ondan sonra. İnnehu, muhakkak ki o. Kâne, idi, oldu. Halimen, halim, gafuren, gafur, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren. Muhakkak ki Allah-u Teala gökleri ve yeri zail olurlar diye, zail olmaması için tutuyor. Gerçekten ikisi de zail olurlarsa, yok olurlarsa, ondan sonra o ikisini, gökleri ve yeri, ondan, Allah'tan başka tutacak yoktur.

Öyleyse Allah gökleri de yerleri de yaratandır. Ve Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatmış durumdadır. Yerleri de gökleri de ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmış durumdadır. Ve bütün kuşattığı alanlara istiva etmiştir. Yerleri gökleri ilmiyle, rahmetiyle kaplamıştır. O Allah-u Teala'nın ilmi ve rahmeti bütün yerleri, bütün gökleri kaplar. Altı alemin altısını da kaplar. Allah-u Teala'nın ilmiyle, rahmetiyle ulaşmadığı hiçbir noktası yoktur yarattıklarının. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, burada bir Kur'an tefsiri dersimiz daha inşallah sona eriyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersinde gene bizleri birlikte kıldı Yüce Rabbimiz. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Konumuz bu. Konumuz mutluluk. Sizlerle hep mutluluk konusunda haftada bir kere beraber oluyoruz. Neden öyle? Her hafta mutlaka mutluluktan bahsetmek niye? Çünkü Allah-u Teala'nın sizlerden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutlu oluşunuz. Başka bir şey istemiyor. Hiç kimse Allah'a bir katkıda bulunamaz. Allah'a bir kötülük de yapamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaparsanız kendinize yaparsınız. Ve bizleri yaratan Allah hepimizden sadece bir tek şey istiyor. Kainatta en üstün mahluk olarak yarattığı insanın mutlu olmasını. Hepsi bu kadar. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren mutluluk kervanına katılırsınız. Neden? Çünkü sizi mutsuz eden şey iblisin, yani şeytanın üzerinizdeki tesir sahasıdır. O nefsinizin afetlerine tesir ederek sizi Allah'ın yasak ettiği fiillere zorlar. Bir, Allah'ın emrettiği şeyleri de yapmamaya zorlar. İki, nefsinizin afetlerine tesir eder. Nefsinizin afetleri ise bu iş için biçilmiş kaftandır. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini yapmamaya programlanmıştır. Allah'ın yasaklarını da işlemeye programlanmıştır. Şimdi belki diyeceksiniz ki, öyleyse bu bir haksızlık değil mi? Hem mutlu olmamız isteniyor hem de mutlu olmamızı engelleyen şeylere donatılmışız. Haksızlık değil tabii. Çünkü bir de ruhunuz var. Ruhunuzda da hasletler var. Ruhunuz %100 hasletlerle dolu. Nefsiniz ikisinde kalbi var. İkisinin de kalbi aynı büyüklükte. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu söylediğimiz standartlarda. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle dolu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemeyen bir güzelliği temsil ediyor ruhunuzun hasletleri. Ve eşitlikle kulvara giriyorsunuz. Bütün insanlar ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlıkla mücehizdirler. Yani nefsinizin kalbi %100 kapkaranlık, afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbi %100 nurlarla dolu, pırıl pırıl. İşte böyle bir ortamda hayata geldiniz, dünyaya geldiniz sevgili kardeşlerim. Dünyaya gelmeniz bir kaderdir. Nasıl annenizin babanızın evlenmesi bir kaderse, dünyaya gelmeniz de bir kaderdir. Sizin hiçbir rolünüz yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın ve her şeyi yerli yerine oturtun. O Allah'tır. Ve sizden sadece sizin mutlu olmanızı ister. Sizin mutluluğunuz Allah'ı mutlu kılar. Öyleyse Allah-u Teala'nın kainatta en çok değer verdiği kul, mahluku acaba hangisidir diye sorarsanız cevap kesin olarak insandır. Melekler de cinler de insandan sonra gelirler. Melekler insandan sonra gelirler çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona hayat verdiği ruhundan da üfürdüğü zaman diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz onun önünde
secde edin. Ne demek bu? Yani o, sizde olmayan bir başka yapının sahibi. O, ruha sahip. Ve ona üfürdüğüm ruhla size karşınıza gelmiş durumda. Siz aslında ona secde ettiğiniz zaman onun fizik vücuduna değil, o fizik vücudun içinde aynı şekli almış olan o ruha secde ediyorsunuz demiş oluyor Allah Teala. Bunu açıkça söylemiyor ama söylediği bu. Ona hayat verdim, ayrıca ona ruhumdan üfürdüm, şimdi onun önünde secde edin. Yani o sizden farklı bir şey taşıyor. Benim ruhumu taşıyor. Yani beni temsil etmeye en çok yetki sahibi olan varlık, insan. Bütün melekler secde ediyorlar. Bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiklerine göre insan meleklerin hepsinden üstündür. Yaratılış itibariyle tabii. Yoksa insanların bir kısmı Allah'ın cennetine gidecektir. Ama büyük kısmı cehenneme gidecektir. Onların meleklerden de cinlerden de bir üstünlüğü söz konusu değil. Hatta Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki dizaynı cehenneme gidecek insanların hayvanlardan da daha aşağı olduğu. Araf 179. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ama onların gözleri vardır, bu gözleriyle göremezler. Onların kulakları vardır, kulaklarıyla işitemezler. Onların kalpleri vardır, kalpleriyle idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha da aşağıdırlar. Acaba neden Allah Teala hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim incelediğimizde hayvanlara dair Allah'ın yazdıklarını görünce Kur'an-ı Kerim'de indirdiklerini hayrette kalıyorsunuz. Allah Teala diyor ki ne kadar hayvan türü varsa, uçanlar varsa, suda yaşayanlar varsa hepsinin mutlaka bir başkanı vardır diyor Allah Teala. Yeter mi? Yetmez. Hepsi diyor ibadet ederler diyor. Bütün hayvanlar Allah'a ibadet ediyor. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz? Bütün hayvanlar Allah'a ibadet ederken biz insanların çoğu Allah'a ibadet etmiyor. Etmedikleri için de mutsuzlar. Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için de mutsuzlar. Peki ne yapacağız bu insanlarla sevgili kardeşlerim biz? Ha? Tasavvuftan, tasavvufa adım attığımızdan bu tarafa tam 40 yıl geçmiş. Bunun 28 senesi hep size bir şeyler öğretmeye çalışmakla tüketilmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki ona sadece hayranlık duyabilirsiniz. Hayranlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve bize mutlu olabilmenin formülünü öğretti. Bir. Bu formülü sizlere öğretmemizi de emretti. İki. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğu. Üç. Sizler hangi ölçüde mutlu olursanız aslında o kadar kalite bir toplum çıkar ortaya. Bütün insanların mutlu olduğu bir toplum oluştu mu? Evet, oluştu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrindeki sahabe. Gene
bütün insanların mutlu olduğu bir devre, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde toplumun büyük kısmı. Bütün insanlar dediğimiz o büyük kısım. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yükselme devresine baktığınız zaman bunun merkezinde tasavvufu görürsünüz. Yani Kur'an'ı Osmanlı'nın sahabe gibi yaşamalarını görürsünüz. Tasavvuf, Kur'an'ı yaşamaktır. Tasavvuf, İslam'ı yaşamaktır. Tasavvuf, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamaktır. Kainatta başka bir dinde hiç olmamıştır. İslam dini eşittir Hazreti İbrahim'in, babamız Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki Allah Teala sizden başka hiçbir şey istemez. Sadece sizi mutlu kılmak ister. Bu onu mutlu eder. Ve size bu konuda bütün boyutlarda yardım etmeye de hazır. İslam'da neden niyet amelden üstündür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Öyle insanlar vardır ki cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennettir. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Şimdi düşünün, Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tağutu kul olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibidir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hidayettedir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse tağutun kulu olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dalaletten kurtulur diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hüsrandan kurtulur diyor. Daha bir tek dileğinizle her şey oluştu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Peki ne karşılığı sevgili kardeşlerim, bütün bunlar ne karşılığı? Size ait olan bir tek dilek. Şimdi ben size sorsam, cennete girmeyi istiyor musunuz? Hiç kimse cehenneme girmeyi istemez. Elbette istiyoruz diyeceksiniz. Peki, her kapıdan girmek için bir anahtar lazım, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Kapının kilidini açacak olan bir anahtar. Cennetin kapıları kilitli. Peki o kilidi hangi anahtar açacak? Bir dilek. Cehennemin kapılarında aslında realitede kilit falan yok ama kapılar gerçekten kapalı. Ne var ki bu kapılar şeffaf kapılar ve Allah'a ulaşmayı dileyen herkes eğer bu dileği diledikten sonra ölmüşse kıyamet günü onlar o kapıdan içeriye uçarak girecek olanlardır. Ve o şeffaf kapılar onları geçirmemezlik etmez. Öyleyse anahtarı elde etmişler, şeffaf kapılardan uçarak girenlerin bir tek meziyetleri var, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki kapılar açılmıyor. Cehennem zebanileri, cehennem bekçileri kapıda bekliyor. Geliyor adam, içeri girecek ötekiler gibi o şeffaf kapılardan girmek istiyor. Ama kapının kendisini geçirmediğini görüyor. Oradaki elektronik sistemler
Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi net olarak tespit ediyorlar. Bu kişinin kalbinde ekinnet var. Sevgili kardeşlerim, o zaman cehennem bekçileri kapıları açıyor. Yani yükseltiyor. Bir 30 santim veya biraz daha fazla, o kişi, cehennemde kalacak olan kişi, oraya vardığı zaman cehennemin, kıyamet günü cehennemin kapısından ayakta giremez içeriye. Mutlaka sürünerek girmek mecburiyetinde. Yüzü yere sürtülerek girmek mecburiyetinde. İşte bu kişi sürtünerek cehennemin içine girdiği zaman cehennem bekçileri onların hepsine birden soruyorlar. Size Allah'ın ayetlerini okuyan Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Ne demek istiyorlar? Allah Teala Resullerin vazifelerini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de, En'am suresi 48. ayet-i kerimesinde. Biz Resullerimizi amenü olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler, cennetle müjdelesinler, mutlulukla müjdelesinler diye ve olmayanları uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye, onlara cehenneme gideceklerini istihar etsinler diye göndeririz diyor Allah Teala. Allah'ın bütün resulleri amene olmayanları ikaz etmekle, onlara cehenneme gideceklerini ihtar etmekle vazifelidirler. Ama kim amin olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, onları da müjdelesinler diye göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kafirlerin Allah'a inandıkları da kesin, inanmalarına rağmen kafirler. Çünkü Mülk Suresinin 8-9-10. ayetlerinde Allah Teala cehennem kapılarında olan bu kişilerin Allah'ın Resulüne veya nezirine Allah hiçbir şey indirmemiştir dediklerini söylüyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir İfadesi kullanıldığı cihetle Allah'a inandıkları kesin. Ama Allah'ın hiçbir şey indirmediğine inanıyorlar. Öyleyse Allah inancı o cehenneme giren insanları mümin olmak seviyesine ulaştıramamış. Gene aynı açıdan mümin olmak onun ötesinde bir şey. Şimdi Zümer Suresinin 72. ayet-i kerimesine tekrar dönelim. Ne diyordu? Size Allah'ın Resulleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve buraya, bugün buraya geleceğinizi, kıyamet günü cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki, söylediler. Ama azap kâfirlerin üzerine hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse herkes tebliğe muhatap olmuş. Demişler ki onlara, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman da mutlaka Allah'ın cennetine gideceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Böyle bir dizaynda aynı açıdan mülk 7, 8, 9, 10'a bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü kafirler cehennemin kapısına toplanırlar. Cehennemin kapısında kapıları açılır, bölük bölük içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki: size kıyamet günü buraya geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri size gelmediler mi? Ayetleri okuyup kıyamet günü bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Birinci faktör, ama biz onlara inanmadık. İkinci faktör, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Nedir bu cehenneme gidenler? Allah'a inanıyorlar. Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Öyleyse mümin olmak sadece Allah'a inanmak olsaydı, o zaman bu insanların da Allah'ın cennetine gitmesi gerekirdi. Ama Allah'a inanan bu insanlar cehenneme gidiyorlar. Bir tek sebeple, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Orada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Ve diyor, biz onlara dedik ki diyor, yani Allah'ın nezirlerine, buradaki nezir Resul istikametinde kullanılmış. Çünkü paralel demin söylediğimiz ayete, Zümer suresinin 72. ayet-i kerimesine paralel. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedikten sonra diyorlar ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Allah'ın Resulüne onlar diyorlar ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Her devirde Allah'ın Resullerine bu söz mutlaka söylenmiştir. Biz seni dalalette olarak görüyoruz dedik diyor. Ondan sonra diyor ki eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte akletmek meselesi, o Allah'a ulaşmayı dilemeyi akletmek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sadece onlar Allah'tan yardım alır. Sadece onlar Allah'ın cennetine girer. Sadece onlar dünya saadetinin sahipleridir. Ötekiler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hiçbir şekilde bu hedefe ulaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, konunun başı cehennemin kapısını açacak olan anahtar, cehennemin kapısında bir defa daha söyleyelim, kilit yok ki anahtar olsun. Ama bunu mecazi olarak söylüyoruz. Sizi cennete mutlaka ulaştıracak olan faktör, o bir dilektir sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kişinin kişisel iradesine Allah Teala öylesine değer veriyor ki cezayı çekecek olan veya mükafatı alacak olan o kişi. Öyleyse kişi cezayı veya mükafatı Allah'ın ölçüleri içerisinde hak etmek mecburiyetinde. Böyle bir hak ediş meselesine baktığımız zaman, o zaman farklı bir olay görüyoruz. Bir dilek meseleyi çözmeye yeterli. Bir insanı
cennete mutlaka ulaştırmaya bir tek dilek yeterli. Cennete girebilmek için mutlaka kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Ya bir insan düşünelim ki onun kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla ama Allah'a ulaşmayı dilemedi. Böyle olan insan, madem ki Allah Teala'nın kanunu var, kazandığı dereceler fazla olanlar ancak cennete gider. Kaybettiği dereceler fazla olanların ise gideceği yer mutlaka cehennemdir. Bir adam düşünelim ki bu adamın kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazla, adam ömrü boyunca ibadet etmiş, boyuna derece kazanmış. Ve ölüyor, öldüğü sırada kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla. Ver bakalım cevabını şimdi diyorlar bize. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennemdir. İşte ayet-i kerimelerin bütününü söyleyeyim. İki ayet-i kerime. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar ki kesin şekilde bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı onlar asla, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı kesin şekilde dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Sonuç. 8. ayet-i kerime. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Olay bitti. Demek ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onların dereceleri mutlaka kaybettikleri dereceler fazla, kazandıkları dereceler az olmak durumunda. Adam öyle işler yapar ki bu kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olabilir. Böyle olduğunu kabul edelim. Ama Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse onların amelleri heba olur diyor. Habitat amaluhum diyor. Onların amelleri heba olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun sırrı burada. Eğer bir kişi sevapları günahlarından fazla biri olarak yaşıyor, Allah'a ulaşmayı dilemeden ölüyorsa, öldüğü güne kadar onun dereceleri muhafaza edilir, kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazla görünür orada. Ama ölüm günü kiramen katime melekleri o Allah-u Teala'yı dilemediği için amel defterinde düşünceler de görüldüğü cihetle dilemediği kesinleşiyor. Ve amel defterinden kazandığı, kendi iradesiyle yaptığı ameller sebebiyle kazandığı dereceler siliniyor sevgili kardeşlerim. Onların amelleri heba oluyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hüsrandadır. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde
Ermeniler açısından diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı yalanlarsa, tekzip ederse, onlar hüsranda olanlardır diyor ve onlar hidayette de değildirler diyor. Allah'a ulaşmayı yalanlayan ruhun Allah'a ulaşmasını yalanlayan kişi hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecek olan birisi. Yalanladığına göre Allah'a dünya hayatındaki insan ruhuna ulaşacağına inanmıyor kişi. O yalanlayan kişinin standardını veriyor Allah Teala. Onlar diyor, hüsrandadırlar, hidayette de değildirler. Yani hem hüsrandalar hem dalaletliler Yunus 45'e göre. İşte bu hüsranda olan insanların durumu nedir diye bakıyoruz. Müminin 103'te Allah Teala diyor ki, kıyamet gününde mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemesin ama kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olsun, bu mümkün değil. O kişinin ölüm anında onun bütün amelleri sebebiyle kazandığı dereceler ifna oluyor, yok oluyor. Amelleri sebebiyle kazandığı dereceler heba oluyor sevgili kardeşlerim. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah Teala hüsranda olanların amelleri heba olur.

olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Hüsranda olanların durumu neydi? Günahları sevaplarından fazla. Ama amel olanlar, onlar hüsranda olanlar gibi değil, onların da sevapları günahlarından fazla. İşte böyle bir dünya sevgili kardeşlerim. Laf aramızda, mutlu olmak mı istiyorsunuz, mutsuz olmak mı? Seçim sizin. Buyurun. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlu olun, Allah'ın cennetine girin. Eğer siz mutsuz olmak istiyorsanız buna biz karışamayız tabii. Bizim görevimiz size doğruyu söylemek, göstermek. O zaman da buyurun, cehenneme girmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala bir tek dileğinizle sizi cennetine ulaştırmaya hazır. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediniz, ertesi gün öldünüz. Hiç de amel etmeniz, ömrünüz boyunca bir kuruşluk ameliniz yok. Ne yazar? Cennet yazar. Ömrünüz boyunca 5 kuruşluk ameliniz yoksa, hiç ameliniz yoksa, ama Allah'a ulaşmayı dilemiş ve bırakınız ertesi gün olmayı, 10 saniye sonra ölmüşseniz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah Teala mutlaka üzerinizde bir takım işlemler yapacaktır. Ne yapacak acaba Allah Teala? Gelin arayalım Kur'an-ı Kerim'i, ne yapacak? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi ne yapacağını gösterecek. Diyor ki, ey amel olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Allah sizin günahlarınızı örtüyor. Ne yapıyor? Amel defterinizin sol tarafında yeşil rakamlar, affedersiniz, kırmızı rakamlar vardır. Burası nakıs tarafıdır. Burası negatif tarafıdır. Burası eksi tarafıdır amel defterinizin. Bu tarafta, sağ tarafta amel defterinizin pozitif tarafı, zaid tarafı, artı tarafı. Kazandığınız dereceler bu tarafta, kaybettiğiniz dereceler de bu tarafta yer alıyor. Ne kadar kaybedilmiş dereceniz varsa şu taraftaki derecelerin hepsi kadar dereceyi Allah Teala sağ tarafınıza kaydediyor. Günahlarınız böylece örtülüyor. Örtülünce oradaki diğer rakamlar sebebiyle daha evvel kazandığınız birkaç derece sebebiyle mutlaka amel defterinizin kazançhanesi, kayıphanesini açacaktır. Gideceğiniz yerse Allah'ın bu kanununa göre de cennettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gözlerindeki engel, görme hastasının üzerindeki engel, kulaklarındaki engel, işitme hastasının mührü, kalbindeki engel, kalbinin mührü açılacaktır ve kişinin kalbine ekinnet alınıp ihbat konulacaktır. Bu kişi bu 7 tane kendisine verilen furkan sebebiyle günahları tamamen örtülen bir kişi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte eğer söz konusu olan cennet mutluluğunuzsa tamam, sadece bir dileğiniz cennete mutlaka girmeniz için yeterli. İkinci basamakta Allah Teala tarafından seçilirsiniz. Herkes seçilir. Seçilmeyenler sadece başka insanları Allah'a ulaşmaktan men edenlerdir. Onları Allah'ın yolundan men eden, öyle insan ruhunun Allah'a ulaşması falan diye bir şey yoktur diyenler, onlar seçilmeyenlerdir. Onun dışında herkes seçilir. Seçilenlerden de her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine girecek olanlar sadece onlardır. Ama Allah Teala size sadece cenneti garanti etmiyor. Ötesi var. Mutlaka sizi mürşidinize ulaştırır.

14. basamakta ve mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır 21. basamakta. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur 22. basamak. Öyleyse ne olur sevgili kardeşlerim? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanla aranıza öyle bir perde çeker ki Allah Teala şeytanın sizin üzerinizdeki bütün nüfuzunu kırar. Artık şeytan size hiçbir şey yapamaz. Sizi üzemez, huzursuz edemez. Şeytani standartlar size tesir edemez ve mutlu bir insan olursunuz. Şeytanın hegemonyasından kurtulan herkes mutluluğu yaşamaya ehil olur. Çünkü sizi mutsuz eden asıl sebep şeytandır. Çünkü şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın yolunda en güzele ulaşmak söz konusuysa ve Allah'ın zatı Allah'a ulaşacak olan bütün ruhlar için bir sığınaksa, Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesi böyle söylüyor. Vallahu indehu hüsnül me'ab. Andolsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır, me'abtır. Öyleyse ruhunuzun ona ulaşması söz konusu. Allah Teala 3. basamakta sizi seçen Allah Teala 14. basamakta huşu sahibi kılar sizi, mürşidinize ulaştırır ve nefs tezkiyesine başlarsınız. 21. basamakta nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolar. Ruhunuz da her %7 fazıl birikiminde bir gök katı aşarak 7 tane gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu noktaya kadar tamam olarak %100 Allah'ın garantisindesiniz. Siz ne yapmışsınız? Bir tane bir şey yapmışsınız, Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah ne yapmış? Allah Teala evvela sizi seçmiş. Sonra sizi Allah'a ulaşmayı diler dilemez üzerinizde Rahim Esması tecellisine başlatmış. Bu Rahim Esması tecelli kör, sağır ve dilsiz olan sizleri gören, işiten ve idrak eden insanlar hüviyetine getirmiş. Bunları yaparken de bütün günahlarınızı örtmüş, günahlarınızı sevaplarınızdan öteye geçirmiş. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün ölseniz, gideceğiniz yer mutlaka cennet. Çünkü sevaplarınız günahlarınızdan fazla. Ama hiç ameliniz yok. Olsun. Allah Teala size her şeyin en güzelini vermek üzere var. O kadar çok sizleri seviyor ki sizi hemen hemen hiç sayılacak olan bir tek sebeple, bir Allah'a ulaşma dileğiyle cennetini almaya hazır. Bütün kanunlarını ona göre koymuş ve her Furkan'da günahlarınızın bir kısmını sevaphanesine yazarak 7. Furkan'la günahlarınızı tamamen örtüyor. Bu sebeple sevapları günahlarından fazla olan bir insan oluyorsunuz. 7 saniyelik bir zamandan daha kısa bir zaman parçasında. Daha o zaman 1. kat cenneti hak ettiniz. Ama ömrünüz var. 5-6 ay hayattasınız. O zaman mutlaka sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Ulaştınız. Ulaştığınız an ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Neden? Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip ruhunuza talepte bulunmuştur. Senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi. Yani vücudu terk et, Rabbine geri dön. Yani bu vücuda artık ben ruh olarak müdahil olacağım.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni sohbette sizlere mutluluğu anlatıyoruz. Ve Allah Teala Allah'laşmayı dilediğiniz an şeytanla ilişkiyi kestiği için siz 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar şeytanın size asla zarar veremeyeceği bir sağlam korunma altındasınız. 3. basamaktan 21. basamağa kadar şeytan size hiçbir şey yapamaz. 21. basamakta nefsinizin, kalbinin durumu nedir? %51 nurla dolmuştur. Bunun %49'u fazıldır, %2'si de rahmettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın indinde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah Teala sizi daha dilediğiniz anda Allah'ın cennetine ehil kıldı. Ama 5-6 aylık bir hayatınız daha vardı. Mutlaka sizi mürşidinize ulaştırdı. Arkadan da o 5-6 aylık hayatınız süresince nefs tezkesini yaptınız. Zikrinizi giderek arttırdınız. Nefsinizin kalbini %50'den fazla nur kapladı. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. İşte buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında ne var? Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra yolunuza devam etmek Allah'ın garantisinde değil. Allah garantiyi buraya kadar veriyor. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur var. Nurlar mutluluğunuzu yaşatır size. Karanlıklar da mutsuzluğunuzu yaşatır. Her gün yarıdan daha fazla mutluluğu yaşamaya hak kazandınız. Allah bunu size garanti etti, gerçekleştirdi. Bundan sonra ulaştığınız 33 bin zikri 35 bine, 37 bine, 39 bine yukarıya doğru çıkarmanız lazım. 47 bin zikre adım adım ulaşmanız lazım. Bu beyaz örtünün altında yapacağınız zikir, bir müessesesi sizin mutluluğunuzun en sağlam teminatıdır. Sevgili kardeşlerim, adım adım öteye geçersiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Mutluluğunuz %80'e ulaşır her gün. %80'i aşar. Daha sonra daimi zikre ulaşırsınız. %100 mutlu bir insan olursunuz. Burada iç dünyanızda da sülh ve sükun sağlanmıştır. Dış dünyanızda da sülh ve sükun sağlanmıştır. Allah ile olan ilişkilerinizde de sülh ve sükun sağlanmıştır. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bu kişinin onu mutsuz edebilecek olan bir davranışı, ona telkin edebilecek olan bir bazı artık yoktur. Zemin tamamen nurlardan oluşmuştur. Bütün ortam baştan aşağı %100 aydınlıktır. Bu kişi daimi zikre ulaştığı zaman bir dizayn gelir onu sımsıkı sarar. Bu dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk vardır. Kişi daimi zikre ulaştığında iç dünyasında mutlak olarak saadet içinde yaşar. Çünkü içindeki kavga bitmiştir. Nefsin afetlerini oluşturan bütün afetler nefsi terk etmiştir. Yerini %98 fazıllar almıştır. %2 de rahmet nuru almıştır.
nefsin kalbi %100, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanmıştır. Peki sonra gelelim bu kişinin dış dünyasına. Dış dünyasında da kavga bitmiştir. Mutluluk kavganın bittiği yerdedir sevgili kardeşlerim. Dış dünyasındaki kavga neden bitmiştir? Bu kişi artık kimseye karşı üstünlük iddiasında bulunmaz. Ondan üstün olduğunu diğerine ispat etmek gibi bir cehalet dizaynına girmez. Nefsinin tesirinden tamamen kurtulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir ortamda bu kişinin dış dünyasına baktığımız zaman başka insanlarla arasında sadece dostluk vardır. Onunla başka insanlar arasında. Başka insanlar onu sevmeyebilir. Ona düşman da olabilir. Ama o onlara karşı düşman olamaz. Onun dünyasında kin, nefret ve benzeri fiiller, düşmanlık artık bütünüyle yok olmuştur. O kendisine düşmanlık eden kişileri de kurtarmak için hayatını harcayacaktır. Cehennemden kurtarmak için, dünya mutsuzluğundan kurtarmak için. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi cennetine çağırıyor. Ve dünya saadetine çağırıyor. Öyleyse dünya saadeti üç ayrı cepheden oluşan bir vetiredir demiştik. İki tanesini söyledik. Birisi iç dünyanızda mutluluk, kavganın bitmesi, sülfe sükunun yerleşmesi. İkincisi dış dünyanızdaki mutluluk, başka insanlarla kavganızın bitmesi. İç dünyanızdaki mutluluk hangi kavganın bitmesi? Nefsinizle, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasındaki kavganın bitmesi. Kesintisiz bir mutluluğa ulaştırır sizi. İkincisi, nefsinizin afetleri yok olması sebebiyle dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızın bitmesi. Sizin kavganız bitmiştir. Kimseye düşman olamazsınız. Onlar size düşman olabilirler ama sizi kendilerine düşman yapamazlar. Onları kurtarmak için bütün gayretinizi harcamakta devam edersiniz. Sonra sevgili kardeşlerim, üçüncü cephesine bakıyoruz konunun. Allah ile olan ilişkiler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapmak. Nefs tezkiyesi yapmak. İşte bütün ibadetler sizin için büyük zevkler oluşturmuştur. Daimi zikirdesiniz. Her anınız mutlu anlar olarak yaşantınıza girecektir. Ve zamanı böyle aşacaksınız. İç dünyanızda mutlu, dış dünyanızda mutlu, Allah ile ilişkilerinizin hem emirler cephesinde mutlu hem de nehiler cephesinde mutlu. Emirler cephesinde neden mutlusunuz? Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde mutlusunuz. Çünkü bütün emirleri, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve zikir yapmak, hepsi sizin için birer zevk. Bütün yasakları, Allah neyi yasak etmişse hepsini uygulamak, aksi içinizden gelmediği için, hiçbir Allah'ın yasaklarına karşı hiçbir talebiniz olmadığı için aksini işlemeniz mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde de hem emirler cephesinde hem de nehiler, yani yasaklar cephesinde
tam bir itaat halindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi mutsuz edebilecek olan hiçbir faktör yok. İşte iç dünyanızda kesintisiz bir huzur hali, mutluluk hali, dış dünyanızda kesintisiz bir uyum hali, huzur hali, mutluluk hali, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir huzur hali, mutluluk hali, uyum hali. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkinizde mutlak bir saadetin içindesiniz. İşte saadet bu. Öldüğünüz zamansa buraya kadar geldiğinizi düşünüyoruz. Öldüğünüz zamansa eğer Allah'ın sizi ulaştırdığı yerde kalmayı başarmışsanız, yani ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra aşağı düşmemişseniz, aynı seviyedeki zikrinizi devam ettirebilmişseniz, üçüncü kat cennete girersiniz. Eğer bir insanın ömrü mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra bitmişse, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemiş olması temel şart. Bir kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş de hemen ölmüşse, mutlaka birinci kat cennete girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak varken kendinizi mutsuzluğa mahkum etmeniz niye? Hiç düşündünüz mü bunu? Eğer düşünmediyseniz düşünün. Allah'ın dostu size diyor ki düşünün. Mutlu olmak sizin için de var. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Böyle bir kitabımız var. Kardeşlerimizin, aramıza katılan kardeşlerimizin eski hayatlarıyla yeni hayatlarını mukayese ettiği bir kitap. Kitabın adı Mutluluk Sizin de Hakkınız. O kitabı alın. Ne kadar çok ayrı gruptan insan aramıza katılmış. Eski hayatları, yeni hayatları, mutsuzlukları ve mutlulukları. Siz de o gruplardan birindesiniz muhakkak şu anda. O zaman onların mutluluğuna gıpta edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken mutsuzluk niye? Hepinizi Allah'ın mutluluğuna davet ediyoruz. Ve bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi Allah'a ulaşma dileğinde mutlaka bulundurarak hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaştırsın dualarımızla, niyazlarımızla. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir araya getirdi. Önce Fatiha'mızı okumak için, sonra da sizleri selamlamak için, sonra da konumuza girmek için. El-Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. İki defa Fatiha, iki defa selamlamak. Neden bu tarzda bir emir geldi bilmiyorum sevgili kardeşlerim. Ama bu sohbet, mürşit sohbeti. Arkasında Allah'a selamdan sonra irşat makamına selam da yer alsa gerek. İlk defa böyle bir emir aldık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konumuz mürşit. Kur'an-ı Kerim'de rüşt, yani irşat müessesesi önemli bir yer işgal etmektedir. Bir kişiyi sıfır noktasından alıp Allah'ın dostu, daha sonra yakın bir dostu, en sonunda bir mürşit haline getirecek olan bir tekamül bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bir emridir. Kur'an-ı Kerim herkesi mürşit olmaya davet eder. Herkes bu yola, Allah'ın yoluna sıfırdan başlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyerek, bir dilekle. Bu dileğin arkası ard arda gelecektir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ilişkilerimizde her geçen gün yaşantımızın biraz daha tatlanması, biraz daha mutluluğa ulaşmamız bizler için önemli hususlar. Allah'ın da bütün insanların istediği şey her geçen gün kişinin biraz daha mutlu oluşu. İşte bu yol, mutluluk yolu kişiye mürşit olma vasıflarının da kapısını açmaktadır ve Allah-u Teala'nın farz emridir. Öyleyse kainatın tek dini olan Hanif dininin, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı yegane dinin, kainatın yegane dininin bütün insanlara olan hedefi 7 tane safa içerir. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Üçüncü basamaktan 7. basamağa kadar hemen ulaşırsınız. Sonra 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Dilemiştir. Mürşide ulaşmak farz mıdır? Farzdır. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş mudur? Olmuştur. Öyleyse mürşide tabi olunur. Tabiyet asıldır. Kur'an-ı Kerim'de bir müessese var sevgili kardeşlerim. Rüşt müessesesi, irşat müessesesi. Allah Teala A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde diyor ki Se'asrufu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve en yerev külli ayetin la yuminu biha ve en yerev sebiler rüşdi
la yettehuzuhu sebila. Ve en yere sebilel gayye yettehuzuhu sebila. Zalike bi ennehum kezebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Ve lezzine kezebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amali. Allah Teala Araf 146'da mealen şöyle buyuruyor. O insanlara, o kişilere ayetlerimizi idrak etmekten o kişileri men edeceğiz ki o kişilere ayetlerimizi göstermekten sarf-ı nazar edeceğiz ki o kişileri ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onlar irşat yolunu, rüşt yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Kendilerine yol ittihaz etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu kendilerine yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları ve ayetlerimizi yalanlamalarıdır, tekzip etmeleridir. Yani Allah-u Teala ayetlerini yalanlayanları, tekzip edenleri dalalette bırakıyor. Onlar gay yolunun üzerindeler. Cehenneme götüren yolun üzerindeler. Rüştün dışında kalan, irşat yolunun dışında kalan yolun üzerindeler. Ve diyor Allah-u Teala kim ayetlerimizi yalanlarsa onların amelleri boşa gider. İşte sevgili kardeşlerim, bu Bakara suresinin 146 ve 147. ayetlerinde Allah-u Teala'nın söylediği şey çok açık ve kesin. İki tane yol. Rüşt yolu, gay yolu. İşte mürşit rüşt yolunun öğretmenidir. Mürit yani murad eden, neyi murad eden? Önce Allah'a ulaşmayı murad eden ruhunu, ölmeden evvel Allah'laştırmayı murad eden, ruhunu Allah'a teslim etmeyi murad eden, ikinci safhada fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi murad eden, üçüncü safhada nefsini Allah-u Teala'ya teslim etmeyi murad eden, dördüncü safhada irşada ulaşmayı murad eden, beşinci safhada irşat makamına tayin edilmeyi murad eden kişi. Mürit. Bütün müritler yola Allah'a ulaşmayı dileyerek çıkarlar. Gördüğünüz gibi bir yol var, cennete götürür, Allah'a götürür. Bir yol var, cehenneme götürür, şeytana götürür. Birinin adı rüşt yolu, ikincisinin adı gay yolu. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. La ikrahe fi'd-dini.
kat tebeyyene rüştü minel gay. Femen yekfur bit taguti ve yu'min billahi fakat istemseke bir urvetil fuska lenfisame leha. Allahu semiyün alim. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilan nuri ve lezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah Teala bir dizayn içerisinde şunları söylüyor. Dinde zorlama müessesesi, ikrah yoktur. Yani kimse kimseyi zorlayarak dini alamaz, zorla dinden atamaz. Din, kişisel iradeye bağlı olarak yaşanır. Başka bir irade bunda tesir sahibi değildir. Dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. Ve rüşt yolları ile irşada ulaştıran, Allah'a bütün teslimleri yapmaya ulaştıran yolla gay yolları tebellür etmiştir. Beyan edilmiştir, belirlenmiştir, aydınlanmıştır, birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Kim tağutu inkar ederse, reddederse, devre dışı bırakırsa, kabul etmezse ve Allah'a amen olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar diyor Allah Teala. Bu mürşittir. Rüşt yolunun sahibi olan mürşit. Kur'an-ı Kerim burada rüşt yolundan bahsediyor. Sonra da mürşitten bahsediyor. Ve devam ediyor Allah'u. Allah işitir ve bilir. Neyi? Kişi ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse, yani rüşt yolunu seçerse, ki bu Allah'a ulaşmayı dilemekle seçilir, kişi bunu dilediği anda Allah onu işitir, bilir, aynı zamanda da görür. Sonra ne olur? Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostu olur ve onları zulmetten nura ulaştırır. Yani nefslerinin kalbi %100 kapkaranlıkken o kapkaranlık olan kalbi zulmetten nura ulaştırır. %51 nura ulaştırır. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha sonra kişi yoluna devam edecektir. %81 nurda fizik vücudunu, %100 nurda nefsini Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde 14 mertebe müzeyyen olma tamamlanınca o kişi irşada ulaşacaktır. Yani kendisi irşat makamına sahip olabilecek olan bütün yetenekleri kazanacaktır. Bir tek eksik kalacaktır, iradesini Allah'a teslim etmek. Bu da ihlas makamından sonraki salah makamında 5 kademede gerçekleşecektir. Kişinin günahları örtülecek, başının üzerine salah nuru verilecek. Tövbe-i nasuhu yaptırılacak kişiye. Ve onlar günahları sevaba çevrildikten sonra iradeleri Allah-u Teala tarafından teslim alınacak ve irşat makamının sahibi olacaklar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle.
Böylece mürşit olmak vasfını kazanacak olan kişinin Allah'ın zatından evvel görmesi lazım gelen yedinci gök katının bütün hususiyetlerini Allah-u Teala tarafından gösterilmesi sonucu bu kişinin kalp gözüyle görmesi gerekir. İrşat makamına tayin edilecek kişi yedinci gök katının yani Levh-i Mahfuz'un yani illiğinin birinci makamı olan birinci kesimi olan birinci alemi olan kader hücreleri bölümünü görmesi lazım. İkinci bölümü olan Ümmül Kitabı görmesi lazım. Onun altında devrin imamını görmesi lazım. Onun etrafındaki insanlardan olan oluşan topluluğu görmesi lazım. Kürsünün etrafında boşlukta duran 10 katlı bir apartman büyüklüğündeki Ümmül Kitabı görmesi lazım. Sonra Kudret Denizi'ni görmesi lazım. Sonra Makam-ı Mahmud'u görmesi lazım. Sonra Divan-ı Salihini görmesi lazım. Ve indi ilahiden evvel son olarak zikir hücrelerini görmesi lazım. Şeffaf hücreleri görmesi lazım. Orada nasıl bir eğitim tatbik edildiğini görmesi lazım. Nasıl devrin imamı her gün beraberindeki iki kişiyle birlikte oraya iniyor. Üç kişi olarak geliyorlar. Bir ay teşkil ediliyor. Bu ayın hilalin orta noktasında yani hilalin uçlarının birleştiği yerin biraz dışında üç kişi bir arada oluyor. Devrin imamı o topluluğa Allah'ın emrettiği bildirileri birer birer sunuyor. Bunlar indi ilahiden evvelki son muhteva altı alem, yedinci alem indi ilahi huzur namazının kılındığı yer. Onu da görmesi lazım. Kişinin kalp gözüyle Allah-u Teala'nın göstermesi lazım. Öndeki devrin imamını, arkasındaki iki kişiyi, ikisinin de bu önümüzdeki devrede rolü olacaktır. Birisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, diğeri Hazreti İsa. Sonra da diğerlerini görmesi gerekir. Altın tahtları görmesi gerekir. Boşlukta duran. Bu bütün bunlar birer vaka olarak devreye giriyor. Kişinin irşat makamının sahibi olabilmesi salah makamında tövbe-i nasuha davetten sonra kişi İhlas makamında irşada ulaşma hedefini gerçekleştirmiş olacak. Ondan sonra salah makamına geçecek tövbe-i nasuhla. Salah makamında birinci etap tövbe-i nasuh, ikincisi günahların örtülmesi, üçüncüsü salah nurunun verilmesi başın üzerine. Böylece kişi önünde ve yanında iki tane nurla yürümeye başlayacak ve günahları sevaba çevrilecek. Bu noktada
tamamlanınca, günahların sevaba çevrilmesinden sonra o kişinin iradesi Allah Teala tarafından teslim alınır ve kişi irşat makamının sahibi olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, irşat makamının sahibi olmak Allah Teala'nın hep aynı cümlesiyle tahakkuk eder. İrşada memur ve mezun kılındım. İrşada memur kılındığından murat şudur: emirleri Allah verir, devamlı olarak verir. Her an bir emir bu seviyedeki mürşide mutlaka ulaşır. Yapması lazım gelen şey sadece emirleri yerine getirmektir. İradesi Allah'ın iradesine teslim olmuştur. Ama buradaki teslim keyfiyeti tasarrufu ifade etmez. Allah emir verir ve ona yaptırır. Tasarrufta Allah'ın emri vermesi değil, bizatihi kendisinin işlevleri yaptırması, Allah'ın kişiyi konuşturması söz konusudur. Bu da yalnız devrin imamlarına has bir olaydır. En büyük mürşit her devirde, insanlık tarihinin her devrinde devrin imamına aittir. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamı olmak, devrin imamı olmaktır. Ya eğer bir nebi hayattaysa nebidir, mutlak olarak nebidir, peygamberdir. Sadece peygamberlerin mevcut olmadığı devirde huzur namazının imamları nebi resuller değil, veli resuller olacaktır. Her kavimdeki veli resullerden bir tanesini Allah Teala huzur namazının imamlığına tayin edecektir. Bu o devrede mevcut mürşitlerin içinde en üstün olanı, devrin imamlığıyla vazifeli olan kişidir. Bütün mürşitler eğer Allah'tan onun kim olduğunu sorarlarsa göreceklerdir. Yapmaları lazım gelen şey de tabiiyettir. Ama zamanla mürşitlik müessesesi çürümüştür. Artık mürşidim diye geçinen insanlar, kalp gözleri kapalı olan, kalp kulakları kapalı olan, Allah-u Teala'dan emir almak yetkisinde ve hüviyetinde olmayan kişiler. Dejenerasyon her açıdan kendisini göstermiştir bugünkü dünyada ve sadece Allah'ın irşat makamına gerçek anlamda tayin ettiği mürşitler devrin imamını bilirler. Devrin imamına herkes tabi olmayacaktır. Devrin imamına tabiyet mürşitlerin tabiyetiyle gerçekleşir. Mürşitler tabi olduğu zaman onlara tabi olanlar otomatik olarak devrin imamına tabi olmuş olurlar. Aslında herkesin girip devrin imamına tabi olması kesinlikle söz konusu değildir. Mürşitlerin tabiiyeti o mürşide tabi olanların devrin imamına gidip el öpmelerini gerektirmez. Böyle bir şey geçerli de değildir. Bir mürşit devrin imamına tabi olduğu zaman o mürşide tabi olanların hepsi otomatik olarak tabi olmuş sayılırlar. Zaten hepsinin başının üzerinde o mürşitler istese de istemese de, eğer mürşitseler, kendi ruhları oluşmaz. Devrin imamının ruhu oluşur. Öyleyse birazcık aklı olan bütün irşat makamı sahipleri, kalp gözü açık olan müritlerine sorsalar kimi görüyorsun başın üzerinde diye, ona verilecek olan cevabı herkes çok iyi bilir. Devrin imamının ruhunu görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mürşit adı verilen kişi hangi vasıfların sahibidir? Baştan başlayalım.
Bir, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği an tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmak şerefine ermiştir. Sonra kendi mürşidine tabi olmuştur. O zaman ruhu vücudundan ayrılmıştır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelmiştir. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Bu noktaya kadar Allah'ın yardımı kesindir. Ve çok kolay bir yükselmeyle ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Bu kişi daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Mürşit olacak olan bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Mürşit olabilmiş midir? Hayır, olamamıştır. Ondan sonra daimi zikre ulaşmıştır. Ulul elbab olmuştur. Mürşit olmuş mudur? Hayır, olamamıştır. Ondan sonra ihlas makamının sahibi olmuştur. İrşada ulaşmıştır. Mürşit olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Ve daimi zikirle beraber 7 tane vasfı vardır. Daimi zikrin sahibidir. 1. Bu sebeple nefsinin afetlerinin hepsi yok olmuştur. 2. Mutlaka Allah-u Teala onun kalp gözünü açmıştır. 3. Kalp kulağını da açmıştır. 4. Daha irşat makamına tayin edilmemiştir kişi. Ama vasıfların hepsini kazanmıştır. Tezekkür, ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibi olmuştur. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Ve ehli hikmet olmuştur. Hem hükmettiği zaman adaletle hükmeder. Çünkü sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirecektir. Hem de ayetlere baktığı zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal çıkarmak imkanının sahibidir. Burası irşada ulaştığı noktadır kişinin. Yani kendisinde irşad edebilecek olan özelliklerin hepsini toparlamıştır. Ama irşat makamının sahibi olmamıştır henüz. Öyleyse kalbi %100 faziletlerle doludur. %98 fazilet, %2 rahmet nuruyla doludur. Ve ilmel yakinin, aynel yakinin ve bu noktaya kadar ilmel yakinin ve aynel yakinin sahibi olmuştur. Ama ihlas makamına geçip de söylediğimiz olaylar tamamlandıktan sonra Allah-u Teala ona irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle iradesini teslim olarak tebliğde bulunduğu zaman bu kişi Allah'ın zatını görmek şerefine değer. Son bulmaca orada çözülür. Allah'ın zatı o kişi tarafından artık rüyet edilmiştir, rüyetullah tahakkuk etmiştir. O kişi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Ve bu noktadan itibaren o kişinin başının üzerine kendi ruhu bir ruh tayin mekanı yapabilmesi için konulmuştur. Ruh tayin mekanı nefs tayin mekanından farklı bir olaydır. Nefs zemin katta ve aşağıdaki katlarda görev yapabilir. Ama ruh, 7 gök katını aşarak da görev yapabilir. Öyleyse bu noktadan sonra Allah-u Teala'nın uygun gördüğü bir an, o kişi nefs tayi mekanının ötesinde, ruh tayi mekanında zaman zaman gerçekleştirebilecektir. O zaman o kişi hep aranızda yaşamasına rağmen bakarsınız şaştan gelen birisi der ki biz onunla beraber şurada haçta şöyle şöyle olaylar yaşadık. Sonra gelir kendisine de anlatır kişi olayları nasıl yaşadığını.
Ama o kişiyi herkes aynı yerde, aynı şehirde görmekte devam etmiştir. Hiç oradan ayrılmamıştır. İşte bu ruh tayi mekanıdır. Ruh dilediği yerde fizik olabilir. Fizik standartlarda hiç kimse onu fizik vücudundan ayırt edemez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, irşat makamı dediğiniz zaman ona dikkatle bakın. İrşat makamı Allah-u Teala tarafından tayin edilen bir makamdır. Oraya ulaşması için kişinin iradesini de Allah'a teslimi gerekir. Ama birçok tarikatta bugün mürşitler bu vasfın sahipleri değildir. Ve üstelik rahmetli olan mürşitleri tarafından tayin de edilmemişlerdir. Kendiliklerinden çıkmışlardır. Onlara aralarında kişilerin seçimiyle oluşan bir yaklaşım söz konusu olmuştur. Bir mürşit öldükten sonra, rahmetli olduktan sonra onun arkasından gelenler halife tayin etmediği halde, yani benim yerime falanca geçecek demediği halde, etrafında o hüviyeti olan, onun halefleri hüviyetinde görülenlerin etrafında insanlar toplanmıştır. Ve onlar da kendilerinin mürşit olduğunu söylemektedirler. Kur'an'daki mürşit tabirine bu uymamaktadır. Allah-u Teala tarafından yapılan bir mürşit tayini söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Hepsi oldular. İşte Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, sizin aranızdan münkerden nehyeden, marufla emreden bir topluluk oluşsun. Âl-i İmrân suresinin 110. ayet-i kerimesinde ise sizler diyor artık münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Bütün sahabe bu şerefe ermişler. Bu konu daha açık bir şekilde Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. O sabikunel ebenin var ya diyor Allah Teala, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Tabi olanlara tabiin deniyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra sahabeye tabi olundu. Sahabe de Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra tabiine tabi olundu. Tabiine tabi olanlara tebe-i tabiin deniyor. Ondan sonra da hep tabi olanlara tabi olmak suretiyle ta bize kadar köklerden başlayan bir gelişme söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşit farz mıdır suali insanların aklına gelecektir. Mürşit farzdır. Allah-u Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki, ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhin vesînete. Ey amin olanlar,

diyor Allah Teala'dan. Öyleyse mürşidi Allah'tan talep etmek üzerimize farzdır. Nasıl talep ederiz? Hacet namazıyla. Bu da Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde anlatılıyor. Dikkat edin ki yalnız Allah'tan sorabiliriz. Çünkü günde 5 vakit namaz kılanların sünnetleri de kılıyorlarsa mutlaka 40 tane Fatiha okumaları gerekir. O 40 Fatiha'nın her birinde bu kişiler Allah-u Teala diyorlar ki Allah-u Teala'ya İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizin kim olduğunu yalnız senden öğrenmek isteriz. Niçin? İhtina sırata müstakim. Mürşidimizi bize bildir. Biz de mürşidimize ulaşıp tabi olalım ki ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve sen böylece bizi sırat-ı müstakime ulaştırmış ol. Sırat-ellezine o yol ki en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet, başların üzerlerine devrin imamının ruhunu nimet olarak verdiklerinin yoludur. Öyleyse tabiiyet devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesine sebebiyet veren bir müessese. Öyleyse Maide 35 bize mürşidin farz olduğunu gösteriyor ve Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Alallahu kastus sebil." Sebillerin tayini ve tespiti Allah'a aittir diyor Allah Teala. Her sebil, her mürşidin Allah'ın mürşid olarak vasıflandırdığı kişilerin bulunduğu noktayla devrin imamının bulunduğu dergah arasında ki doğru yolun adıdır. Yer yüzünün sattığına paralel bir yol, ruhların yolu. Tabiye sırasında ruh vücuttan ayrılır ve oraya ulaşır. Öyleyse görülüyor ki mürşitlerin tayini ve tespiti Allah'a aittir. Allah-u Teala Maide 35'te sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi isteyin emrini verince kimden isteneceği suali akla geliyor. Fatiha suresinde İyyâke nestaîn ifadesi sadece senden istihaneyi isteriz. Mürşidimizi sadece senden öğrenebiliriz, öğrenmek isteriz ifadesi bu konuyu kesinleştiriyor. Allah-u Teala'dan sormamız lazım. Nasıl? İşte bu nasılın cevabı Bakara 45'te Allah-u Teala tarafından verilmiş. Sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyelim. İstememiz gerekiyor. Ama diyor Allah Teala bu kebiretün bir iştir. Zor bir iştir. Yani mümkün olmayan bir iştir. Ama 46. ayet-i kerimede illa alel haşiin diyor Allah Teala. Ama huşu sahipleri hariç. Yani huşu sahiplerinin dışında insanlara Allah Teala göstermez diyor mürşidini. Kimdir huşu sahipleri? Evvela bu huşu sahipleri birinci kademede gaybta Rahman'a huşu duyanlardır. Bu huşu sahipleri ikinci kademede mürşitlerine ulaşacak olan huşunun sahibi olanlardır. Bir başka ifadeyle nefslerinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşmiş olanlardır. 11. basamakta kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlıyor. Zümer suresi 21. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala o Allah'ın kalplerini, göğüslerini yarıp da o kişiyi İslam'a ulaştırmak için, teslimlere ulaştırmak için

Allah'ın kalplerine nur ulaştırdığı kişilerle kalpleri kasiyet bağlamış olanlar bir olur mu hiç diyor. Kişinin göğsünden kalbine yol açarak Allah-u Teala o kişinin kalbine Allah'ın nurunu ulaştırıyor. Nur giriyor kişinin kalbine. İşte bu nurun hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre kalbe girip kalpte yerleşmesi, %2 bulması yeterli oluyor. Diyor ki Allah Teala o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şey ile, haktan indirdiği nur ile huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi diyor o kişinin. Sakın siz de kalpleri kasiyet bağlamış olanlar gibi olmayın diyor Allah Teala. Huşu sahibi olan kişi nefsinin kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirmiş olan kişidir hadis 16'ya göre. Böyle bir rahmet birikimi o kişiyi huşu sahibi kılar. Sadece huşu sahipleri Allah'tan mürşitlerini sormak yetkisinin sahipleridir. Böyle nefsinin kalplerinde %2 nur biriken kişiler için Allah Teala'nın işareti geliyor. İlla alel haşin, ama huşu sahipleri hariç ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hası direkt, yani kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına onlar kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Mülaki olmak ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Allah'a rücu edeceklerini de ruhlarının ölümünden sonra Allah'a tekrar geri döneceğine de kesin şekilde inananlardır. İkisinde de inne kullanmış Allah Teala. Muhakkak ki, şüphesiz ki. Öyleyse kim bu noktadaysa o kişi Allah'tan mürşidini sormak imkanının sahibi. Burada namazla diyor Allah Teala. Namazdan murat hacet namazıdır. Hacet namazıyla Allah'tan mürşid istenir ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere mürşidlerini mutlaka gösterir. Hacet namazı çeşitli sebeplerle kılınır. Devrin imamını görmek için de hacet namazı kılınabilir. Ve Allah Teala'dan sorulur. Görünmezse her gece tekrar etmekte, boy abdesti olarak tekrar etmekte fayda vardır. Hacet namazı eğer üzerine çok düşülürse kişiye mutlaka ipuçlarını verecektir geçecek zaman parçası içinde. Kişi ne kadar eğilse, hangi şartların içinde olursa olsun vazgeçmiyor, mutlaka öğrenmek istiyorsa Allah Teala mutlaka ona cevabı verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkileriniz nasıl? Devrin imamı Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde geçiyor. Diyor ki Allah Teala arşı tutan meleklerle onların etrafındaki kişi bu devrin imamıdır. Arşı tutan melekler indi ilahi tahtları boşlukta tutmaktadırlar. Onların etrafında da birinci safta sadece devrin imamı var. İkinci safta iki kişi var. Öyleyse arşı tutan meleklere en yakın olan kişi orada devrin imamıdır. Peki Ümmü'l Kitap'ta, Ümmü'l Kitap da boşlukta duran bir kitap. Gene boşlukta duran bu kitabı arşı tutan melekler tutuyorlar boşlukta.
Altlarında da kürsünün başında gene devrin imamı var. Öyleyse ne diyor Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesi? Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi devrin imamı Allah'ı tesbih ederler ve tenzih ederler her şeyden. Derler ki ya Rabbi sen her şeyden münezzehsin. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe ederek, yani mürşidin de tövbe ederek Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah ona hacet namazını kılması üzerine mürşidini göstermiş, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere gösterir. Göstermiş ve o mürşide ulaşmış olan kişilerden bahsediyorlar. Kim tövbe eder de mümin olur ve senin yoluna girerse, sırat-ı müstakime ruhu ulaşırsa, sen onlara mağfiret et. Onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ortaya koyduğu standartlara, onun gösterdiği ölçülerle yaklaştığımız zaman bakıyoruz ki irşat makamı mutlak olarak mevcut, yetmez. Mürşide ulaşmak da farz. Ancak tabiyetle hedefe gidilebilir. Çünkü mürşide tabi olmadan hiç kimse hiçbir şey yapamaz ruhu Allah'a ulaştırma konusunda. Neden? Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine tabi olduğu zaman bir, kalbinin içine iman yazılır. İki, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yükselir, yerleşir. Allah Teala Mücadele 22'de diyor ki, onların başlarının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ruhun, yani devrin imamının o kişinin başının üzerine ulaşacağı ayrıca Kur'an-ı Kerim'de işaret ediliyor. Burada Allah-u Teala'nın bir dizaynıyla karşı karşıyayız. Devrin imamın ruhu Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde ifade edilmiş. Diyor ki Allah-u Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, yani bu ayetle arşı tutan meleklerin de ilişkili olduğu, derecelerin yükseltilmesinin de bu ayetle ilişkili olduğu ifade ediliyor. Sadece mürşide tabi olunduğu zaman kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince diyor ki Allah Teala Furkan 69'da onlar ki cehenneme giderler ve cezaları arttırılır. Ama diyor kim tövbe ederse, mürşid önünde yapılan bir tövbe. Ve bu tövbenin neticesinde mümin olursa, kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümin olursa, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Onların günahlarını hasenata çevirir. Öyleyse bu olay ancak tabiyetle gerçekleşebilir. Ve diyor ki layık olanların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Devrin imamın ruhu. O kişiye yevmit telakının, Allah'a münaki olma gününün geldiğini ihtar etmek üzere. Devrin imamı senin Allah'a münaki olma günün geldi diye o vücuttaki ruha hitap eder. Ruh vücudu terk eder.
devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip önden arkaya doğru başının üzerine yerleşir. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. O kişinin nefs tezkiyesi başlar. O kişinin kalbine Allah'ın nurları girecektir. Girip kalbe yerleşeceklerdir. Her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı yükselerek 7 defa tekrar ettiğinde başlangıçta kişinin kazandığı %2 rahmet birikimiyle beraber nefsin kalbinde %51 nur birikimi oluştuğu an ruh Allah'a vasıl olur. Her %7 de bir gök katı yükselmiştir. 7. katta 7 alemi de geçmiştir ve Allah'ın zatına ulaşmıştır. 21. basamak bir sonraki kademede de hemen arkasından Allah'ın zatında ruh yok olmuştur. Ruhun vücuttan ayrılması da mürşide tabiiyetle mümkündür. Allah'a ulaşması da tabiiyetle mümkündür. Çünkü kişinin zikirlerinin hangi standartlarda nasıl artırılacağı mürşidin Allah'tan aldığı emirlere göre tayin edeceği bir husustur. Ve mürşide tabiiyet bu standartlarda devamlı bir vetir olarak gidecektir. Kişi önce ruhunu Allah'alaştırıp teslim edecektir. 22. basamak fena makamındadır. Nefsinin kalbindeki nurlar artacak. Taht ihsan edecektir indiğin ayda. Sonra fizik o kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayacaktır. Ve zahit olacaktır. Sonra o kişi fizik vücudunu teslim edecektir. Daha sonra nefsini teslim edecektir. İrşada ulaşacaktır. Sonunda da salâh makamının 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim edip Allah'ın mürşidi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşit, irşada ulaştırmaya vesile olan kişidir. Devrin imamı Allah'a ulaştırmada 1. derece söz sahibi olan kişidir. Sadece devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman o kişinin ruhu vücuttan ayrılabilir. Yetmez. Bir kişinin kalbine iman yazılmasıyla başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi aynı ana rastlar. Yani devrin imamı o kişinin ruhunu Allah'alaştırmaya yetkili olan en üstteki kişidir. Mürşitlerinde, bütün mürşitlerinde mürşididir. Devrin imamı her zaman parçasında mutlaka Resul'dür. Eğer Nebi varsa o mutlaka bir Nebi Resul'dür. Eğer Nebi yoksa huzur namazının imamı gene mutlaka var olacaktır. Ama bir Veli Resul olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşit Allah Teala'nın farz kıldığı bir kişidir. İrşad Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu Rüşd isimli bir müessesedir ve Kur'an'ın ruhunu temsil eder. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'ıma salavat.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere bu akşam rehineden bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz, vücudunuzda bir rehine var. Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet." Yetesailun. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler itibariyle. Ama yemin sahipleri, onlar hariç, onlar cennette olacaklardır. Ve birbirleriyle konuşurlar diyor Allah-u Teala. Sual ederler, sohbet ederler. Öyleyse bir rehineniz var, nefsiniz. Başka neyiniz var? Bir de emanetiniz var. Fizik vücudunuzun içinde bir emanet var. Allah-u Teala buyuruyor ki biz emaneti göklere, yerlere ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar, sarf-ı nazar ettiler. Ve insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah Teala. İnkar eder. Acaba Allah Teala neden burada iki tane vasıf vermiş? Cehalet ve küfür gibi, zulüm gibi bir ikinci işaret kullanmış Allah-u Teala. İki vasıf vermiş. Acaba neden? Fizik vücutla birlikte başka bir varlığın daha emaneti yüklendiğini ifade etmek için. Bu mahlukun muhtevası veriliyor, cahil. Muhtevası veriliyor, nankör veya zalim. Bu muhtevada olan üç varlıktan bir tanesi. İnsan emaneti yüklendi dediğine göre fizik vücudumuz var devrede. Ama zalim ve cahil sıfatları nefsimizin afetlerini ifade ediyor. Öyleyse nefs ve fizik vücut beraberliği bir emanet alıyor. Demin görmüştük ki nefsimiz bir rehine. Fizik vücudumuzun içinde bir rehine. Ruhumuzsa emanet. Neden emanet? Biliyorsunuz ki ruhumuzu Allah bize üfürmüş. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insanı sevva ettiğini ve ona ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Fizik vücudumuzun yaratıldığını söylüyor Allah Teala. Nefsimizin sevva edildiğini, ruhumuzunsa üfürüldüğünü söylüyor Allah Teala.
üç ayrı varlık, üç ayrı dizayn. Üçünün de birbirinden ayrı mahluklar olduğunu Allah Teala bu ayetleriyle anlatıyor. Muhteva itibariyle nefsimiz bir rehinedir. Ruhumuz bir emanettir. Fizik vücudumuzsa bir mekandır. Fizik vücut nefsin ve ruhun mekanıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruh neden emanettir? Allah-u Teala ruhu bize bizde kalsın diye üfürmüyor. Ruhumuz Allah-u Teala tarafından bize emanet olarak veriliyor. Niçin emanet? Çünkü mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Ruhumuz Allah'a ulaşmadıkça, bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmadıkça rehine asla rehinelikten kurtulamaz. Öyleyse emanetin sahibine iadesi kesin bir şekilde emredilmiştir. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Nisa 58'de Allah Teala bunu söylüyor. Allah emanetleri sahibine, sahibi tek, emanetler çok. Emanetleri sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Muhakkak ki Allah emreder. Öyleyse hem bir tane emanetimiz var biliyorduk, ruhumuz, hem de Allah Teala emanetler diyor. Nasıl bir müessese bu? Dört tane teslim İslam'da yer alıyor. 22. basamakta ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 27. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. 28. basamağın 5. kademesinde irademizi de Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. 4 tane teslimi gerçekleştirmekle vazifeni kılınmışız. Bu 4 tane teslimin başlangıç noktasına gelin beraberce bakalım. Bir tane emanet var. Ruhumuz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın rahim esmasının tecellisiyle görme, işitme ve idrak etme hastalarını Allah Teala açarak, çalışır hale getirerek onların günahlarını örter ve irşat makamına onları ulaştırır. Durum ne? Emanet ve rehine cephesinden ruhumuz emanettir, nefsimiz de rehinedir. Ruhumuz 21. basamakta Allah'a ulaşır, teslim olur. O teslim olana kadar nefsimiz rehinedir, ruhumuz da emanettir. Başka bir emanet söz konusu değil. Ama ruhumuz Allah'a teslim olunca fizik vücudumuz emanet hüviyetine girer.
fizik vücudumuz Allah'a teslim olana kadar nefsimiz bir emanet değildir. Ne zaman ki fizik vücudumuz Allah'a teslim olur, o noktadan itibaren sahibine iade edilmesi lazım gelen yeni bir emanet oluşur. Bu nefsimizdir. Nefsimizin Allah'a teslim edilmesinden sonra da yeni bir emanet daha devreye girer, irademiz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuz ve içimiz, nefsimiz ve irademiz hepsi ayrı ayrı bir muhteva taşıyor. Hepsi Allah'a teslim olacaklar. Ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz. Dört teslimin dördü de farzıdır. Bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz rehine. Rehine nefsinizdir. Fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Fizik vücudunuz bir, uyumadıkça, iki, bayılmadıkça, üç, ölmedikçe nefsiniz vücudunuzu terk edemez. Yani nefs dilediği anda vücudu terk etmek imkanının sahibi değildir. Ruhunuz dilediği anda fizik vücudunuzu terk eder. Gerçekleştirdiğiniz hiçbir günaha iştirak etmez. Yetmez, elindeki mizanla bütün davranış biçimlerinizi kontrol altında tutar ve her işlediğiniz günah karşısında Allah'ın azabına muhatap olduğunuz zaman nefsiniz de ruhunuzu huzursuz kılar. Ona sıkıntı verir. Bu da bir nevi azap hükmündedir. Öyleyse hem fizik vücudunuz azap görmektedir, hem bu kötülüğe sebebiyet veren nefsiniz azap görmektedir. Böyle bir muhtevaya baktığımız zaman, teslimlerin ard arda gerçekleşmesi sırasında nefsin rehinelik müessesesi nereye kadar devam ediyor? Nefsin Allah'a teslim olduğu noktaya kadar mı? Hayır. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktaya kadar nefs bir rehinedir. Fizik vücut Allah'a teslim ettikten sonra, teslim olduktan sonra nefsin kendisi emanet olur. Ve emaneti de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Son emanetiniz iradenizdir. İradenizi Allah'a teslim etmeniz hangi şartlar içinde vücut bulabilir? 19 mertebe daimi zikre ulaştıktan sonra müzeyyen olduğunuzda, nefsinizin kalbi müzeyyen olduğunda bu hedefe ulaşırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bizleri dinleyen, sözlerimize muttali olan sevgili dostlarımız, vücudunuzda bir rehine var. Acaba bu rehinenin nefsinizle, bu rehinenin nefsinizin fizik vücudunuzla ve ruhunuzla ilişkisi nasıl? Nefsiniz, rehine olan nefsiniz, iç dünyasında, kalbinde sadece afetleri barındırır başlangıçta. %100 afetlerle dolu olan,
kalbi kapkaranlık olan bir nefs düşünün. Öfke, kin, kıskançlık, iptilalar, isyan, cimrilik, cehalet, nefret, düşmanlık, kin. 19 grup afet nefsinizin kalbini %100 işgal etmiş olarak hayat kulvarına girersiniz. Hayat bir yarıştır. Peki Allah Teala sizden ne istiyor? Allah Teala'nın sizden istediği şey ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Şimdi standartların başından başlayarak rehinenin muhtevasına girelim. Birinci basamak, 28 basamaklık İslam merdiveninin birinci basamağındasınız, olayları yaşarsınız. İkinci basamak, olayları değerlendirirsiniz. Herkes olayları yaşar, herkes değerlendirir ve ona göre olayların üzerindeki tesirine göre reaksiyon verir. İşte bu reaksiyonları Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle hepinizi %100 kuşattığı için her yaptığınız şeyden anında haberdardır. Bu sebeple bir grup insanı Allah Teala seçmez. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlere mani olmaya çalışanlardır. İnsanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenlerdir. Zalimlerdir. İnsanları ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime ulaştırmaktan men edenlerdir. İşte Nisa 167 bunları söylüyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen ba'îdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû diyor Allah Teala. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve insanları Allah'ın yolundan, sebilinden men ederler. Onların sırat-ı müstakime ruhlarını ulaştırıp Allah'a doğru yola çıkarmaktan onları men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah Teala. Öyleyse bakıyoruz muhtevaya, kafirler ve zalimler aynı kişiler oluyor. Burada uzak dalaletin içinde olan kafirler zalim diyor Allah Teala onlara. Uzak dalaletin içinde olmalarının sebebi başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmaları. İşte bu insanlar seçilmezler. Geri kalan herkes seçilir Allah-u Teala tarafından. Seçilenlerin de ne yazık ki gene çok küçük bir kısmı sadece onlar kurtuluşa namzettirler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ikinci basamakta seçilenlerden sadece onlar emaneti Allah'a teslim etmek üzere harekete geçenlerdir. Bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken,
Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Sümme la tünserûn. Diyor ki Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Üzerinize azap gelmeden önce, yoksa sonra yardım olunmazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun birinci safhası. Rabbinize yönelin. Rabbinize ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Rabbinize ulaştırmayı dileyin ve ona teslim olun. Ulaştırmayı dilediğiniz yer, üçüncü basamak, 22. basamakta ruhunuzu teslim edeceksiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. 27. basamakta nefsinizi teslim edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennem sizin için artık korkutucu hüviyetini kaybetmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cehennemden mutlak olarak kurtulur. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamakta dilediği için üçüncü basamağa geçer. İkinci basamaktan üçüncü basamağa ulaşır. Allah-u Teala da bu kişinin kalbindeki talebi derhal işitir, bilir ve görür. Aynı anda. Kalbinde oluştuğu anda Allah'a ulaşma talebi oluştuğu anda Allah onu işitir, bilir ve görür. Ne yapar o zaman Allah Teala? İşitir, bilir, görür ve derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Bu tecelli Allah Teala'nın o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almasına, görme hassasının üzerindeki gışabet tatlı perdeyi kaldırmasına sebebiyet verir. Kulaklarındaki vakrayı almasına ve işitme hassasının üzerindeki mührü almasına sebebiyet verir. Allah'ın o kişinin kalbinin mührünü açmasına, küfrü ve onunla beraber bulunan ekinneti kalpten almasına ve kalbin içine, kalbin mührünü açarak yapıyor tabii bu Allah Teala bunları. Kalbinin mührünü açıyor, kalpteki mührü açıyor. Oradaki ekinneti alıyor küfür kelimesiyle beraber. Kalbe iman girdiği için oluyor bu işlem. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişi Allah'a inanıyor. Bir, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, ve bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, böyle bir dizaynda Allah Teala rahim esmasıyla derhal harekete geçiyor. Kişi üzerinde 7 tane furkan oluşturuyor. Gözlerdeki hicab-ı mestüre, görme hassasının üzerindeki gışavet, kulaklardaki vakra, işitme hassasının üzerindeki mühür, kalpteki mühür ve ikinetin ve küfür kelimesinin alınması, 6. furkan, yerine ihbat konulması, 7. furkan ve
O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık dalalette değildir, hidayet üzeredir. Artık küfürde değildir, mümin olmuştur. Kalbindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kişinin kalbine Allah'a ulaşmayı dilediği an iman girmiştir. Kalbine iman yazılmamıştır. İman girmiştir kalbine kişinin. Bundan sonra Allah o kişinin kalbine hidayet eder, ulaşır. Kalbin üzerindeki mührü şeytanın kafasını dönükken Allah'a döndürür. Kalbin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a döndürür. Allah'ın nurları oradan kalbin içine girecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açarak bunları gerçekleştirir Allah Teala. Ve kişi zikir yapmaya başlar. Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine gelir. Ama kalpten içeriye fazıllar giremez. Kalbin içine henüz iman kelimesi yazılmadığı için fazla çekecek olan unsur iman kelimesinin çekim gücüdür. Ama kalpte henüz o mevcut değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu kişi zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine rahmetle faz ulaşır ama fazıllar nefsin kalbine giremezler. Nefsin kalbinde fazlı kendisine çekecek olan iman kelimesi mevcut olmadığı için fazıl çekilmediği için kalbe giremez. Rahmet nurları %2 kalbe girer. %2'ye kadar şartlar uygundur. Ve o zaman kişi ne olur? Huşu sahibi olur. Bu noktada o kişi Allah'a ruhunu ulaştıracağından emin hale gelir. Çünkü idrak etmiştir ki Allah Teala garanti vermiştir kişiye. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine ulaştırır ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Veştebi Allah seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır sadece. İşte 14. basamak. 13. basamakta huşuya ulaşan kişi Allah'a Allah'ın ruhunu Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin kişi. Allah Teala Kur'an'da bu sözü verdiyse mutlaka diyor benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. Başka bir müessese olmaz diyor Allah Teala.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi o kadar çok seviyor ki, sadece bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, kurtuluşunuz için yeterlidir. İşte bu dileğin sahibi olan kişiye Allah Teala'nın yaptığı yardımları görüyorsunuz. Bu 7 tane Furkan'ı verdiği zaman 7 defa o kişiye derecat kazandırır Allah Teala ve kazandırdığı dereceler kaybettiği derecelere eşittir. Öyleyse Allah'ın herkes de Allah'a ulaşmayı diledikten sonra oluşturduğu derecat onlara verdiği günahların örtülmesi imkanı farklıdır. Herkes ne kadar derecat kaybetmişse Allah Teala ona o kadar derecat hediye eder. Ne olur? Kişinin günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala onu söylüyor. O kişinin günahlarını örteceğini söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların günahlarını örter diyor. Ve onlara mağfiret eder diyor. Öyleyse mağfiret müessesesine doğru yaklaşalım. Bu kişi hacet namazını kılacaktır. Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Ama Resul belli olduysa ona tabi olması söz konusu olacaktır. Olmazsa fıskta olarak kabul ediyor Allah Teala. Öyleyse Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala'nın Ulul azm peygamberlere, nebilere hitap ettiğini görüyoruz. Ey nebiler, biz o nebilerden misak aldığımız zaman diyor Allah Teala onlara dedik ki ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra sizin elinizdeki kitapları tasdik eden bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Dilinizle de bunu ikrar ediyor musunuz? Dediler ki söz veriyoruz, dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu, öyleyse birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. İşte Allah Teala'nın herkesin aldığı bir misak söz konusu. ...82. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor. Bundan sonra diyor. Yani Resul o bir evvelki ayet-i kerimede geçen Resul kendisini Allah Teala'dan aldığı emir üzere beyan ettikten sonra tabi olmayanların hepsi fısktadır diyor Allah Teala. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz dikkatle. Kişi hacet namazını kılıyor. İrşat makamını Allah Teala ona gösteriyor. Kişi devrin imamına inanıyorsa gidip ona tabi oluyor. Allah'ın gösterdiği mürşit kimse ona tabi oluyor. Tabiiyet İslam'ın temelini teşkil eder.
Seçim Allah'ındır. Allah'ın seçtiği seçime herkes saygı göstermek mecburiyetindedir. Öyleyse tabiiyet tahakkuk ettiği zaman ne olur? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Tabiiyetle beraber tabiiyete kadar Allah'ın verdiği 12 tane ihsana ilave olarak 7 tane nimet oluşur. Birinci nimet, diğer bütün nimetlerin nimet adını almasının sebebi, devrin imamının ruhu bir nimettir. O kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. O kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der. Allah'ın emrinden geldiğini ifade eder. Hiçbir ruh kendi kendine Allah'a dönemez. Allah'a dönüş bir seri olaylar dizisini gerektirir. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz, vücudundan da ayrılamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala söz konusu olan 12 tane ihsanı verir. Ve bu 12 ihsanla tabiyetini gerçekleştiren kişinin birinci olay başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki

Kutlama gününün geldiğini haber vermek için, onu ihtar etmek için, vücudu terk etmesini emretmek için. Allah'ın emriyle geldim diyor, Allah'ın emrinden geldim diyor. Hatıra emrimizden, Allah emrinden bir ruh gönderir diyor. Bu ruh devrin imamının ruhudur. O kişinin başının üzerine önden arkaya doğru uzanarak yerleşir. Öyleyse bu yerleşme Allah'ın birinci nimetidir. Başınızın üzerine bu gelen nimettir. Ve kişinin ruhu onun bu emri üzerine vücudu terk et, senin Allah'a mülaki olma günün geldi emri üzerine vücudu terk eden ruh hangi mürşidin tabiiyetindeyse o mürşidin dergahına ulaşır. Direkt olarak devrin imamının elini öpmüşse o zaman devrin imamının dergahına ulaşır. Diğer ruhlar da başka mürşitlerini öpen ruhlar da birinci kata çıkma imkanını aldıkları zaman onların da hepsi gene ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşacaklardır. Ruh daha Allah'a doğru yola çıkmamıştır. Bu ya tabi olduğu dergâhtadır ya da devrin imamına tabi olmuşsa kişinin ruhu devrin imamının dergâhındadır. Bu sebeple dergâhta kat çıkamayan birçok salik orada zemin katta beklerler. Birinci kata çıkacak olan imkanı sağlamak üzere. Ve birinci işlev Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. Aynı zamanda Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince de işlev yapılır. Diyor ki Allah Teala onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde bahsedilen ruh kişinin başının üzerindedir. Kimdir bu? Allah'ın emrinden gönderdiği ruhtur. Hangi ayette Allah Teala bahsediyor? Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde bahsediyor. Buyuruyor ki Allah Teala ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettiler diye ve sabrın sahibi oldular diye. Yani devrin imamlarının mutlak olarak sabrın sahibi olduklarını, yani daimi zikirden sonra 19 mertebe nefslerinin kalbinde müzeyyen olma işleminin gerçekleştiği, 7 kademede yerlerin melekutunu gördükleri, 2. 7 kademede göklerin melekutunu gördükleri, sonra tabiyetten sonraki günahlarının örtüldüğü, salah nuru aldıkları ve günahlarının sevabı

çevrildiği bir ortamda ifşada ulaştıklarını, sonra da iradelerini Allah'a teslim ettiklerini ifade eder. Devrin imamı Allah Teala diyor, onlardan imamlar kıldık, emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Bu zat Allah'ın emrinden bir ruh olarak kişinin başının üzerine ulaşan devrin imamıdır. Devrin imamının ruhu ulaşır. Yüz binlerce, milyonlarca kişinin üzerine her biri için Allah-u Teala aynı noktadan bir tane daha gönderir. Sonra ne olur? Allah o kişiye, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Zaten örtmüştü, bir de sevaba çevirir. Yeter mi? Yetmez. O güne kadar kişiye 1'e 10 veriyordu, şimdi 1'e 100 vermeye başlar. Sonra bu 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 katına ulaşacaktır. Ve kişinin nefsi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Çünkü kalbinin içine iman yazılmıştır. Bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat bu kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Allah'ın yarmış olduğu, şerh etmiş olduğu yerden giren Allah'ın rahmeti ve fazlı rahmetiyle salavatı kişinin kalbine ulaşır. Kalbin mührünün üzerine baskı yaparak kalbi zulmani kapıya kadar indirir. Ve zikir boyunca hep oraya Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı geleceği için baskı oluşturur bu mührün üzerinde. Aşağıdan zorlayan şeytanın zulmani karanlıkları o kişinin kalbine giremez. Ve kalbin içine ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından sadece fazıllar iman kelimesiyle ters manyetik alana sahip oldukları için birbirlerini çekerler ve kalbin duvarına Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlarlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsin tezkiye edilmesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasında tam bir paralellik söz konusudur. Nefsin kalbine %1, %2 derken yavaş yavaş artan fazıllar %7'yi bulduğunda kişi nefsi emmaredir. O fizik vücudun içinde rehine olan nefs birinci gök katının kapısını açar ruha. Ruh zemin kattan birinci kata kadar çıkmak imkanının sahibi olur. Bir uzaktan kumanda sistemiyle rehininin vücuda getirdiği olaydır. Allah Teala diyor ki kibirlilere ve Allah'ın ayetleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesi. Ama kim nefs tezkiyesi yapıyorsa ona gök kapıları açılır. Bunun sebebi rehininin kendine düşen görevleri yapması ve rehine olan nefsin kalbinde onun kurtuluşu için %7 nur birikiminin, fazıl birikiminin sağlanmış oluşu. Rehininin rehinelikten kurtulması ile nefsinin kalbindeki
Yani zaten nefs rehine kalbindeki afetlerin azalması arasında %100 bir ilişki söz konusudur. İkinci defa %7 nur birikimi rehine uzaktan kontrolle ikinci gök katının kapısını açar. Nefsi levame kişi nefsini kınamaktadır. Üçüncü defa %7 nur birikimi ruh üçüncü gök katına yükselmiştir. Nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Rehine üçüncü gök katının kapısını açar. Dördüncü defa %7 nur birikimi kişi nefsi mutmainnedir. Mutmainnededir. Mutmain olmuştur. Allah'ın verdikleri ona tam olarak yeterli görünmektedir. Aç gözlü olmaktan kişi kurtulmuştur. Allah'ın verdiklerinin kendisine yettiğinden emindir. Nefsi mutmainne, ruh dördüncü katta, yani rehine dördüncü katın kapısını açar. Sonra beşinci katın kapısını açacaktır. Nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olacaktır. Rehine beşinci gök katının kapısını açmıştır. Altıncı gök katının kapısını açtığı zaman kişinin nefsinin kalbinde %7 daha fazla birikimi gerçekleşmiştir. Allah da ondan razı olmuştur. Ruh altıncı kattadır. Ve nihayet kişi %7 daha nur birikimini sağlar, fazıl birikimini sağlar. %49 fazıl birikimi olur kişinin nefsinin kalbinde. 2 de rahmet birikimi. Nefsin kalbindeki nurlar %0'dan %51'e ulaşmıştır. Rehine 7. gök katının kapısını da açar. 7. kata kadar ulaşan nefs orada 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına dikey bir yolculukla 7. alemden itibaren dikey bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Böylece emanet sahibine iade edilir. Nisa 58'deki ifadenin gereğince Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın emri neydi? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلَى Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Emanet iade edilmiştir. Allah'a tevdi edilmiştir. 21. basamak. 22. basamak. O kişinin ruhu Allah'ta yok olur. Allah'ta yok olur. Artık ruhu göremezsiniz. O Allah'ta fani olmuştur. 22. basamak. Rehine hala rehinedir. Sonra kişiye bir altın taht ihsan eder Allah Teala. 23. basamak. Kişi daha sonra zühd sahibi olur. 24. basamak. Nefsinin kalbinde %80'i aşınca Allah'ın nurları kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim olur. Ve 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslim olmasıyla nefs emanet olur. Ve 27. basamakta nefs de Allah'a teslim olur. Ulel-Mab makamında ona yerlerin melekûtu gösterilir. Kişinin, nefsinin kalbi 7 kademe müzeyyen olur. Ulel-Mab makamı. İhlas makamında göklerin melekûtu gösterilir. 7 defa daha müzeyyen olur. Salah makamında tövbe-i nasuha davet edilir kişi, tabi olduktan sonraki günahları örtülür, salah nuru verilir ve örtülen günahları sevaba çevrilir, mağfiret edilir kişiye. 4 defa daha müzeyyen olur kalbi.
18 defa müzeyyen olur. Ve kişinin emaneti artık irade olur. Emanet olan iradesini de Allah-u Teala kendi iradesine bağlar. Emaneti kabul eder. Ve irade de, serbest irade de Allah'a teslim olur. Ve teslimler burada biter. Öyleyse nefsimizin rehine olma özelliği başlangıçtan itibaren hep vardır. Doğuşunuzdan itibaren bir emanet taşıyorsunuz, ruhunuz, bir rehine taşıyorsunuz, nefsiniz. Ve bu rehine fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu güne kadar rehinedir. Ne zaman ki fizik vücudunuz Allah'a teslim olur, 25. basamak, o noktadan itibaren nefsiniz de rehin olmaktan kurtulur. Çünkü rehineliğini ifade edecek olan afetler artık onda mevcut değildir. Emanet olur. Ruh nasıl bir emanetse, aynı özellikte bir emanet olur nefsiniz. Nasıl ruhun kalbinde sadece hasletler varsa %100, nefsinizin kalbinde de %100 faziletler oluşmuştur. Hasletlerle aynı yapıdadırlar. Ve nefsiniz bundan sonra da 19 mertebe özellik kazanacaktır. 19 mertebe daha müzeyyen olacaktır. Ruh, Allah yapısı olarak tertemizdir, saftır. Nefs, Allah yapısı olarak bütün boyutlarıyla zülmani bir standart içindedir. İşte haslet, faziletlerden ibaret olmak yetmez, müzeyyen olması da gerekir teslim olabilmek için. Ruhla aradaki farkı ancak o kapatabilir. E böylece ruhta, meçte, nefste, iradede Allah'a teslim olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi en güzel standartlarda hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere. Konumuz yemin, misak ve ahd. Allah Teala'ya karşı üç tane vücudumuz, üç tane yemin vermiş. Ruhumuz misak vermiş. Ölmeden evvel Allah'a geri dönecek ve Allah'ın zatında yok olacak diye, ifna olacak diye, fena fillah olacak diye. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş, Allah'a teslim olacak diye. Nefsimiz ise Allah'a yemin vermiş, o da Allah'a teslim olacak diye. Aslında üçünkü de ruhunda ve içinde nefsinde Allah'a teslimi söz konusu. Yemin, misak ve ahd. Her şey bir ayetle başlıyor. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini çıkardı Allah Teala diyor. Onları, o zürriyetten de onların zürriyetini çıkardı. Onlardan da onların zürriyetini çıkardı. Ve bütün insanları huzurunda topladı diyor Allah Teala. Zaman belirtilmiyor. Kuvvetli bir ihtimalle zamandan evvel Allah Teala'nın huzurunda gene muhtemeldir ki herkes aynı yaşta bir toplantı söz konusu. Bütün insanlar orada Allah'ın huzurunda. Allah Teala bütün insanlara soruyor. Elestü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı bela. Evet demişiz Allah Teala'ya hepimiz. Sen bizim Rabbimizsin. Ondan sonra ne olmuş? Allah Teala nefslerimizi kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesi ihtimaline binaen böyle bir şey söylemesine mani olmak için ruhumuzu ve veçimizi, fizik vücudumuzu nefsimize karşı şahit tutmuş Allah-u Teala. Ezelde. Kıyamet günü nefsimiz ben bundan haberdar değildim demesin diye. Haberdar olmak keyfiyetine Allah-u Teala çok büyük önem veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Tebliğ haberdar etmektir. Tebliğe muhatap olmayan kimse olmayacaktır. Herkes şu dünya hayatını yaşarken mutlaka tebliğe muhatap olacaktır. O tebliğ Allah'a ulaşmayı dile emridir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek zorundasın tarzında bir açıklama yapılması, bütün insanlara bu açıklamanın yapılması farzdır ve hemen arkasından söylenmelidir. Eğer ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dinemiyorsan, bir, takva sahibi değilsin, iki, şirktesin, üç, Allah'ın ayetlerinden gafilsin, dört, gideceğin yer cehennem, beş, hüsrandasın, altı, hidayette değilsin, yedi,
tağutun kulusun, 8 tağutun dostusun. Allah'ın kulu değilsin, Allah'ın dostu değilsin. Kafirsin. 9. Amellerin boşa gitmiştir. 10. Fısktasın. 11. Sevgili kardeşlerim, nasıl bir dizayn bu? Bir de kafirsin ifadesi var. 12. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a olan ruhunun misakini yerine getirmeyecek demektir. Her şey dilemekle başlıyor. Çünkü dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağına dair söz veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse insanlardan istediği şey gönüllü olmaları. Allah'ın emrine icabet etmeleri. Neyi emrediyor? Ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyin. Bir dilek emri bu. Biz o dileğin sahibi olacağız. Allah Teala da ruhumuzu kendisine ulaştıracak. İşte yemin, misak ve ahd ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin Allah'a ulaşmasıyla, Allah'a teslimiyle ilişkili. Allah'a ulaşan, Allah'ın zatında yok olacak olan sadece ruhumuzdur. Allah'tan gelen bir emanettir. Gideceği yer Allah'tır. Şimdi dönüyoruz Araf 172'ye. Orada gördüğümüz şey, zamandan evvel Allah-u Teala'nın bütün insanları bir araya toplaması. Ve de hepimize kalbimizin duyacağı sesle Allah'ın seslenmesi. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimizin birden cevabı bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala'nın dizaynı. Neden acaba nefsimizi kıyamet günü ben bundan haberdar değildim diye bir itiraza sebep görüyor Allah-u Teala? İtiraz edecekmiş gibi görüyor. Çünkü nefsimiz, iç dünyası, kalbi baştan aşağı afetlerle dolu. Elbette Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmeyecektir. Getirmek istemeyecektir. Yasaklarını da mutlaka işlemek isteyecektir. İşte bu suale, ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine, hepimizin verdiği cevap bela olduğu için, evet olduğu için, sen bizim Rabbimizsin olduğu için Allah-u Teala bizlerden bir şeyler istiyor Rabbimiz olduğu için. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bunları ifade ediyor. Allah-u Teala, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre, o zaman ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum. Ey fizik vücutlar, ey sizlerden de ahd istiyorum, diyor Allah Teala. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde bu anlattığım kesim yok. Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin, misak ve ahd istiyorum ifadesi oraya girmemiş. Ama sonucu var. O günü hatırlayın ki, diyor Allah Teala, işittik ve itaat ettik dediniz. Neyi işitmişiz? Kim işitmiş? Ve kim neye itaat etmiş? İşte bu suallerin cevabı Allah-u Teala'nın o sözünün arkasında gizli.
ve itaat ettik diyebilmemiz için Allah Teala'nın bize bunları söylemiş olması lazım. Söylemiş ve biz de ona cevap vermişiz. Allah Teala bunu söyledikten sonra ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey ruhlar, ey nefsler, ey fizik vücutlar, sizlerden yemin, misak ve ahd istiyorum. Her birinizden ayrı bir şey istiyorum. Yani bir başka ifadeyle hepinizin bana teslim olmanızı istiyorum diyor Allah Teala. Sonra da bize tasdik ettirmek üzere sözlerimi işittiniz mi diyor. Nasıl orada başlangıçta ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorarak cevap alıyor bizden, tasdik ettiriyor. Evet, sen bizim Rabbimizsin ifadesiyle. Burada da gene aynı cevapları Allah Teala sadece yazdırmış Kur'an-ı Kerim'e. İşittik ve itaat ettik dediniz diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle olduğuna göre Allah Teala bunları söyledikten sonra bizlerden, ruhumuzdan, içimizden ve nefsimizden yemin, misak ve ahd talebinde bulunduktan sonra diyor ki sözlerimi işittiniz mi diyor. Cevap veriyoruz. Semina, biz işittik diyoruz. Allah Teala diyor ki madem ki işittiniz ve ben madem ki sizin Rabbinizim ve madem ki sözlerimi işittiniz, öyleyse emrime itaat edin diyor. Bütün ruhlar Allah'a mülaki olacaklarına o kişi hayattayken ölmeden evvel ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşacağına dair Allah o kişiden misak istiyor. O kişinin ruhundan misak istiyor. Fizik vücudunun Allah'a teslim olmasını istiyor. Bunun adı ahd oluyor. Ve nefsten de yemin istiyor. Nefsin de Allah'a teslim olması için. Bunları istedikten sonra soruyor, itaat ettiniz mi? Emrimi yerine getirdiniz mi? Cevap veriyoruz hepimiz. Atana, itaat ettik. Ruhumuz, beçimiz ve nefsimiz Allah'a yemin, misak ve ahd veriyor. Bunlar bizim üç vücudumuzun yeminleri. Eymanihim diye geçiyor Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Yeminlerimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada gördüğümüz olay Allah Teala'nın ezelde zamanın başlangıcından evvel olduğunu düşünüyoruz. Ve hepimiz Allah Teala'nın indinde bu yeminleri vermek üzere yaratılıyoruz. Yeminlerden sonra da tekrar her şey eski haline dönüyor. Fizik vücudumuz ve ruhumuz nefsimize şahit oluyor. Ben bundan haberdar değildim demesin diye neyine şahit oluyor? İşte bu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'a verdiği yemine şahit oluyor. Hem fizik vücut şahit oluyor, hem de ruh şahit oluyor ki nefs Allah'a yemin vermiş teslim olacağına dair, yani nefsinin bünyesindeki bütün afetleri temizleyeceğine dair. İşte Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar ve ahdler.
Sonra ne oluyor? Sonra ilahi irade, Allah'ın ilahi iradesi, bizim cüz'i irademizden, cüz'i irademizden, kişisel irademizden Allah'ın iradesi Allah'a teslim olmasını istiyor. İlahi irade ile cüz'i irade arasında bir emir ve itaat. Bunun adına da Allah Teala misak diyor. O gün bizden yemin, misak, ahd alan Allah Teala ruhumuz, beçimiz ve nefsimiz için buna ilave ediyor. İlahi irade, Allah'ın iradesi bizim irademizden adına Allah'ın ahdi denen bir ilave alıyor. İrademizi de Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor. İlahi irade bizim kişisel irademize bu emri veriyor. Böylece bizden iki tane misak alınmış oluyor. Bir, ruhumuzun Allah'a verdiği misak. İki, irademizin Allah'a verdiği misak. Bu yemin, misak ve ahdin ve en sondaki misakin tahakkuk standartlarına baktığımız zaman 28 basamaklık bir skala üzerinde, bir yelpaze üzerinde ruhumuzun tesliminin 22. basamakta gerçekleştiğini görüyoruz. Fizik vücudumuzun tesliminin 25. basamakta gerçekleştiğini görüyoruz. Nefsimizin tesliminin 26. basamakta gerçekleştiğini görüyoruz. İrademizin tesliminin de 28. basamakta gerçekleştiğini görüyoruz. Ama bu dört teslimin dördü de üzerimize farz kılınmış. Ve dördüncü teslim, yani irademizin teslimi, diğer teslimler gerçekleşmedikçe mümkün olmadığı cihetle daimi zikre ulaşmamız lazım irademizi teslim için. Ve günahlarımızın örtülmesi, salah nuruyla mükafatlandırılmamız, evvela tövbe-i nasuha davetimiz, davet edilmemiz lazım. Sonra günahlarımızın örtülmesi gerek, mürşide ulaştıktan sonraki günahlarımızın. Sonra salah nurunun verilmesi gerek. Sonra da günahlarımızın, mürşide ulaştıktan sonraki günahlarımızın sevaba çevrilmesi söz konusu. Bu dört işlem tamamlandığı zaman, ancak o zaman irademizi Allah'a teslim etmiş oluyoruz. Allah irademizi teslim alıyor. O andan itibaren artık devamlı Allah'tan emir alan ve emirleri yerine getiren insanlar oluyor. Bu yeminleri yerine getirenler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Allah'a verilen yeminler var, misaklar var, ahdler var. Şimdi Bakara suresinin, affedersiniz, Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ne diyor Allah Teala 76. ayet-i kerimede? Bela. Hayır, öyle değil diyor Allah Teala. Men efa bi ahdihi. O kişi ki ahdini ifa eder. Vetteka ve takva sahibi olursa fe innallâhe yuhibbil muttekin. Allah takva sahiplerini sever. Burada Allah Teala ahdimizi yerine getirmekten bahsediyor. Ve takva sahibi olmaktan bahsediyor. Bir hakkın takva. Yani ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini Allah'a teslim ettiğimiz zaman vücuda gelecek bir takvadan bahsediyor Allah Teala.
Burada bir kişinin kendisine ait olan ahdini yerine getirmesi, bu ahd iradesinin teslimini içeriyor. Buradaki ahdin muhtevasını iyice yerleştirebilmek için bir sonraki ayet-i kerimeye bakıyoruz. 77. ayet-i kerimesinde innellezine yeşterune bi ahdillahi, onlar ki Allah'ın ahdini satarlar, ve eymanihim, ve yeminlerini. Burada Allah'ın ahdi var ve o kişilerin yeminleri var. Demin yeminlerin ne olduğunu açıklamıştık. Ruhumuzun ve içimizin ve nefsimizin Allah'a teslimini içeren üç yemin. Ruhumuzunki misak, ve içimizinki ahd, nefsimizinki yemin. Eymanihim, yeminlerimiz, bu üç tane yemin. Üç vücudumuza ait üç tane yemin. Ama Allah'ın ahdini ve yeminlerini diyor Allah-u Teala, demek oluyor ki Allah-u Teala'nın ahdi, ilahi iradenin bizden aldığı misakle alakalı olan kesim. Eymanihim, bizim yeminlerimizin dışında olması lazım. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmeliyiz ki Allah'ın ahdini yerine getirelim. Yani irademizi Allah'a teslim edebilelim. Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala iradenin teslimini yeminlerimizin ötesinde Allah'ın ahdi olarak alıyor. Allah'ın ahdi sadece irademizin teslimini içeriyor. Çünkü yeminlerimiz onun dışında kalmış ayet-i kerimede. Bu yeminlerimizin dışındaki Allah'ın ahdi irademizin teslimini içeriyor. Ama irademizi Allah'a teslim edebilmek için önce ruhumuzu, sonra veçimizi, sonra da nefsimizi Allah'a teslim etmeliyiz ki irademizi Allah'a teslim edebilelim. Saydığımız basamak sırasına göre böyle. Öyleyse şimdi 76. ayet-i kerimeye dönelim. Bu hakikatten sonra 76. ayet-i kerimeye dönelim. Allah Teala diyor ki kim, hayır öyle değil, kim Allah'a verdiği ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa, buradaki kişinin ahdi bir bütünün bir parçasını oluşturuyor. Çünkü bir üstteki ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a verilen yeminden ve Allah'ın yeminlerden ve Allah'ın ahdinden bahsediyor. Allah'ın ahdi yeminlerin ötesinde bir şey. Ama eğer söz konusu olan şey bizim ahdimizse, o zaman bizim ahdimiz, yeminlerimiz ayrı değerlendirildiği cihetle bir üstteki ayet-i kerimede, bizim ahdimiz Allah'ın ahdine paralel bir dizayn oluşturuyor. Eğer Bakara Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetlerini birlikte ele alırsak, orada bir yeminlerimiz var. Bizim yeminlerimiz, eymanihim diyor Allah Teala, onların yeminleri. Burada da ahdihi diyor, onların ahdleri. Öyleyse ahdimiz yeminlerin ötesinde bir şey. Bir evvelki ayet-i kerimede yeminlerimiz açık bir şekilde yer aldığına göre Allah'ın ahdiyle birlikte dizayn edilmiş. Burada da yeminlerimiz var. Yeminlerimiz bir evvelki ayete geçmiş ve bundan sonra da ahdimizin edası var.
Burada kişinin dizaynında demek ki yeminlerinin dışında kalan bir şey o kişinin ahdi. Öyleyse buradaki Âl-i İmrân 76'daki ahd irademizin teslimini içeriyor. Allah'ın ahdi bizim irademizin teslimini içeriyor. Bizim ahdimiz gene bizim irademizin teslimini içeriyor. Ama bu müessese acaba sadece bizim ahdimizi mi, yani irademizin teslimini mi içeriyor? Buna daha evvel Allah-u Teala demin gördüğümüz ayette bir başka isim vermişti. Allah'ın iradesinin sadece bizim irademizden aldığı, ilahi iradenin bizim irademizden aldığı yeminin adı misak olarak geçiyordu. Burada da ahd olarak geçiyor. Ama bütün ayetleri incelediğimiz zaman ahdin aynı zamanda bütün teslimleri birden kapsadığını da söylemek mümkün. Bizim ahdimiz daha evvel verdiğimiz nesne misak olduğuna göre, irademizin teslimi misak olarak adlandırıldığına göre, ahdimiz dört tane faktörü birden ihata etmesi lazım. Bu ayeti, Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesini bütün olarak ele almamız lazım. 77'ye ondan sonra geçmemiz lazım. Öyleyse ahdimiz ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmektir. Misakimiz iki istikamette de kullanılıyor. Hem ruhumuzun Allah'a teslimi hem de irademizin Allah'a teslimi, ikisi de kullanılıyor. Misak olarak kullanılıyor. Şimdi gelin beraberce bir başka ayete ulaşalım. Rad suresi 20, 21 ve 22. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ ve misaklerini bozmazlar. Allah'ın ahdi neydi? İrademizi Allah'a teslim etmemiz. Ama irademizi teslim etmek için ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi evvelce Allah'a teslim etmemiz lazım. O zaman burada Allah Teala'nın dizayn ettiği ifade son derece açık. Allah'ın ahdiyle bizim misakimizin bozulmaması, yani yerine getirilmesi aynı şey. Allah'ın ahdi irademizi Allah'a teslim etmek, bizim misakimiz gene irademizi Allah'a teslim etmek, ama daha evvelkiler gerçekleşmedikçe irademizin Allah-u Teala'ya teslimi gerçek mümkün olmuyor. Ama biz burada misakimizi tek olarak ele alırsak irademizin Allah'a teslimidir. Allah'ın ahdi de gene irademizin Allah'a teslimidir. Ama Allah'ın ahdini yerine getiren kişi önce diğerlerini de yerine getireceği için bütün teslimleri gerçekleştirmiştir. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün teslimleri içeren ama
tek başına bakıldığı zaman irademizin teslimini Allah açısından ahdallahi olarak, bizim açımızdan da misakimiz olarak değerlendiriyor. Ve la yenkudûnel misak. Misaklerini bozmazlar diyor Allah-u Teala. Şimdi Ra'd suresinin bu 20. ayet-i kerime ile 25. ayet-i kerimesini birleştirelim. Farklı bir olayla karşılaşacağız. Allah-u Teala buyuruyor, ve la yenkudûnel misak, ve onlar misaklarını bozmazlar dedikten sonra vellezîne yesulûne mâ emerallâhu bihi en yusale diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Kim bu insanlar? Misaklarını bozmayanlar. O zaman Allah-u Teala'nın misaktan muradının bir başka açıdan da değerlendirildiğini görüyoruz. Onlar misaklarını bozmazlar ifadesi eğer 20. ayet-i kerimeyle birlikte ele alınırsa nefsimiz, irademizin Allah'a teslimini içeren bir müessese, gene onlar misaklarını bozmazlar ifadesi 21. ayet-i kerimeyle birlikte dikkate alınırsa sadece ruhumuzun Allah'a teslimi ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'a ulaştırılmasını Allah'ın emrettiği, farz kıldığı bir şey var. Ruhumuz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz ve misakimizi yerine getiriyoruz. Devam ediyor Allah Teala ve yuhafune su'el hesab ve yahşemne rabbihum. Onlar kötü hesaptan yani cehenneme gitmekten korkarlar ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir ibtigaye ve çerabbihum. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Bu ayetin devamında onların fevzül azimin sahipleri olduğu ve kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri de ifade ediliyor. An cennetinin sahibi oldukları da. Öyleyse madalyonun öbür ucu iradenin teslimine kadar ulaşıyor. Burada Allah-u Teala'nın ifadesi son derece ilginç bir ifade. Kötü hesaptan korkarlar, yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden fazla olmasından ve cehenneme gitmekten korkarlar. Kimin günahları fazlaysa gideceği yer cehennem. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Kimin sevapları fazlaysa onlar da felaha ermiş olanlar. Müminin suresi 102. ayet-i kerime. Ve onlar felaha erenlerdir diyor. Sevapları günahlarından fazla olan için Allah-u Teala. Kurtuluş, cennet onların. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi burada önemli bir konu var. Allah-u Teala ve onlar sabırla Allah'ın veçini dileyenlerdir diyor. Allah'ın veçi iki hüviyette değerlendiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Allah'ın veçine, zatına ulaşmayı dilemek. Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Âl-i İmran 14. Allahu indehu hüsnül me'ab. Ve Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte eğer onlar misaklarını bozmazlar ifadesini 21. ayetle birlikte ele alırsanız, onlar Allah'ın zatını dileyenlerdir ama Allah'ın zatına ulaşmak için Allah'ın zatını dileyenlerdir. Eğer 20. ayet-i kerimeyi tek başına alırsanız, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Allah'ın ahdini yerine getirdikleri zaman ruhlarının da, veçlerinin de, neslerinin de, iradelerini de Allah'a teslim etmiş oluyorlar. Onlar Allah'ın zatını, sadece Allah'ın zatına ulaşmak için değil, Allah'ın zatını görmek için de talep edenlerdir.
Öyleyse ifadeler full olarak yerlerine tam manasıyla oturuyor. Allah ayet indirirse böyle indirir. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça, ayetlerini size öğrettikçe, ona hayranlığınız her geçen gün biraz daha artar. Acaba şu dünya üzerinde böyle bir tefsiri yapabilecek olan başka birisi var mı zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer bütün bunları Allah bize öğretmemiş olsaydı, biz de bir hiçtik. Hiçbir zaman bu tefsiri yapmamız mümkün olmayacaktı. Ama konunun bu ince noktalarına dikkat edin. Allah bize Kur'an kültürünü öğretti. Hem de başka hiçbir kitabı elletmeden. Neyimiz varsa hepsi sadece onun öğretisidir. Başka hiçbir yerden hiçbir şey gelmedi, kursağımıza girmedi. Beynimizdeki kursağı tabii. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu ayet devreye girdiği zaman iki nevi insan var. Bir, 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler, Allah'ın zatını talep edenler. Niçin talep edenler? Ruhlarını Allah'a ulaştırmak için. Ama sonra kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler ve iradelerini Allah'a teslim edenler geliyor. Allah'ın zatını görmeyi talep edenler, fahazül azimin sahipleri ve kötülüğe iyilikle mukabele edenler, adın cennetlerine gidenler. Birisi 21. basamakta ulaşıyor, 22. basamakta ruh Allah'a teslim oluyor. Öteki yolun sonu, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan birisi. Şimdi meselenin bir üst boyutuna geçelim hep beraber. Bakalım Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Detayları bir tarafa bırakıp konumuzla alakalı olan kısmını alırsak eğer, Allah Teala buyuruyor ve bi ahdillahi efu ve Allah'ın ahdini ifa edin diyor, yerine getirin. Haza sırat-ı müstakim, Enam 153. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu, öyleyse ona, sırat-ı müstakime tabi olun diyor. Sonra diyor, o sırat-ı müstakime tabi olun ve diğer hiçbir yola tabi olmayın ki sırat-ı müstakimin dışındaki bütün yollar sizi Allah'ın yegane yolu olan bu yoldan ayırırlar, fırkalara ayrılmış olursunuz. Biliyorsunuz, fırkalara ayrılmak demek, şirkte olmak demek, küfürde olmak demek, evvela şirkte olmak demek. Rum 31 ve 32. Allah Teala buyuruyor, münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı böylece takva sahibi ol. Sadece ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler, sadece onlar takva sahipleridir. Diğerleri takva sahibi olamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden de Allah'a inanılabilir. Kişi Allah'a inanır. O da aminudur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o da aminudur. Yani ikisi de iman edendir, inanandır. Ama birisi cennete girer, ikincisi cehenneme gider. Öyleyse, iman kelimesi inanç demek. Aminu kelimesi veya mümin kelimesi, her ikisi de imanın sahibi anlamına kullanılıyor. İmanın sahibi olan kişi mümindir. Mümin, inanan demek. Şimdi
Kur'an-ı Kerim kültürünü sıfırlayan bir korkunç inanç gelmiş İslam alemini mahvetmiş. Ve diyor ki kişi, ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim. Allah-u Teala da müminleri cennetine alacağını söylüyor. Mümin 40.

kendisine başlamış kişilerden bahsediyor. Onların mümin olduklarını, kadın olsun erkek olsun hepsinin cennete gireceğini söylüyor. Enam 153'e baktığımız zaman burada sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir fırkaya tabi olmayın ki o zaman fırkalara ayrılmış olursunuz diyor Allah Teala. Ve böyle olmayasınız diye Allah size diyor Allah Teala. Sizden bir talepte bulundu diyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdi olarak geçmiyor, Allah'ın vasiyeti olarak geçiyor. İşte burada Allah'ın vasiyetini yerine getirin ki takva sahibi olasınız deniyor. Bu dört tane sırat-ı müstakimi birden devreye alan ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimlerin hepsini vücuda getiren ve hepsini birden içeren bir ifade. Allah'ın vasiyeti ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz bir noktayı işaret ediyor. Ama Allah'ın ahdi sadece irademizin Allah'a teslimidir. Ne var ki diğer teslimler gerçekleşmeden irademizin teslimi mümkün olmayacağı için orada dolaylı olarak dört teslimin de devreye girdiğini görüyoruz. Ama mana sadece dördüncü teslimi ifade ediyor. Allah'ın vasiyetinde ise kişinin toplam takvaya ulaşması söz konusu ve Allah'ın ahdi yukarıda zikredilmiş. Burada Allah'ın ahdinden bahsetmiyor Allah Teala, Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. O Allah'ın ahdinin ötesinde bir emir, dört teslimi de mutlaka yerine getirin diyor. İlk üç teslimi ayrı, dördüncüsünü ayrı değil. Dördünü birden ihtiva ediyor. Tıpkı Ali İmran yetmiş altıdaki gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bakalım ne diyordu Allah Teala? Kim ahdini yerine getirir de takva sahibi olursa. İşte burada kişinin ahdi dört teslimi birden içeriyor. Enam 153'teki Allah'ın vasiyeti de dört teslimi birden içeriyor. Ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bizim ahdimiz de Allah'ın ahdi eşit değil. Bizim ahdimiz Allah'ın vasiyetiyle eşit. Ama bizim irade açısından misakimiz Allah'ın ahdiyle eşit. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konuları bütünlediğimiz zaman tablo muhteşem bir şekilde çıkıyor ortaya ve Allah'a olan hayranlığımız artıyor. Konunun inceliklerine eğer Allah Teala sizi davet ederse, ayetlerin hepsini tek tek incelediğinizde varacağınız sonuç hep o olacaktır eğer o öğretirse. Çok karmaşık gibi görünen bir kavramı Allah Teala bütün boyutlarıyla anlatıyor. Gene Rad suresinde 25.

kerimede Allah Teala onlar Allah'a verdikleri, Allah'a misak verdikleri halde misaklerini yerine getirmezler diyor Allah Teala. Ve Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği vuslatı bozarlar diyor. Burada da misak ruhun Allah'a ulaştırılması. Rad suresi 25. ayet-i kerime. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar diyor. Bu insanlar kendileri Allah'a verdikleri misaki yerine getirmedikleri gibi onunla kalmayanlar yerine getirmemenin ötesinde başka insanların da Allah'a ruhlarını ulaştırmasına mani olanlar. Kim böyleyse o Allah'ın ve Allah'ın daha ağır bir cezasına muhatap olur. Böyle olan insanlar Allah'ın lanetine muhataptır. Sadece omuzlarına vebal alanlar Allah'ın lanetine muhatap olurlar. Lanet o kişinin kendi günahlarının ötesinde başka günahları da yüklenmesi halidir. İşte Ahzab suresi 67. ayet-i kerime ve 68. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki o insanlar ki cehennemdeler diyor ve derler ki Allah-u Teala'ya ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. İşte büyükler, küvera büyükler demek. Kimler olduğunu siz bilirsiniz. Ama bir de saadatlar var. Her konudaki o kavimde ileri gelenler. Bunlar da din konusunda ileri gelenler. Ve ileri gelenler onlara öyle bir ilim öğretmişler ki onları doğru posta cehenneme yollamışlar. İşte onu yapanlar o insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olanlardır. Hidayete engel olanlardır. Bir kısmı bunu aslında hidayeti gizleyerek insanları Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Öyle olsa ruh vücuttan ayrıldığı için insan ölür derler. Hiç insanın aklına hayaline gelmeyecek yalanlarla insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim. Ve Allah Teala onlardan bahsediyor. Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Biz insanlara indirdiğimiz kitaplarda beyinelerle ispat etmemize rağmen onlar ki hidayeti ve ayetlerimizi gizlerler diyor Allah-u Teala. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, insanların hidayetine mani olanların gideceği yer cehennemdir. Ama kendi günahlarını çekmek değil sadece. Onun ötesine de katlanmak mecburiyetinde kalacaklardır. Omuzlarına vebal almışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Kur'an-ı Kerim'imizde yemin deyince nefsimizin, irademizin yemin deyince nefsimizin Allah'a verdiği yemin anlaşılıyor nefsimizin teslimi konusunda. Ahd deyince fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin anlaşılıyor. Adı ahd. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimini içeren bir yemin.
Misak deyince ruhumuzun Allah'a teslimini içeren bir yemin, bunlar yeminlerimizi oluşturuyor. Ama irademizi Allah'a teslim etmek bizim irademizin misakidir. Öyleyse Allah'ın ahdiyle bizim misakimiz, irademizin teslimi aynı şeydir. Hepsi dördüncü teslim, ikisi de dördüncü teslimi ifade eder. Ama Allah'ın vasiyeti ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini birden teslim etmeyi ifade eder. Ve Kur'an-ı Kerim'de bizim ahdimiz de dördünü birden ifade eder. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi de ifade eder. Fizik vücudumuzun teslimini ifade eden bir ahdimiz var. Bir de dört teslimi birden ifade eden bir ahdimiz var. Sevgili kardeşlerim, umarım ki kavramlar çok karışık olmadı. Eğer her seferinde bu bizim bu sevgili hastalığımız, faranjit, konumuzun en güzel yerinde bizi öksürterek konuları şeytanın önlemesi için bir taktik diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hı? Allah Teala, şeytan bize onu vermeye çalıştığı zaman Allah Teala da onu önler. Bir iki öksürürüz. Olmazsa bir tane karanfil çiğnemeye başlarız. Ve onun suyu oraya boğazımıza ulaştığı zaman ses telleri eski haline döner. Ama şu anda buna gerek olmadı diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yemin, misak ve ahd isimli kavramları sizlerle beraber tezekkür ettik. Tabi burada Allah'ın ahdiyle Allah'ın vasiyeti de devreye giriyor. Bizim yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz iki misak, iki ahd. Allah'ın ahdi ve Allah'ın vasiyeti. Allah'ın vasiyetiyle bizim ahdimiz aynı şey. Allah'ın ahdiyle bizim misakimiz aynı şey. İrademizin verdiği misak. Sevgili kardeşlerim, anlayamadığınız bir yer olursa tekrar tekrar inşallah izah etmek mümkündür diye düşünüyorum. Ama bu kaseti birkaç defa dinlerseniz ayetlerle karşılaştırmak suretiyle göreceksiniz ki her kavram yerli yerine cuk oturuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki konumuzu inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Ciao a tutti. الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam'dan kopan kavramlar. Bu akşam sizlere İslam'dan kopan kavramların bir tanesinden, Allah'a yönelmekten, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemekten, bir başka ifadeyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemekten bahsetmek istiyoruz. Aslında hepinizin bildiği gibi dinler yoktur. Bir tek din vardır. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen tek bir din. Hristiyanlık diye, Judaizm diye, yani Yahudilerin dini diye ve İslam diye ayrı ayrı dinler olmamıştır. İslam, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin adıdır. Hanif de İslam anlamına geliyor. Allah'a teslim olmak anlamına geliyor. Hazreti İsa'nın da zamanında yaşanan din gene Hazreti İbrahim'in Hanif diniydi. Hazreti Musa zamanında da yaşanan din yine Hazreti İbrahim'in Hanif diniydi. Öyle miydi? Gelin beraber bakalım ayete. Allah Teala Şura 13'te diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Habibim diyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de şeriat kıldık. Yani senin şeriatınla, sana verdiğimiz şeriatla, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriat, Hazreti Musa'ya verdiğimiz şeriat, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriat, Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriat birbirinden farklı şeriatlar değildir. Hepsi aynı şeriattır diyor. Şeriattan neyi kastettiğini de açıklığa kavuşturuyor. Dini ayakta tutun diye birinci özellik. Dini ayakta tutun, kıyamda tutun. İkinci özellik ve dinde fırkalara ayrılmayın. Dini ayakta tutun ve dinde fırkalara ayrılmayın diye bunu yaptık diyor Allah Teala. Şeriat kıldık bunun için. Yani tek bir fırka oluşturacaksınız diyor. İşte konumuz da o tek fırkanın oluşturulması bu akşam. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de daha önce yaşamış olan bir peygamberdir. Ve onun şeriatını, ondan evvel Hazreti Nuh'un şeriatını Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e vermiş. Hazreti İbrahim'in şeriatını da bu üç dinin sahiplerine vermiş. Hepsi aynı şeriatı yaşamışlar. 5 peygamber, bu peygamberlere Allah-u Teala ulul azm peygamberler diyor. Öyleyse bu peygamberlerin yaşadığı dizayna eğer biraz daha yakın bir noktadan bakarsak, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini görürüz. Allah'a teslim dinini görürüz. Esasları 3 esas. 1 vahdet, 2 tevhid, 3 teslim. Allah'ın
tekliği, tek Allah'a inanmak, vahdet. Vahdet-i vücut da tek vücut demektir. Vahdet, teklik, Allah'ın tekliği, tevhid, o tek olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka, ikinci faktör. Ve üçüncü faktör, teslim. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte kainatın dini bunlardan ibaret sevgili kardeşlerim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek dinin temelidir. Bütün bu teslimlerin başlayabilmesi ise bir taleple %100 ilişkilidir. Dinin olmazsa olmaz şartı, mevcut olmazsa mutlaka insanları cehenneme götürecek olan şartı, Allah'a yönelmek, Allah'a münib olmak veya amenu olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir inanan kişi olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmak. Aminu kelimesi hem Allah'a ulaşmayı dilemeyen inananlar için kullanılıyor, hem de Allah'a ulaşmayı dileyenler için kullanılıyor. Ayet-i kerimelere baktığımız zaman hangisinin nerede kullanıldığını bir çırpıda hemen görmek mümkün. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala ey amel olanlar diyor, Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki diyor, Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Anlıyoruz ki buradaki takva sahibi olmak Allah'a inanmanın ötesinde bir olay. Çünkü amel olanlara İnanan birisine sesleniyor. O kişi takva sahibi değilse gideceği yer cehennem. Cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Kaf suresinin 31, 32 ve 33. ayetleri ve uzlifetül cennet lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Yani takva sahibi olmayan kişilerin cennete girmesi mümkün değil. Peki kimler takva sahibi olamazlar? Allah Teala kesin olarak getiriyor. Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Yani kişi Allah'a yönelmedikçe takva sahibi olamaz. Nereden biliyoruz bunun birinci takva olduğunu? Arkasından biliyoruz. Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, Allah'a yönelmezsen takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Takva sahibi olabilmen için Allah'a yönelmen lazım diyor. Zaten takva sahiplerinin, sadece takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Öyleyse devamına bakalım ayet-i kerimenin. Öyle yap ki diyor Allah Teala ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Yani kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemez de takva sahibi olmazsa o müşriklerdendir. Müşriklerin gideceği yerse muhakkak ki cehennemdir. Devam ediyor Allah Teala, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde grup grup olmuşlardır, dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor. Burada fırkalara ayrılanların 73 fırka olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların 72'sinin cehenneme gideceğini, bir tek fırkanın kurtuluşa ulaşacağını söylüyor. Onlar şirkte olmayanlar, bu gizli şirk. Kimler onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler.
Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileme kavramı son derece önemli bir kavram. Kişiyi cehennemden cennete alıyor, kişiyi takva sahibi yapıyor. Öyleyse burada Rum 31'deki olayda Allah'a ulaşmayı dileyenlerin şirkten paçalarını kurtardıklarını, şirke düşmediklerini görüyoruz. Şirkte değillerse, Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten kurtulmuşlarsa, onların gidecekleri yer cennettir. Yetmez. Allah Teala onları kendisine ulaştıracağına dair de kesin bir söz veriyor herkese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek, cenneti seçmek veya cehennemi seçmek manasına geliyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de bir amenü kelimesiyle anlatılıyor. Bu söylediğimiz ayet-i kerimede amenü olan kişi yani Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde amin olan kişi takva sahibi değil. Takva sahibi değil, kurtuluşa ulaşabilmesi şarta bağlı. Takva sahibi olmasına bağlı. Öyleyse takva sahibi olmayan kişi şirktedir. Takva sahibi olmayan kişi küfürdedir. Allah'a inanıyor ama küfürden kurtulamamış. Allah'a inanmak hiç kimse için bir kurtuluş değildir sevgili kardeşlerim. Ve hurafelerin devreye girdiği bir standart görüyoruz. Kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde cezasını çektikten sonra mutlaka cennete girer demişmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, böyle bir hadis geçerli değil. Böyle bir hadis sadece mevzu hadistir. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki açık bir şekilde buyurmaktadır ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse Kur'an'a baktığımız zaman 29 tane ayet-i kerimenin cehenneme girenin orada devamlı kalacağı veya cehenneme girenin orada ebediyen kalacağı ifade ediliyor. İster ebedi kelimesini kullansın Allah Teala, ister orada devamlı kalacaktır desin. Devamlı kalmak bir yerden ayrılmamak demek. Başka bir manası var mı sevgili kardeşlerim? Bu insanlarda bir hastalık var. Asırlardan beri bir takım yanlış şeyler gerçekleşmiş. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini Kur'an hükümlerinden önde tutmaya başlamışlar. Ama Kur'an'dan haberleri olmadığı için oluyor bu. Hadisin doğru olduğunu inanıyor insanlar. Kur'an'la karşılaştırmamışlar hiç. Çünkü Kur'an bilgileri yok. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, en azından 10 asırdan bu tarafa gelen zaman parçasında 14 asrın en az 10 asrında Kur'an tamamen saf dışı kalmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an'ı öğreniyorlardı. Kur'an'ı öğreniyorlardı. Kur'an'ın hem lafzını öğreniyorlardı hem de lafzın altında yatan 7 tane ruhu öğreniyorlardı. Ve bugün din öğretimi
şu 10 asır, en azından 10 asırdan bu tarafa din öğretimi, Kur'an öğretiminin tamamen dışında kalmış. Demişler ki, insanları korkutmuşlar. Siz Kur'an'ı anlamaya çalışmayın, çarpılırsınız ha. Kur'an'ı öğrenmek öyle kolay bir iş değildir. Boş verin siz Kur'an-ı Kerim'i. Bakın, büyükleriniz ne yazmışlarsa onları öğrenin. O kadarı yeter size. Tıpkı şimdi orta yolu izleyenler gibi. Ne fazlasını git ne de eksik yap. Aman sen orta yoldan git. Orta yoldan gitmesi tavsiye edilen kişi soruyor. Peki ne yapmam lazım? Bir, namaz kılacaksın. Farz. Gerçekten farz. İki, oruç tutacaksın. Farz. Gerçekten farz. Zekat vereceksin. Farz. Gerçekten farz. Kelime-i şehadet getireceksin. Farz. Gerçekten farz. Ve İslam'ın böylece 5 şartını uygulayacaksın. Namaz kılmak, oruç tutmak, param varsa hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve zekat vermek. Bu 5 tane şartı diyorlar, tatbik ettin mi doğru posta cennete gidersin. Biz de diyoruz ki hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete gidemez. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanları niçin yarattığını söylüyor Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimseye nasip olmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu olabilirler. Şimdi amin olmak kelimesine tekrar dönüyoruz. Neydi? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki amin olan kişiyi gördük ki bu Allah'a ulaşmayı dilememiş, takva sahibi değil çünkü. Takva sahibi olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O zaman bu kişi gene adı aminu. Tam 7 tane aminu olmak var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademe aminu olanlar için. Mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci kademe amini olanlar için. Ruhu Allah'a teslim etmek üçüncü kademe amini olanlar için. Fizik vücudu teslim etmek dördüncü kademe amini olanlar için. Nefsi teslim etmek beşinci kademe amini olanlar için. Muhlis olmak altıncı kademe amini olanlar için. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kademe amini olanlar için geçerli. Her biri aminu kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse biz sadece cehenneme giden amin olanlarla cennete giden amin olanları ayırt ediyoruz şimdi. Gördük ki burada Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesindeki kişi Allah'ın cennetine gidebilecek olan amin olan birisi değil. Çünkü takva sahibi olmamış. Peki gelin sizinle beraber Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine bakalım. Diyor ki Allah Teala Yunus 62, 63, 64'te Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası, dostları var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Öyleyse cennete girecekleri kesin, korku da olmaması mutlak olarak garanti ediyor cenneti. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır diyor Allah-u Teala. İşte amin olanlardan takva sahibi olanlar
burada. İlk takva, çünkü onlara korku yoktur diyor. Eğer korku olsaydı, o zaman onların gideceği yer cehennem olacaktı. Cehennem korkusuna sahip olacaktı. O zaman o amil olan kişi, cennete girebilen birisi olmayacaktı. Burada Allah-u Teala açıkça, bu amel olan kişi için onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında Allah'a inanan ve inanmayan. İnanmayanlar mutlaka cehenneme gidecekler. Ama inananların da Allah'a ulaşmayı dilemeyen kesimi gene Allah'a inanmasına rağmen, hatta ibadetlerini yapmasına rağmen gene ne yazık ki cehenneme gidecek. İşte burada Allah'a ulaşmayı dilemenin ne kadar büyük bir, Allah'ın indinde ne kadar büyük bir kavram olduğunu sizlere anlatmak için, dinimizden ne kadar önemli bir şeyin koptuğunu anlatmak için bunu söylüyoruz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi. Dilemezse dilemez. Ne olacak yani mi diyorsunuz? Dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Bir, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. İki, hangi ayetler böyle söylüyor? İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve etme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesin şekilde dilemezler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı kesin şekilde dilemeyenler. Allah'ın ayetlerinden gafirler birinci özellik ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Öyleyse o kişi ne yaparsa yapsın, ağzıyla kuş tutsun, hiçbir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ve hangi tür diplomanın sahibi olursa olsun, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Burada iki tane özellik bulduk sadece. İki özellik de Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde var. Birisi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir. İkincisi de şirktedir. İkisi de cehenneme gitmenin iki ayrı işareti. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumustelat ve la tekunu milen müşrikin diyor Allah Teala, Rum 31. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl, müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki diyor Rum 32'de Allah Teala, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri grup grup olmuştur, hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Kimmiş bunlar? Müşrikler. 73 fırkadan 72'sini ne yazık ki müşrikler oluşturacak. Şu anda oluşturmuş durumda.
dünya üzerinde 72 tane fırka tespit edilmiş durumda. Ayrı ayrı dinler, ayrı ayrı inançlar, her türlü inancı konunun içine almış bu konunun incelemesini yapanlar. 73. fırkada her birinin içinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu küçük gruplar. 73. fırka. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi başlangıçta iki faktörün sahibiydi. Şimdi neydi? Gideceği yer cehennemdi. Allah'ın ayetlerinden gafildi. Şimdi ne oldu? İki tane daha ilave edildi. Takva sahibi değil, bir ve bu kişi için söz konusu olan şey şirkte olmak. Takva sahibi değil, bir, şirkte, iki, gideceği yer cehennem, üç ve bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah Teala böyle insanlar için ayrı ayrı açılardan birçok konuyu birden gündeme getiriyor. Bu insanlar şeytanın kulları, Allah'ın kulları değil. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي diyor Allah-u Teala. Onlar diyor Allah-u Teala tağuta kul olmaktan kul iken kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah-u Teala. Onlara müjdeler vardır diyor, kullarımı müjdele. Neymiş? Şeytanın, tağutun, insan ve cin şeytanların kuluymuş. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtarmışlar paçayı, Allah'ın kulu olmuşlar. Ve onlara müjdeler var. Hem cennet müjdesi, hem dünya müjdesi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, Allah'ın kulu değildir, tağutun kuludur, şeytanın kuludur. Beşinci özellik. Altıncı özellik, aynı zamanda şeytanın dostudur. Allah'ın dostu değildir, şeytanın dostudur. Allah'ın dostu kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. İşte müminlerle kafirlerin mukayesesi. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Dilemeseydi, o kişinin gideceği yer cehennem olacaktı. Tabiatıyla tağutun dostu olacaktı, şeytanın dostu olacaktı. Ve Allah'ın dostu olmayacaktı. Ama burada Allah'ın dostu olan müminlerden bahsediyor. Amenu olanların, Allah'ın dostu olanları. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminler onların dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Sonra bu zulmetten nura kalplerini çıkardığı kişilerin dışında da elbette birileri var. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen nuri ila zulumati. Ve onlar ki tagutun dostudurlar. O kafirler ki
tağutun dostudurlar. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse kafirler açık açık geçtiğine göre tağutun dostları kafirler, diğerleri mutlaka müminler, hem de Allah'ın dostu olduklarına göre kalpleri zulmetten nura ulaştığı cihetle bunlar Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlere ulaşmışlar, tabi olmuşlar, ruhları Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a ulaşmış ve kalpleri %100 zulmetle doluyken %51 nura kavuşmuş, Allah'a ulaştıkları yere kadar anlatıyor. Ve bundan sonra bu kişiler tağut tarafından kandırılmış ve kalplerindeki nur Allah'a ulaşmayı dilemekten vazgeçtikleri için zikirleri yavaş yavaş, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikirleri yavaş yavaş aşağı doğru indiği için, Allah'ın koruyucu kalkanı kalktığı cihetle şeytan onun üzerinde bir tesir icra ettiği için adım adım bu kişiyi kandırmış, kalbinde oluşmuş olan Allah'ın nurları adım adım yok olmuş. Bu kişi nurdan zulmete götürülmüş tağut tarafından. İsimleri kafirler. İki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminler, Allah'a ulaşıncaya kadar geçen süre içindeki müminler bunlar. Sonra nura ulaştıktan sonra kalpleri tağut tarafından nurdan aşağı düşürülenler, kafirler. İşte sevgili kardeşlerim, mümin olmak ya da kafir olmak bu tarzda bir dizayn içeriyor. Bütün insanlar için Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin cennete girecek olan bir mümin olması söz konusu. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah'a inanması onu hiçbir zaman cehennemden kurtaramıyor. Bu açıdan bakıldığı zaman Kur'an-ı Kerim kavramları son derece önemli kavramlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek konunun en büyük faktörü. Öyleyse bir ayete daha bakalım beraberce. Tek fırkanın müminler olduğunu, geri kalan fırkaların şeytanın kulu olduğunu bir defa daha anlatıyor. Hangi ayet-i kerime? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde, şeytan insanlara olan vaadini, hedefini, gayesini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Ne görülüyor? Bir tek fırka müminler, geri kalan bütün fırkalar kafirler. Müminleri oluşturan tek bir fırka. Şimdi tekrar bakalım Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine. O şirkte olanlar ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Şirkte olanlar. Bunlardan sadece bir tanesi şirkte olmayanlar, 73 fırkadan birisi, geri kalan 72 tanesi şirkte olanlar. Şirkte olmayanlar için sadece bir tek faktör konmuş: Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'a yönelmek. Başka hangi özelliği var Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin? Bir başka özelliği hüsranda olması. Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değildir. İki kavram daha. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsranda ve hidayette değil.
Bu ayet Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'a ulaşmayı inkar ettiklerine göre dilemeleri tabiatıyla hiçbir zaman söz konusu olmaz. Dilemeyen kişinin hem hüsranda olması söz konusu hem de hidayette olmaması söz konusu. Hidayette olmadığına dair bu ayet-i kerime var. Peki bu kişinin dalalette olduğuna dair de ayet-i kerime var mı? Elbette var. İşte Allah Teala açık bir şekilde Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Dikkat edin buradaki ifadeye. Allah dilediğini dalalette bırakır deyince Allah Teala Allah insanlardan seçer, şunu dalalette bırakır, bunu dalalette bırakmaz değil. Allah dalalette olan kişiyi dalalette bırakır. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onların hepsi dalalettedir. Ve Allah Teala da onları o dalalette olduğu şekilde bırakır. Peki dalalette bırakmayı dilemediği kişi kimdir? Ondan sonra geliyor kim olduğu. Kim de diyor Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a münib olursa, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sadece iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalaletteler. Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulanlar, Allah'a ulaşanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dalalette olduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hidayette değiller. Burada da dalalette olduğu bir defa daha vurgulanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dalalette olduğu bir defa daha vurgulanıyor. Öyleyse bu Allah'a ulaşmayı dileme, münip olma kavramının yönelmek demek münip olmak. Münip olmak, münip kelimesi, münibine kelimesi, münip kelimesi bunu anlatıyor. Allah'a yönelmek. Peki Allah'a yönelmek, bunun Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu nereden biliyoruz? Allah Teala böyle olduğunu kesin olarak ispat ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yehdi ileyhi kendisine ulaştırır. Ona kendisine ulaştırır. Men o kişiyi yunib yönelmiş olan kişiyi Allah'a yönelmiş olan kişiyi kendisine ulaştırır. Öyleyse yunib olmak, münib olmak veya münibine kelimesiyle ifade edilsin hepsi Allah'a yönelmektir. Yöneldiği yer Allah'tır ki Allah onu yöneldiği yere yani kendisine ulaştırıyor. Zaten kendisine yöneleni diyor. Yehdi ileyhi kendisine ulaştırır, ona ulaştırır. Men o kişiyi yünip. Yönelen kişiyi başından alırsak Allahü yeştevi ileyhi men yeçayı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Seçtikleri henüz yönelmemişler ama başka insanları Allah'ın yolundan caydırmak diye bir niyetleri yok. Allah'a ulaşmayı dilememişler henüz ama dileyebilirler. Dilemeyebilirler de
Ama eğer bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan caydıranlar, Allah'ın yolundan men edenler, Allah'ın yolundan ayıranlar olsaydı, o zaman onlar asla Allah-u Teala tarafından seçilmeyecekti. Burada her konunun cevabı var. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diyen insanlara cevap var burada. Allah Teala dilemiş, kişiyi seçmiş, onun kendisine ulaşmasını dilemiş. Ama o dilediklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor. Yani Allah'ın dilemesinin arkasından kulun da dilemesi asıl. Öyleyse Allah'ın dilemesi ve kulun dilemesi ikisi birlikte bir sonuç oluşturuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi aynı zamanda dalalette. Bir ayet-i kerimeyle hidayette değil, bir başka ayet-i kerimeyle dalalette. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin durumu Allah-u Teala'nın katında hazin. Bu kişi mutlaka cehenneme gidecek. Bu kişi kafir. Bu kişi tağutun kulu, şeytanın kulu, Allah'ın kulu değil. Bu kişi şeytanın dostu, tağutun dostu, Allah'ın dostu değil. Allah da ona dost değil. Öyleyse böyle bir insanın durumuna bakıyoruz. Burada birçok faktörü bir arada görüyoruz. Toplu halde bakalım duruma. Allah Teala şöyle buyuruyor. Söyle saydıklarımızdan Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre takva sahibi değil. Rum 32'ye göre şirkte etti 2. Bakara 257'ye göre kafir, aynı zamanda Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesiyle Rum 31'i birleştirdiğimiz zaman gene kafir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi 73 fırkadan 72'sini oluşturuyor. Sadece 73. fırka kurtuluşa ulaşıyor. 72 fırka kafirler. Sebe 20'de kurtulanlardan bir tek fırka olduğu ifade ediliyor. Bakara 257'yi hatırladınız. Allah amel olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostudur. Tağut onları nurdan zulmete götürür diyor. Burada aynı zamanda dördüncü faktör tağutun dostu. Gene Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Tağutun kulu Allah'ın kulu değil, tağutun kulu başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Zümer 17. Dalalette Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Hüsranda Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Aynı zamanda hidayette değil, Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi.

hüsranda olanların amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Müminin suresinin 102. 103. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, burada hüsranda olanlar ifadesi kullanılıyor, hüsranda olanların günahları sevaplarından fazla olanlar olduğunu söylüyor. Ve birinci tarif, hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. Müminin 103. Kimin günahları sevaplarından fazla ise kıyamet günü, onlar hüsrandadırlar diyor. Gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen orada kalacaklardır diyor. Şimdi burada günahları sevaplarından fazla olan kişilerin hüsranda olduğu söyleniyor. Ve Allah Teala hüsranda olanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Öyleyse günahları sevaplarından fazla olanlar, hüsranda olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar edenler olduğu da Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde söyleniyor. Birleştirelim. Yunus 45'te günahları sevaplarından fazla olan, hüsranda olan kişilerden bahsediliyor. Yunus 45, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bunu inkar eden herkesin hüsranda olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hüsranda. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Bu hüsranda olanların amellerinin boşa çıkacağı da Zümer 65'te ifade edilmiş. Öyleyse 3. ayet-i kerimeyi devreye almayalım. Sadece Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Zümer 65 ne diyor? Hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde de Allah Teala buyuruyor ki size amellerinizi hasara uğratacak olan şeyi haber vereyim mi? Onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Onlar Allah'a mülaki olmayı inkar ettiler ve Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onların amelleri heba oldu diyor, boşa gitti diyor. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemezse, onların amelleri boşa gidiyor. Ve 12. faktör, bu insanlar fıskta. Hadis suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki amene olanlara ecirlerini verdik, diğerleri fıskta olanlardır diyor. Sadece amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ecirlerini almışlar. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel gördük ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bütün sahabeler

ve üzerlerine farz olan Allah'a ulaşmayı dileme keyfiyetini yerine getirmişler. Farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Elbette farz. İşte Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Farz. Allah Teala buyuruyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Münibine ileyhi ve eslimu lehu. Münibine kelimesi gene Allah'a yönelme, ileyhi ona yönelin ve eslimu lehu, ona teslim olun. Min kabliyen yetiyekümün azabı, üzerinize azap gelmeden önce. İster cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, netice değişmiyor. Bu dünya hayatında olması lazım gelen bir şey. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse üzerimize farz mıymış? İki oldu. Bir üçüncü farz daha var. Allah Teala buyuruyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bize ulaşmayı dilerse, bize yönelirse, sen de onun yoluna tabi ol. Sen de bize yönel. Lokman suresi 15. ayet-i kerime. 3 ayet-i kerimede Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Gördük ki bütün sahabe Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gördük ki 12 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi değiller, şirkteler, kafirler, tağutun dostları, tağutun kulları, dalaletteler, hüsrandalar, Allah'ın ayetlerinden gafiller, gidecekleri yer cehennem, hidayette değiller, amelleri boşa gider, onlar fıstıdırlar. 12 ayrı cepheden Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin durumunu verdik. Ve bugün Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram artık dinde mevcut değil sevgili kardeşlerim. Asırlarca evvel İslam dinindeki Allah'a ulaşmayı dileme kavramı bütünüyle dinden atılmış, devre dışı kalmış. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an'dan ve İslam'dan kopan kavramları incelemekte inşallah devam edeceğiz. Zamanımızın en önemli konusu şimdi bu oldu. Müjdeden sonra. Öyleyse bu konuların üzerinde çok daha ciddi yerde durmak mecburiyetindeyiz. İslam'dan neler kopmuş, neler koptuğunu adım adım hep beraber göreceğiz. Bu akşam sizlere sadece Allah'a ulaşmayı dileme kavramının İslam'dan kopmasıyla insanların neler kaybettiğini anlattık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات. اللهم صل. الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz Allah'a köle olmak. Kul olmanın ötesine geçmek. İradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gün Allah'a köle olacaksınız. O zaman mutluluğunuz çok üst boyutlara ulaşacak. Allah'ın iradesi komutlar zinciriyle sizi kendisine bağlayacak. Her an sadece Allah'ın söylediklerini yapacaksınız. Öyleyse o müstesna güne hepinizin ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize başlayalım inşallah. Sevgili kardeşlerim, bilirsiniz ki İslam, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani kainatın tek dini, ...28 tane basamaktan oluşuyor. Dört tane, yedi basamak. Bu 28 basamak, yedi tane safa içeriyor. Ve bunun yedinci safhası konumuz. Her safhada ayrı bir olay tahakkuk ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yeni bir konu, yeni bir gün, yeni bir akşam. Her şey çok güzel. Yedi safhadan evvela bahsedelim. İslam yedi safhadan ibarettir. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkinci safhada mürşide 10 tane ihsanla, Allah'ın verdiği 10 ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak var. Üçüncü safhada birinci hidayete ermek var. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek. İkinci hidayet. Beşinci safhada nefsi Allah'a teslim edip nefsin hidayetine, nefsi hidayete erdirmek. Altıncı safhada irşada ulaşmak. Yedinci safhada da irşat ehli olmak. Bir hakkın takvanın sahibi olmak. başka bir ifadeyle Allah'a köle olmak. İşte bugünkü konumuz bu anlattıklarımızdan sonuncusu Allah'a köle olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Bütün gönlümle istiyorum ki Allah'ın güzelliklerini hepiniz yaşayasınız. Sizi insan olarak yarattı diye, bu güzellikleri yaşatıyor diye Allah'a çok hamd etmek ve şükretmek. Öyleyse İslam'ın 7 safhasının basamakları itibariyle nereye geldiğini görelim. Allah'a ulaşmayı dilemek 3. safhada başlıyor. 3. basamakta başlıyor. 7. basamakta sona eriyor. On dördüncü basamakta irşat makamına ulaşıp tabi oluyoruz. Teslim oluyoruz. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim oluyor. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. 27. basamakta nefsimiz Allah'a teslim oluyor. 28. basamağın 4. mertebesinde irşada ulaşıyoruz. 4. kademesinde, 5.sinde ise Allah'a köle oluyoruz. Allah'a köle olduğumuz yer noktaya yakinler açısından bakarsak ilmel yakin 3. basamakta başlıyor. 23. basamakta tamamlanıyor. Aslında 22. basamakta tamamlanıyor. 23-24. basamaklar ilmel yakinle aynel yakin arasında bir geçit. 23-24-25. basamaklar hakkı aynel yakine bir geçit. İlmel yakinle aynel yakinin arasında. 25. basamakta aynel yakinin sahibi oluyor kişi, hikmet sahibi oluyor.

Aynel Yakin 27. basamağın ...26. basamakta başlıyor. 27. basamağı içine alıyor. Aynel Yakin 28. basamağın 4 mertebesini de 4 kademesini de muhtevasını alıyor. Ve Hakkul Yakin 28. basamağın 5. mertebesi, 6. mertebesi ve 7. mertebesi başlangıç noktası ve insanların, bu hedefe ulaşabilmiş insanların %90'dan fazlası için sonu, 6. mertebede bütün kavimlerdeki Resuller var, 7. mertebede ise sadece devrin imamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkat edin.

Allah ile olan ilişkinin söz konusu ve yücelmek söz konusu. Öyleyse Allah'a köle olmak bu konunun zirvesini teşkil ediyor. Allah'ın hakkül yakin takvaya ulaştırdığı, bir hakkın takvaya ulaştırdığı, iradenin teslimine ulaştırdığı bütün insanlar Allah'ın kölesidir. İrşad makamına tayin edilirler. Bunlar beşinci kademeyi teşkil ederler. Altıncı kademede her kavimdeki resuller vardır. Yedinci kademede sadece devrin imamı vardır. Öyleyse Allah'a köle olmak üç grubun tayin edildiği bir bölümdür. Hepsi tayinle bu görevi alırlar. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını, irşat makamının sahibi yapar. Niçin yapar? Çünkü kişi sadece Allah'tan aldığı emri gerçekleştirebilecek olan bir özelliğe Allah-u Teala tarafından ulaştırılmıştır. Kendi nefsinin afetleri olmamasının ötesinde Allah'ın iradesini bağlamıştır. Bu bağlamda iradenin, cüz'i iradenin ilahi iradeye bağlanması, sadece ilahi iradenin iradesine uyulacağını ifade eder. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'nın indinde her şey en güzel dizaynda. Şimdi bu panoramayı baştan sonra adım adım birer cümleyle geçerek konumuza ulaşalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir, herkes değerlendirir. Bu değerlendirmede pozitif olanların hepsi Allah-u Teala tarafından seçilirler. İkinci basamak. Ve bu iki basamakta kalanlar kurtuluşa ulaşamazlar. Allah-u Teala tarafından seçilmelerine rağmen. Ama seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte dileyenler üçüncü basamaktadır. Onlar kurtuluşa erenlerdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka cennet sahibi kılar kişiyi. Ve Allah-u Teala derhal kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Böyle olduğu anda Rahim Esması ile tecelliye başlar. Dördüncü basamaktasınız. Bu tecelli Allah-u Teala'nın gözlerinizde bulunan görünmez bir perdeyi, Allah'ın bildiği ve sizi irşat makamına baktığınız zaman onu tanımanıza mani olan bir perdeyi Allah-u Teala gözlerinizden alır. Hicabı mesture. Kulaklarınızdan vakrayı alır. Kulaklarınızda bir engel var. Allah'ın irşat müessesesini işitemezsiniz. Daha doğru bir ifadeyle zamanın ifadesine göre hidayeti duyarsınız ama işitemezsiniz, manasına varamazsınız. Hidayete müteallik olan hususları işitemezsiniz, manasına varamazsınız. Sonra Allah-u Teala onu kaldırır, kulaklarınızdan alır. O zaman
gözlerinizle görmeye başlarsınız, kulaklarınızla işitmeye başlarsınız. Sonra Allah Teala 7. basamakta kalbinizdeki idraki önleyen ilahi konfitürü oradan alır ve yerine ihbat koyar. 7. basamaktasınız. Böylece hidayeti sadece işiterek manasına varmak değil, idrak etmeye başlarsınız, kendinize mal etmeye başlarsınız. Sizin mülkiyetinizde olur. Hidayetin kendisi ve müdafaası. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan sonra Allah kalbinize ulaşır. 8. basamaktasınız. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. 9. basamaktasınız. Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. 10. basamak. Ve zikre başlarsınız. Böylece kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır. Ama kalbiniz mühürlü, mühürün arasından sızabilen rahmet nurlarıdır. Rahmet nurları 11. basamakta kalbinize sızmaya başlar. Ve kalbinizin, nefsinizin kalbinin bir köşesinde oraya duvara yapışıp orada kalırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, on ikinci basamakta kalbinize ulaşan rahmet nurları %2'ye ulaşır. Bu birikimin sonudur. Bu sizi huşu sahibi yapar. Yani 12. basamaktasınız ve huşu sahibi olursunuz. Aslında ön huşuya 9. basamakta ulaşmıştınız. Kalbinizi Allah-u Teala Allah'a çevirdiği zaman nasıl toprak Allah'ın rahmetine hasretse sizin nefsinizin kalbi de Allah'ın rahmetine hasret bir halde huşuya ulaşır. Allah-u Teala toprağın kuru bir halde olmasını, yağmura hasret olmasını, rahmete hasret olmak üzere vasıflandırıyor ve toprağı huşu sahibi olarak kabul ediyor. Haşyetle, huşuyla toprak bir şeyler bekliyor Allah-u Teala'dan. Beklediği şey rahmet, yani Allah'ın yağmurunu yağdırması. İşte tıpkı bunun gibi ön huşu bir beklentiyi ifade ediyor. Huşu da kalbinize Allah'ın rahmeti sızmaya başlıyor. Huşunun muhtevası fazılla alakalı değildir. Huşu rahmetle alakalıdır. Ve huşuya ulaşıyorsunuz. 12. basamaktasınız. Ve Allah'tan, Allah size mürşide ulaşma konusunda derin bir arzu veriyor. Mutlaka her şeyden vazgeçip bir irşat makamına ulaşmak sizin için vazgeçilmez bir tutku oluyor. Bu tutku sebebiyle hacet namazını kılıyorsunuz. Bu tutkuyu siz vücuda getirmiyorsunuz. Allah vücuda getiriyor. Hacet namazıyla beraber Allah mürşidinizi gösteriyor. 13. basamaktasınız gösterdiği zaman gidip tabi oluyorsunuz. 14. basamaktasınız. 14. basamak bir dönüm noktası. O ana kadar Allah'tan rahmet alıyordunuz. Fazl alıyordunuz.
bu noktadan itibaren zikir yaptığınızda tabiiyetten sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat almaya başlıyorsunuz ve zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbinde Allah'ın rahmeti, fazlı rahmeti, salavatı kalbinize ulaşıyor. Mührü aşağı itiyor, zulmani kapıyı kapatıyor. Ve nefsinizin kalbine giren rahmet, faz ve salavattan fazılları nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi tutmaya başlıyor. Kendisine manyetik alanla cezbetmeye ve orada kalmasını temine başlıyor. Evvelce kalbinizde iman kelimesi yazmıyordu. 10 tane ihsanlı mürşidine ulaşan kim olursa olsun, tabi olduğu anda Allah Teala o kişinin başının üzerine devrinin onun ruhunu getirir. Bu sebeple o kişinin kalbinin mührü açılır Allah Teala tarafından. Kalbinin içindeki küfür kelimesi alınır. Kalbin içine iman yazılır. Ve kişi kalbi de mümin olan bir hüviyete ulaşır. Sonra Allah Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Sonra ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yolculuğa çıkar. Tabi olduğu mürşidin dergahına ulaşır. Devrin imamına tabi olmuşsa o zaman doğrudan ana dergaha ulaşır. Kişinin nefsi Allah'tan gelen fazılları İman kelimesinin etrafında toplamaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Bu tezkiyeye paralel olarak şeytan nefsinizin kalbindeki yalnız afetlere tesir ettiği için afetleri yok ettikçe şeytanın hakimiyeti yok ettiğiniz afetlere paralel olarak azalacaktır. Bu da fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulması ve Allah'a kul olması yani fizik vücudunuzun hidayetidir. Öyleyse ruhunuz da hidayet üzere, hidayetin içinde, hidayete adım atmış durumda. Hidayet ruhunuz için başlamıştır, fizik standartlarda başlamıştır, nefsiniz için başlamıştır, fizik vücudunuz için yine başlamıştır. Aynı zamanda azalmakta olan afetlere paralel olarak iradeniz güçlenecektir, iradenizin de hidayeti başlamıştır. Dört hidayetin sonunda konumuza ulaşacağız. İradenizin de Allah'a teslimiyle Allah'a köle olacaksınız. 21. basamağa kadar geçen süreç içerisinde ruh Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında 22. basamakta yok olur. Nasıl bir işlev bu? Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştı. Nefsinizin kalbinde biriken ilk %7 nur birikimiyle, yani fazıl birikimiyle ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Nefse emmaredesiniz. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşır, nefsi levvamedesiniz. Üçüncü defa %7 nur birikimi üçüncü kat mülhimedesiniz. Yani Allah'tan ilham almaya başladınız. Dördüncü defa %7 nur birikimi mutmain edesiniz. Ruhunuz dördüncü katta. Tatmin oldu artık iç dünyanız. Allah'ın verdiklerini mutlak olarak yeterli buluyorsunuz. Ve beşinci defa %7 nur birikimi Allah'tan razı oluyorsunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da sizden razı oluyor. Yedinci defa %7 nur birikimi

hidayete eriyorsunuz. Ruhunuz 7. gök katının 7 tane alemini aşıp dikey bir yolculukla Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşmış oluyorsunuz. Allah'a vasıl oluyorsunuz. Seyri sülukunuz tamamlanıyor. Birinci hidayete ulaşıyorsunuz. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatına sığındı. Sığınağa, ki Allah'ın zatı sığınaktır, sığındığı anda ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Birinci hidayet tamamlanmıştır. Ruhunuza ait olan hidayet. Sonra ne olur? Sonra yolunuza artık bir normal yolculuk olarak değil ama kemal derecelerinde olgunlaşmak yoluyla ruhunuz Allah'ın zatında yok olduktan sonra 22. basamaktasınız yok olduğu anda nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar burada çıkar. 61'e ulaştığı zaman Allah sizin ruhunuza yeni bir ruhunuzu vücuda getirip ona bir taht ihsan eder. Allah'ın indinde, indi ilahide baki oldunuz. Sonra mı ne olur? Sonra daha çok zikretmeye başlayacaksınız. Bir gün zikriniz günün yarısını aşacak. Ve o zaman züht sahibi olacaksınız. %71 nura ulaşacaksınız. Züht sizi %71'den %81'e kadar devam ettirecek. Zikriniz günün yarısından ötede de giderek artacak. Ve 81'e ulaştığı noktada, daimi zikre yaklaştığınız bir noktada fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe sahip olursa, fizik vücudunuz da Allah'a teslim olmuştur. İkinci hidayetiniz, fizik vücudunuzun hidayeti, muhsinlerden biri olursunuz. Burası velayetin 4. makamıdır. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Ulul elbab olacaksınız. 26. basamaktasınız. Hikmet sahibi oldunuz. Daimi zikrin sahibisiniz. Bir, bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğunuz için nefsinizin kalbinde afetler tamamen yok olmuş durumda. İki, kalp gözünüz açılmış durumda. Üç, kalp kulağınız açılmış durumda. Dört. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ehli tezekkür oluyorsunuz. Allah ile her zaman konuşma, müzakere etmek imkanının sahibisiniz. Ehli hayır oluyorsunuz. Daimi zikirde olduğunuz için devamlı derecat, yani hayır kazanıyorsunuz. Ve ehli hikmet oluyorsunuz. Ehli hüküm oluyorsunuz. Aynı zamanda hikmetin sahibi oluyorsunuz. Ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve selam makamı, üçü de sabikundur. Hayırlarda yarışanlar. Bundan sonra Allah-u Teala burada size ulul-elbab makamında zemin katı gösteriyor. Devrin imamının dergahının özelliklerini gösteriyor. Sonra birinci gök katından itibaren bütün katları birer birer sırayla göstermeye başlıyor. Birinci katı görmeye başladığınız andan itibaren artık ulul-elbab makamında değilsiniz. İhlas makamındasınız. İhlas makamı 7 tane kademeden oluşuyor. 7 tane gök katı. 7. gök katında
ruhunuzun neler yaptığını Allah Teala size gösterecektir. Gidi alemi nasıl geçtiğini ve Allah'ın zatına nasıl ulaştığını, ama Allah'ın zatı ihlas makamında gösterilmez. Ne zaman 7. katta Sitretül Münteha'yı görürseniz ihlas makamının sonu orasıdır. İhlas makamında görebileceğiniz en yüksek nokta orasıdır. Ruhunuz Ulul Elbab makamında bir mertebe müzeyyen oldu. Yani düşmanlarınızı da sevme konusunda düşmanlarınızı düşmanlıktan çıkarıp dost edindiniz. İhlas makamında 7 mertebe, her gök katında bir mertebe nefsinizin kalbi müzeyyen olur. Ve Sitretül Münteha'yı gördüğünüz zaman, Allah Teala size gösterdiği zaman 7. katın en yüksek noktası, boşlukta olan bir ağaç. Burası muhtevanın sonudur. Varlıklar alemi burada tamamlanır. Burası en üst noktasıdır varlıklar aleminin. Ve Sitretül Münteha'yı gördüğünüz anda Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Allah'ın söylediği kelimeleri teker teker tekrar ederek tövbe-i nasuhunuzu tamamlarsınız. Ve tamamladığınız zaman ihlas makamı biter. 28. basamak olan salah makamına, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, salah makamı velayet makamlarının sonuncusudur. Salah makamı Allah-u Teala'nın bir dizaynını içerir. 7 tane kademeden oluşur. İhlas makamında 7 mertebe müzeyyen olan nefsinizin kalbi ondan bir evvelki kademede bir defa daha müzeyyen olmuştu. 8 kademe. 8 mertebe. Salah makamında da 4 mertebe daha nefsinizin kalbi müzeyyen olacaktır. Ne zaman tövbe-i nasuha davet edilmişseniz işte orada davet edildiğiniz bu noktada salah makamının 1. kademesindesiniz. Ve nefsinizin kalbi bir mertebe daha müzeyyen oldu. Bu müzeyyen olma noktasında artık düşmanlarınızı da seven birisiniz. Onların sizi öldürmeye kastettiklerini bilseniz de netice değişmez. Onları gene seversiniz. Zaten artık sizin için ölümle hayat arasında fark kalmamıştır. Ölümü Allah-u Teala tay mekan müessesesiyle yüzlerce defa size yaşatmıştır. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yeni bir makamın
İhlas makamından sonraki salah makamının sahibisiniz. Bu muhtevanın, yani salah makamının ikinci kademesinde Allah Teala irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarınızı örter. Neden öyle söylüyoruz? Neden daha evvelkileri değil? Çünkü daha evvelkiler irşat makamına ulaştığınız an zaten sevaba çevrilmiştir. Ama irşat makamından sonraki günahlarınız sevaba çevrilmez, örtülür bu mertebede. Burası salah makamının ikinci mertebesidir. Günahların örtüldüğü bir noktadasınız. Bu noktada Allah-u Teala'dan mutlaka iki talepte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, benim günahlarımı sevaba çevir, bana mağfiret eyle. Ya Rabbi, bana salah nurunu ver. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey amenu olanlar. Amenu olmak, biliyorsunuz, üçüncü basamaktan 28. basamağa kadar 7 mertebede, 7 safhada her yeri kaplar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amenudur. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi amenudur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi amenudur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi amenudur. Nefsini Allah'a teslim eden amenudur. İrşada ulaşan amenudur. İradesini Allah'a teslim edip Allah'a köle olan gene amenudur. Onun için Allah Teala Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde amenu olan ama tövbe-i nasuha hazır hale gelen, ihlasın sonuna ulaşmış bir kuluna sesleniyor. Kullarının hepsine sesleniyor. Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallahi tövbeten nasuha. Allah'a öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Sevgili kardeşlerim, tövbe-i nasuh değiştirilmesi, dönülmesi mümkün olmayan bir tövbe. Hani insanlar görürsünüz, içki içerler, mani olamazlar kendilerine, iradi yapıları devamlı karşı çıkar, Allah'tan yardım isterler ve Allah'a tövbe ederler. Derler ki, bir daha içmeyeceğim, bu son olsun. O gün iyice bir kafayı çekerler. Ondan sonra kendi kendilerini yemeye başlarlar. Bir süre sonra dayanamazlar bu işe. Tekrar içkiye başlarlar. Ne yapmışlardır? Allah'a tövbe etmişlerdir. Ama tövbelerini bozmuşlardır. Neden? Çünkü nefslerinde afetler var. Bu afetlerden İçkiye dayalı olan iptilalar faslında bu kişi zayıf. Nefsindeki bu afet ona hakim ve biraz dayanabiliyor. Alkolik olmuş adam artık bir süre sonra dayanamıyor, bozuyor tövbesini. İşte insanlardan devamlı tövbelerini bozanlar var. Ama bu tövbe, tövbe-i nasuh, bozulmayan bir tövbe. Neden bozulmayan bir tövbe biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Çünkü bu tövbenin sahibi nefsindeki bütün afetlerden kurtulmuştur. Ve kalbi, nefsinin kalbi afetlerden kurtulmanın ötesinde 8 mertebe de
müzeyyen olmuştur. Böyle bir insanı Allah Teala tövbe-i nasuha davet ediyor. O kişinin tövbesinin bozulması mümkün değil çünkü nefsinde tövbesini bozabilecek olan afetler artık mevcut değil. Öyleyse tövbenin bozulmaması söz konusu bu tövbe-i nasuh. Asa rabbüküm en yükefire anküm seyyiatüküm. Tövbe-i nasuhla tövbe et ki diyor Allah Teala. Allah seyyiatini örtsün. Ey amin olanlar, Allah Teala öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun.

Asa Rabbüküm en yükeffire anküm seyyiatüküm ve Allah sizden seyyiatinizi örtsün. Yani kim tövbe-i nasuh yaparsa Allah Teala mutlaka onun seyyiatini örtecektir. Bu tövbe-i nasuhun birinci mertebesidir. Birinci kademesidir. Burada kişi nefsinin kalbindeki afetleri zaten çoktan temizlemiştir. Nefsinin kalbindeki afetler bir kademe ulul-elbab'ta, 8 kademe, 7 kademe ihlas makamında, bir kademede salih makamının birinci kademesi olan burada tövbe-i nasuh kademesinde tam 9 mertebe kalbimize yer olmuştur kişinin ve tövbe-i nasuhla beraber Allah Teala o kişinin günahlarını örtmüştür. Ve yuthulikum cennetin tecri min tahtihel enhar ve Allah sizi altından ırmaklar akan cennetlere koysun. Yevme la yuhsillahun nebiyye vellezine amenu me'ahü. O gün ki Allah nebileri ve onunla birlikte olan amenu olanları mahzun etmeyecektir. Buradaki amin olanlardan Allah Teala'nın muradı gene o en üst mertebekiler. Şimdi bunların özelliklerini veriyor. Nuruhum yes'a beyne eydihim ve bi eymanihim. O zaman onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürüyecekler diyor. Yani ihlas makamına ulaşıp bitiren, salih makamının bu mertebesine ulaşan kişi devrin imamının ruhu başının üzerinde olarak yürüyecek. Bu Allah-u Teala'nın nuru. Önlerinde ve sağlarında devrin imamının ruhu var. Yekulune derler ki diyor Allah-u Teala, Rabbena Rabbimiz etmim lena nurena. Bizim nurumuzu tamamla. Yani bize salah nuru ver. Sol taraflarında da bu nur olacak. Salah nuru. Allah Teala'nın o kişiye salah nurunu vermesi bu sebeple salah makamının birinci mertebesine ve ikinci mertebesine ilave olan üçüncü mertebeyi ifade eder. Salah makamındaki üçüncü nurlanma, müzeyyen olma mertebesi, salah makamınınsa bizatihi üçüncü kademesi. Kişi zaten o noktaya 14. basamakta başının üzerinde bulunan, önünde ve sağ tarafında bulunan nuru, yani devrin imamının ruhuyla ulaşmıştır. Burada da
onur, devrini onun ruhu vardır kişinin başının üzerinde. Ve etmimlena nurena diyorlar. O gün Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla, yani bize salah nurunu ver. Allah Teala orada onlara salah nurunu veriyor. Salihlerden oldukları o noktada salah nurunu alıyor kişiler. Ve diyorlar ki ve vafir lena ve bize mağfiret et. Yani günahlarımızı sevaba çevir. İşte günahların sevaba çevrilmesi de ondan sonraki kademede, dördüncü kademede gerçekleşen bir olgu ve günahların sevaba çevrilmesiyle birlikte kişi irşada ulaşıyor. İnneke alâ külli şeyin kadir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Kadirsin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi bizlere salah makamının 1. mertebesinin tövbe-i nasuh olduğunu, aynı zamanda müzeyyen olmanın burası 1. mertebesinde ifade eder. İhlas makamından sonra gelen salah makamında kişi irşada ulaşana kadar 4 mertebe kalbi müzeyyen olacaktır. Ve kişi ihlas makamında 4 kademe, her mertebede bir kademe yükselerek yolculuğuna, yani manevi tekamülüne devam edecektir. Müzeyyen olma, tekamülün hala devam etmekte olduğunu gösterir. Müzeyyen olmanın devam etmesi. İşte bu muhtevada salah makamının 1. kademesi tövbe-i nasuh ile Allah Teala'nın huzurunda tövbe etmektir. Allah'ın bütün söylediklerini tekrar etmek suretiyle. 2. mertebesi bu tövbenin akabinde Allah Teala'nın onların günahlarını örtmesidir. Bu tövbe-i nasuhun hemen arkasından otomatik olarak gerçekleşir. Bu olay tamamlandıktan sonra kişinin Allah Teala

ona mağfiret ediyor, günahlarını sevaba çeviriyor. O örttüğü günahları örtmekle kalmıyor, onları da sevaba çeviriyor. Burası kişinin irşada ulaştığı nokta. Şimdi bakıyoruz sevgili kardeşlerim, 14 asır evvele bütün sahabe hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi irşat ehli olmuşlar. Öyleyse bu muhteva içerisinde bütün sahabenin irşada ulaşıp ulaşmadıklarına beraberce bakalım. Allah Teala buyuruyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Eğer o sizleri dinlemiş olsaydı, sizin söylediklerinize uymuş olsaydı, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Allah sizin kalbinizdeki iman kelimesiyle sizin kalbinizi müzeyyen kıldı ve size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. İrşada ulaşmak neyle tahakkuk ediyormuş? Kalbin müzeyyen olmasıyla. Tam 12 mertebe kalbin müzeyyen olması kişiyi irşada ulaştırıyor. Ne demek irşada ulaştırmak? Yani kişi irşat etmek standartlarına ulaşıyor. İrşad edebilecek olan olgunluğa ulaşıyor. Manevi olgunluğu tamam ama bir tek eksikliği var. Allah'ın iradesine henüz tabi olmamış. Yani bir hakkın takvaya ulaşmamış. Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde, ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm Müslümun. Ey amin olanlar, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasıl olsun ve siz ölmeyin. Öyle bir şekilde ölün ki önce Allah'a teslim olmuş olun. Bütün teslimleriniz, dört tesliminizi tamamlayın. Sonra ölün. İşte Allah Teala bu noktada iradesini Allah'a teslim etmeye hazır olan, o olgunluğa ulaşan bu kişinin Allah'a iradesini teslim etme talebini kabul buyuracaktır. Ve kişinin iradesini ifna edecektir. Yani onun iradesini kendi iradesine bağlayacaktır. Kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Bu bağlandığı nokta salah makamının 5. kademesidir. Burada kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah'tan bir yetki alacaktır. Memur kılındın, emirlerimi ifa etmek için memur kılındın, mezun kılındın, bu konuda bizden izin almış durumdasın. İşte burası Allah'a köle olma noktasıdır. Niçin köle? Çünkü kişi bu noktadan itibaren artık kendi iradesiyle bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. İradesi vardır ama Allah'a bağlanmıştır. Devamlı olarak Allah-u Teala ona emirlerini gönderecek. Kişi

Allah'tan aldığı emirleri devamlı olarak tatbik sahasına koyacaktır. Böyle olduğu için Allah'ın kölesidir. Kendi iradesinin gereğini gerçekleştiremez. Çünkü iradesine hükmetmek yetkisi kendi talebiyle Allah-u Teala'ya teslim edilmiştir. Bu kişi kendi iradesi olmadığı için artık zikri de daimi zikri zikirden alınmıştır, tesbihe çevrilmiştir. Öyleyse burası Allah'a kişinin köle olduğu yerdir. Hangi merhalelerden kişinin nasıl geçtiğini ve nasıl Allah'a köle olduğunu beraberce bir defa daha tezekkür ettik. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, can kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizlere zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Müstakim sıratellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve l-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة والصلوات اللهم صل على محمد. إياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha sevenler bir araya geldiler. Allah Teala bizleri seviyor. Sizler ve biz, bizler de Allah'ı seviyoruz. Şu anda Allah Teala biz ve sizler bir bütün oluşturmuş durumdayız. Allah'ın dostları Allah'la beraber. Sevgili kardeşlerim, sadece bu kadarını düşünmek bile bir büyük mutluluk değil mi? Bir mutluluk üçgeninde sizler, biz, Yüce Rabbimiz. Onunla birlikte olmanın hazzını bütün gönlümüzde yaşayalım sevgili kardeşlerim. Allah ile birlikte olmak. Eski Osmanlı tabiriyle Allah ile bile olmak. Her şey ne kadar güzel, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra onunla otomatik bir birliktelik sağlıyorsunuz ruhunuz. Ezeli ilticagahına ulaşıyor. Ama farklı bir ulaşma. Siz hayattasınız. Ne kadar yanlış şeylerin, İslam'ı mahvedecek olan ne kadar yanlış hususların İslam dünyasında bir hakikat gibi kabul edilişi yüzyıllarca sürmüş. Her geçen gün İslam biraz daha ağır yaralar almış. Allah'ın doğrularından insanlar bir bir ayrılmış. Mümin olmak unutulmuş. Hidayet unutulmuş. Zikir unutulmuş. Ve bunların arkasında daha nice kavramlar birer birer devre dışı kalmış. Artık İslam'dan bahis var ama teslimden bahis yok. Sevgili kardeşlerim, olur mu? İslam teslim demek. Ruhunuzun ve içinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi demek, her birisi mutluluğunuzu mutlaka artıracak olan hususlar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok edebiliyorsunuz. Fizik vücudunda bu rakam %80'i aşıyor. Nefsinizin tesliminde %100'e ulaşıyor. İradenizin tesliminde ise bu %100 devam ediyor. Nefsinizin kalbindeki afetler ne kadar azalırsa o kadar mutlu olursunuz şu dünyada verilen gezegende sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman dört teslimi gerçekleştirmelisiniz. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a mutlaka teslim etmelisiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluğu o zaman dört başı mamur olarak yaşarsınız. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey iblisin asırlardan beri kurduğu bir tuzağın adım adım gerçekleşmesiyle tahakkuk etmiş. Tüm kavramlar adım adım, adım adım, son derece yavaş bir tempo içerisinde insanlar hiç hissedemeden değişmiş, değişmiş, değişmiş. Öyle bir sonuçla karşı karşıya olmuşuz ki bugünkü din öğretimiyle, o öğretime samimiyetle inanan ve tatbik eden hiç kimsenin kurtulması mümkün olmayan bir din öğretisi İslam aleminin bütününü sarmış. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar bu tuzağa düşmüşler. Hazreti Musa'dan asırlarca sonra Yahudiler dinlerini unutmuşlar. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelinceye kadar da Hristiyanlar da dinlerini unutmuşlar. Ve bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında Kur'an'a %100 sadık kalan bir Kur'an-ı Kerim yaşantısı söz konusuydu. Ne diyor Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, ey sahabe, o düşmanlarının size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, siz onlara gene de muhabbet beslersiniz, hub beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Yani iman eden ve bunun gerçeğini bilen, ona tatbik edendir. Sahabe Kur'an'ı tam Kur'an'daki esaslara göre tatbik ettiler. Hepsi 7 safayı da yaşadılar. Hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. İrşad makamının sahibi oldular. 7. kat cennetin, adın cennetlerinin sahibi oldular. Sonra mı ne oldu? Sonra diğer dinleri, üçkağıtçılığıyla paralize eden iblis, İslam'da da devreye girdi. Aradan geçen 14 asırda İslam'ın bütün insanları kurtuluşa olacak, ulaştıracak olan temel faktörlerini tiftik tiftik attı şeytan. Kavramları, isimleri kaldı. Kavramların ruhu, temeli yok oldu. Sevgili kardeşlerim, sadece bir tek misal verdik. Mümin olmak. İşte lügat manası açık. Mümin, inanan demek. İman, inanç demek. Adam bakıyor, inanıyor, samimi olarak inanıyor. İnandığıma göre diyor, ben Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre cennete gireceğim. Müminleri, kadın olsun, erkek olsun, cennetimizi alacak ve hesapsız rızıklandıracağız diyor Allah-u Teala. Şeytanın elinde bunlar varsa bunları kullanmaz mı iblis? Ne istiyor? Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek istiyor. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanları cennete almak. Alabilir mi? O kadar kolay bir sebebe bağlamış ki almaması için sebep yok. Çünkü diyor ki sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Sizden istediğim bu kadar. Siz bana ulaşmayacaksınız diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Sadece bana ulaşmayı dileyen insanları mutlaka kendime ulaştıracağım. Bunun manası diyor, ulaştığı zaman o kişi 3. kat cennetimin sahibidir. Dünya mutluluğunda yarısını onlara mutlaka yaşatırım diyor. Bunu da diyor garanti ediyorum. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediği bu kadar basit. Bu kadar kolay bir statü içinde herkesi cennetine almaya hazır ve istediği de sadece bu. Bütün insanları cennete almak. O kadar çok seviyor ki insanoğlunu. Bu kadar kolay bir sebeple herkesi cennetine almaya hazır Allah Teala. O Allah böylece ispat etmiyor mu sizin sadece mutluluğunuzu istediğini? Ey benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir tek dileğiniz yeter. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kalbiniz Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu kadar basit. Dilediğiniz an mutlaka cennetin birinci katının sahibisiniz. Karşılığı mı? Sadece bir tek dilek. Sevgili kardeşlerim, işte bu dilek var ya, Allah'a ulaşmayı dilemek, üç kelimeyle ifade ediyorum size. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, ama biz ondan evvel de Allah'a inanıyorduk. İnanıyordunuz ama mümin değildiniz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe küfürden kurtulamaz. Şirkten kurtulamaz. Dalaletten kurtulamaz. Allah'ın dostu olamaz, tağutun dostu olarak kalır. Allah'ın kulu olamaz, tağutun yani insan ve cin şeytanların kulu olarak kalır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kadar kolay bir sebeple sizlere kucağını açmış, bekliyor. Ne kadar az insana anlatabiliyoruz bunu. Sevgili kardeşlerim, bu insanların nefslerinin ne kadar korkunç bir şekilde onları şeytanın tutsağı yaptığını fark edebiliyor musunuz? Her şey unutulmuş. Bu söylediğimiz bu kadar basit bir sebeple Allah-u Teala'nın sözü üzerine, Allah-u Teala'nın üzerine alması bunu, sizin mutluluğunuzu, cennet mutluluğunuzu daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez size teslim etmeye hazır Allah-u Teala bu hususu. Daha sonra mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyetinizle ikinci kat cennetinde sizin olduğunu söylüyor Allah Teala. Daha sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Üçüncü kat cennette sizin, Allah'ın verdiği söz buraya kadar. Yetmez mi sevgili kardeşlerim? Bir dileğe karşılık üçüncü kat cennet dünya saadetinin yarısı. Sadece bir tek dileğe karşılık, bir tek dileğe karşılık, bir tek dileğe karşılık. Evvelki kitaplar değiştirildiği cihetle orada da söylediğimiz ayetlerin benzerleri var olmasına rağmen asıl olan Kur'an diye düşünüyoruz. Ve Kur'an'ın bütünü içinde var olan bir tek şey var sevgili kardeşlerim, mutluluk. Allah Teala evvela cennet mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, dilediğiniz an cennetin sahibisiniz. Asıl olan Kur'an doğrularıdır. İblisin insanları bunca asırdan beri sapıttığı, Allah'ın yoluna ulaştırmadığı, Allah'ın yolundan men ettiği kesin bir gerçek. Ve insanlar bir neticeye ulaşıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne ifade eder bu? Cehenneme girmeyi ifade eder. Tamam, cehenneme gidecekler. Ne olmuş yani? çok korkunç bir sonuç çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerindeki en mutlu insanlardan biri miyiz? Hayır, değiliz. En mutlu insanlardan biri değiliz. Dünya üzerindeki en mutlu insanız. Çünkü kainattaki bugünün en ağır görevini Allah Teala bize lütfetti. Ve onun gücünü verdi bize. Onun yardımıyla ayaktayız. Bu yaşta günün bu kadar uzun zamanını çalışmayla geçirebilmek herkesin harcı değildir diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk kendinizi insanlığa adadığınız zaman en büyük seviyede gerçekleşir. Bizim için artık biz yokuz. Sizler varsınız. İnsanların mutluluğu var sadece. Her şeyimiz, her şeyimiz Allah'ındır. O bize tasarruf ediyor. Biz onun dilediği her şeyi hiç çekinmeden, düşünmeden gerçekleştiririz. Bize vahidlere uyarız. %100 uyarız, biz onun tasarrufundayız. Öyleyse o bizi verdiği bu ilimle bu kadar mutlu kılmışsa ona bunu ödemek mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? O Allah bizim sahibimiz, ruhumuzun sahibi, nefsimizin sahibi, fizik vücudumuzun sahibi, irademizin sahibi, aklımızın sahibi. Sahibimiz, biz bir köleyiz. Azatsız bir köle. Şu dünyada ne kadar ömür vermişse, bu köle azad olmadan onun kölesi olarak yaşayacaktır. İnsanlarla bir diyaloğu kurmak, sevgili kardeşlerim, yıllar geçtikçe daha net anlıyorum. Ne kadar zor bir şeymiş. İblis insanları ne kadar kolay kandırabiliyor. Diyor ki, sen Allah'a inanıyorsun. İman da inanç demek. Madem ki inanıyorsun, inanan kişi mümin adını alır. Sen de müminsin. Ne diyor Allah Teala? Müminleri mutlaka cennetime alacağım, hesapsız ve kitapsız. Hesapsız rızıklandıracağım, kadın olsun, erkek olsun, hesapsız rızıklandıracağım. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kolay değil mi iblis için? İşte Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor diyor. Kur'an-ı Kerim gerçekten onu söylüyor ama müminler diyor. Sevgili kardeşlerim, inanmayan kişi Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmayan kişi Allah'a inanmadığı için mutlaka cehenneme gidecektir. Ne yaparsa yapsın kurtuluşu mümkün değildir. İnanan kişilerden de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Diyecekler ki, şimdi bize ne yani, biz mümin değil miyiz? Biz Allah'a inanıyoruz. Madem ki Allah Teala, madem ki inananlar mümindir, madem ki Allah Teala da müminleri cennetine alacaktır, öyleyse biz mutlaka Allah'ın cennetine gireriz. Tamam, başlangıçta bizi cehennemine alabilir. Bir süre cehennemde bırakabilir ama sonunda gideceğimiz yer mutlaka cennettir. Bu inanca göre yetiştirilmiş insanlar, sevgili kardeşlerim, hiçbir Kur'ani dayanağı yok. Ne kadar korkunç bir statü gerçekleşmiş biliyor musunuz? Bugün Türkiye'de 23 çeşit Kur'an-ı Kerim satılmaktadır. Bu Kur'an-ı Kerim açıklamalarına baktığımız zaman tüylerimiz diken diken oluyor sevgili kardeşlerim. 14 asırda iblis bütün kavramların gerçek anlamını yok etmeyi başarmış. Mümin kelimesinin yerini inanan kelimesi almış. Sevgili kardeşlerim, aslında gerçekten lügat manası o. Ama öyle olunca o insanlar kendilerinin ne zaman mümin olduğu konusunda bir düşünceye girmeye gerek görmüyorlar. O insanlar söylemiyor onlara, cehenneme giren bir daha cehennemden çıkamaz demiyorlar din öğreticiler insanlara. Kur'an-ı Kerim'de 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren insanın ebediyen cehennemde kalacağını, cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış öğrenilmiş ki, insanımızın bu kadar mutsuz olmasının arkasında evvela Allah ile olan ilişkilerin kesilmesi var. Mutluluğun kaynağı Allah'tır. Yanlış öğreti insanları sadece mutsuz kılar. O insan zannederse ki ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim. Belki cennete baştan giremem ama önce cehenneme girerim, orada bir süre kalırım. Allah beni cennetine alır. Buna inanırsa o zaman Allah'a layık olmak için bir şey yapmak gereğini duymayacaktır. Mutlu olmanın hiçbir veçesi ona anlatılmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir korkunç yanlışlıklar dizisi bütün dünyayı, özellikle İslam alemini almış durumda. En çok üzüldüğümüz şey ne biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bütün kurtuluş yollarını açık açık ortaya koyduğu halde Kur'an-ı Kerim meallerine baktığım zaman iblisin hepsini ayrı bir kurnazlıkla gizlediğini görüyorum. Korkunç bir tuzağa İslam alemi de itilmiş. Daha evvel Yahudilerin, daha sonra Hristiyanların başına gelen, Allah'ın yolundan adım adım kimsenin ruhu duymadan uzaklaştırılma işlemi İslam'da da 14 asırda başarıyla tatbik edilmiş iblis tarafından. Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanan kişi mümin sayılmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şirkte olan bir insanın dizaynına bakıyoruz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat." Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi olup ve namaz kıl. Vela tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Müşrik deyince ne anlarsınız? Ya insanlar puta taparlar, onlar şirktedirler. Bu açık şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, açık şirkten korkmuyorum diyor, benim ümmetim açık şirke ulaşmaz. Korkum diyor gizli şirktir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol, müşriklerden olma dedikten sonra 32. ayet-i kerimesinde Rum suresinin şirki tarif ediyor. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmıştır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar ayrı ayrı gruplar oluşturmuştur. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuştur. Öyleyse ayrı ayrı hizipler bütün fırkaları ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse bir tek fırkayı ifade ediyor. O tek fırkanın dışındaki bütün fırkaların şirkte olduğunu kesinlikle Allah Teala açıklıyor burada. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bu konuya daha sağlam bir ışık tutuyor. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, insanlara ait olan hedefini, insanlara ait olan düşüncesini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Tarif tıpkı Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri gibi geliyor. Takva Allah'a ulaşmayı dile, takva sahibi ol, müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen ve takva sahibi olan kişi, müşrikler bütün fırkaları oluşturduğuna göre, o bütün fırkaların dışında kalan tek bir fırka, Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanları ifade ediyor. Onların adlarını koyuyor Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Tek bir fırkanın müminler olduğunu, bütün diğer fırkaların şeytana kul olanlar olduğunu, yani Allah Teala onların şirkte olduğunu ifade ediyor. Bir başka ifade daha geçiyor. Şeytanın kulu. Bir başka ifade daha geçiyor. Demek ki müminler Allah'ın kulu. Eğer fırkalara ayrılanlar şeytanın kuluysa, bu da kesinleşmişse, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde geriye sadece tek fırkada olanlar kalıyor. Ve adlarını da koymuş Allah Teala. Tek fırkaya tabi olanlar, tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminlerdir diyor. Ve onlar Allah'ın emirlerine tabi olanlardır. Geri kalanlarsa şeytanın emirlerine tabi olanlar. Sevgili kardeşlerim, ne gördük ortada? Mümin kavramının Allah Teala tarafından insanların zannettiği gibi değerlendirilmediğini gördük. Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir demiyor. Müminlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin şeytanın kulu olmaları hasebiyle kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. Şeytanın kulları kafirler, Allah'ın kulları müminler. Açık ve kesin olarak müminlerin dışında kalanların şeytanın kulu olduğu ifade ediliyor. Dışında kalmayan tek fırkanın sahipleri müminler, yani takva sahipleri. Allah Teala müminlerin Allah'ın dostu olduğunu, kafirlerin tağutun dostu olduğunu söylüyor. Allah Teala da orada diğer fırkalara tabi olanların hepsinin şeytanın kulu olduğunu, yani tağutun kulu olduğunu söylüyor. İşte konular son derece açık, kesin ve tutarlı olarak karşımıza çıkıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanların mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Mümin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyenler diledikleri anda şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtuluyorlar. Gerçekten öyle mi? Sümer suresinin 17. ayet-i kerimesi sahabenin nasıl tağuta kul olmaktan kurtulduğunu gösteriyor. Diyor ki Allah Teala vellezîneşten ebut tağute en yâbudâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî. Onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar, kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Neden? Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Allah'a yöneldikleri, Allah'a ulaşmayı diledikleri için onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele diyor. Ne yapmış? Açıkça ayet, şeytanın kulu iken diyor, onlar tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'ın kulu oldular. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Gördük ki tağuta kul olanlar herkesi oluşturuyor. Müminler, onun dışındakiler, tağuta kul olmayanlar, yani takva sahibi olmayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a dost olmak açısından da aynı şeyi görüyoruz. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar tağutun dostudurlar. Bu insanlar da tağutta onları, kafirleri nurdan zulmete ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse kafirler tağutun dostu. Kafirleri devre dışı çıkarırsanız, devre dışı bırakırsanız kim kalır? Müminler, amini olanlar. Müminler sadece amini olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Allah'a inanan mümindir ifadesi geçerliliğini bütünüyle kaybediyor. Allah'a inanmak mümin olmak için yeterli değil. Allah'a inanan kişinin Allah'ın ulaşılabilirliği konusunda kesin bir imanın sahibi olması lazım. Ve ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanması lazım. Bunun üzerine farz olduğuna da inanması lazım. Sadece o insan bütün bunların ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemezse gene mümin olamaz. Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi aksiyon içerisindedir artık. Mümin olması kuvveden fiile çıkmıştır. O kişi mümin olmuştur. Mümin olduğu an Allah'a ulaşmayı dilediği andır. Sevgili kardeşlerim, öyle bir devrede yaşıyoruz ki insanlar Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşacağına bile inanmıyorlar. Kur'an-ı Kerim mealleri insanlığı bir batağa götürmüş. Allah Teala insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasını üzerimize 12 defa farz kılmış ve insanlar farzları da bilmiyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasına dair farzları da bilmiyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasının Kur'an-ı Kerim'de hidayet adıyla anıldığını da bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah'ın bütün güzelliklerini iblis öyle korkunç bir tuzakla örtmeyi başarmış ki burada hüzne düşmemek çok kolay değil sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki dünyadaki bize göre en şerefli görevi Allah Teala bize tevdi etmiş. Bizi sorumlu kılmış. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın torunları için bu kainattaki en büyük şeref değil mi? Onun için biz bu dünyadaki en mutlu insanız. Allah Teala Allah'ın yolunda olması lazım gelen insanları o yola sevk edecek yerde hidayetten mahrum edenlere mücrimler diyor. Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki bizi seçmiş. Bu kainatın en büyük mutluluğu sevgili kardeşlerim. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Allah'ın dostluğuna sahipsiniz. Allah'ın dostluğuna layıksınız. Öğretiyi öğrendiniz. Biz var olsak da yok olsak da emanet emin ellerde sancak daima ayakta olacaktır. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.
1: Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz? Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

Mülk Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk elinde, kudretinde olan o Allah mübarektir ve o her şeye kadirdir. Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ve O azizdir, gafurdur. Gökleri 7 tabaka, 7 kat olarak yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi, bakışını çevir, tekrar bak. Bir yarık, çatlak görüyor musun? Sonra 2 defa daha bakışını çevir, bak. Bakışın aciz ve yorgun olarak sana geri döner. Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar kıldık ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık ve Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve o ne kötü varış yeri. Oraya cehenneme atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini, gürlemesini işittiler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya her bir grup atılışında onun, cehennemin bekçileri onlara, size nezir, uyarıcı gelmedi mi diye sordu. Onlar, cehenneme atılanlar dediler ki, evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Muhakkak ki onlar gaybda Rablerine huşu duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki o Allah, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Yaratan, yarattığını bilmez mi? Ve o, latiftir, habirdir, haberdar olandır. Arzı size zelil kılan, boyun eğdiren O'dur. Artık O'nun omuzlarında, üzerinde, dağlarda, ovalarda dönüp dolaşın ve O'nun rızkından yiyin. Ve neşir, yeniden var olup huzurunda toplanma O'nadır. Gökyüzündeki kişinin Allah'ın o yer sallandığı zaman sizi yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Veya gökyüzünde olan kişinin Allah'ın sizin üzerinize taş yağdıran fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O takdirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu? Onlar üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi en iyi görendir. Veya Rahman'dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kafirler sadece gurur, aldanma içindeler. Ya da eğer Allah rızkını tutarsa keserse, sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve haktan uzak olmakta ısrarla devam ettiler. Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir? Yoksa sırat-ı mustakim üzerinde düzgün, dimdik, seviyeli yürüyen mi? De ki, sizi inşa eden, yoktan yaratıp var eden ve size işitme, görme ve idrak etme hastalarını veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız. Huzurunda toplanacaksınız. Ve eğer siz sözünüzde sadıksanız, bu azap vaadiniz ne zaman derler.
De ki, bu ilim ancak Allah'ın indindedir. Ve ben sadece Allah'ın azabını açıkça bildiren bir nezirim, uyarıcıyım. Fakat onu, azabı yakın olarak gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara, bu sizin kendisini davet ettiğiniz ne zaman diye sorduğunuz azaptır denildi. De ki, gördünüz mü? Şayet Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kafirleri elim azaptan kim kurtarır? De ki, o Rahmandır, ona iman ettik, aminu olduk ve ona tevekkül ettik. Artık açıkça dalalette olan kimdir, yakında bileceksiniz. De ki, gördünüz mü? Şayet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir? Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Rabbinin nimetiyle sen mecnun değilsin. Ve muhakkak ki senin için elbette kesintisi olmayan mükafat vardır. Ve muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Artık yakında sen göreceksin ve onlar da görecekler. Sizin hanginiz meftun, şaşkın? Muhakkak ki senin Rabbin, o kim kendi yolundan saptı çok iyi bilir ve o hidayete ermiş olanları da çok iyi bilir. Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler, istediler. O zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi. Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme. Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkarlara itaat etme. Mallara ve oğullara sahip olmaları sebebiyle onlara itaat etme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bunlar evvelkilerin masalları dedi. Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız. Muhakkak ki biz onları belaya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka sabah erkenden fakirlere göstermeden devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belaya uğrattığımız gibi. Ve bir istisna yapmıyorlar. Fakat onlar uyuyorken Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun bostan mahsullerinin üzerinde dolaştı. Böylece mahsul simsiyah oldu, bahçe kara toprak gibi oldu. Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz tarlanıza sabah erken gidin. Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak evden ayrıldılar. Sakın bugün oraya, bostana, sizin yanınıza bir yoksul girmesin. Ve yoksulları men etmeye güçleri yetecek diye sabah erkenden gittiler. Fakat onu, bostanın halini görünce, muhakkak ki biz gerçekten dalalette olan kimseleriz dediler. Hayır, biz mahrum olan kimseleriz. Onların en makul düşüneni, ben size eğer Allah'ı tesbih etmiyorsanız olmaz, tesbih etmeniz gerekir demedim mi? Dedi. Bizim Rabbimiz Sübhan'dır, yücedir, her şeyden münezzehtir. Muhakkak ki biz zalim kimseler olduk dediler. Bunun üzerine birbirlerine kınayarak karşılık verdiler. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz haddi aşan kimseler olduk. Rabbimizin bize onun yerine ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Azap işte böyledir
ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki takva sahipleri için Rablerinin yanında naim cennetleri vardır. İşte böyle Müslümanları teslim olanları mücrimler, suçlular gibi kılar mıyız, bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz? Gerçekten onun içinde o kitapta beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir mi yazılı? Yoksa sizin için kıyamete kadar sürecek olan üzerimizde yeminler mi var? Ne hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye. Onlara sor. Onların hangisi bunun savunucusudur? Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler, eğer doğru söyleyen kimse iseler. Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde etmeye davet olunurlar. Fakat secde etmeye güçleri yetmez. Gözleri korkudan ürpermiş halde onları bir zillet kaplar. Onlar salimken, sağlıklı ve selamette iken secde etmeye davet olunmuşlardı. Artık bu sözü yalanlayan kişileri bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ve ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı? Veya gayb, bilinmeyen alemler, onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus aleyhisselam gibi olma. O çok hüzünlü, gamlı olarak Rabbine nida etmişti. Eğer onun Rabbinden kendisine bir nimet yetişmeseydi, mutlaka o zemmolunmuş, kınanmış olarak boş araziye atılmış olacaktı. Fakat onun Rabbi kendisini seçti, böylece onu salihlerden kıldı. Ve inkar edenler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleriyle devirirler. Ve muhakkak ki o gerçekten mecnundur, delidir derler. Ve o Kur'an, alemlere zikirden, öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat, vuku bulması gerçek olan. Hakikat, gerçek olan, vuku bulacağı mutlak olan nedir? Ve hakikat olanın, vuku bulacak olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Kâri'ayı, korkunç olayı Semud ve Ad kavmi yalanladılar. Fakat bu sebeple Semud kavmi azgın, çok şiddetli bir azapla helak edildi. Ve amma Ad kavmi ise o da bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helak edildi. Allah

da su taştığı zaman sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret kılalım ve işiten kulaklar onu bellesin diye. Artık sura tek bir üfleyişle üflendiği zaman ve yeryüzü arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp tek bir çarpışla parçalandığı zaman. İşte izin günü o vakıa büyük olay vuku bulmuştur ve sema yarılmıştır. Artık o izin günü zaafa uğramıştır, dengesi bozulmuştur. Ve o melek onun göğün çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. İzin günü Rabbinize arz olunacaksınız. Sizden size ait hiçbir şey sır olarak gizli kalmaz. O zaman kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise o zaman alınız, kitabımı okuyun der. Muhakkak ki ben hesabıma mülaki olacağımı, hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Onlar yüksek bir cennettedirler. Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış, aşağı sarkmış durumdadır. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mükafat olarak afiyetle yiyin ve için. Ve kitabı, hayat filmi sonundan verilen kimse ise o zaman, keşke bana kitabım verilmeseydi der. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölünce hayatım bitmiş olsaydı. Malım bana bir fayda vermedi. Benim saltanatım, mal gücüm helak oldu. Onu tutun, sonra da onu bağlayın, kelepçeleyin. Sonra onu alevli ateşe, cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın zira olan bir zincir içinde, öylece onu cehenneme sevk edin. Muhakkak ki o, azim olan Allah'a inanmıyordu, iman etmiyordu. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu. Artık o gün, onun burada yakın bir dostu yoktur ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Artık hayır, gördüğünüz şeylere yemin ederim ve görmediğiniz şeylere de yemin ederim. Muhakkak ki o gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ve bir kâhinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ve eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı, elbette onu sağından tutup alırdık, yakalardık. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik. Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz, buna mani olamaz. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten muttakiler, takva sahipleri için bir öğüttür. Ve muhakkak ki biz sizden içinizde tekzip edenler olduğunu, yalanlayanları elbette biliyoruz. Ve muhakkak ki o Kur'an kafirlere elbette hasrettir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten hakkul yakindir, kesin olarak hakkı bilmektir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Me'aric Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Talep sahibi birisi vuku bulacak vakayı, azabı istedi. Kafirler için onu geri çevirecek kimse yoktur. O azap, me'ariç, yüksekliklerin, yüksek derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. Muhakkak ki onlar onu kafirler için vuku bulacak azabı uzak bir ihtimal olarak görüyorlar. Ve biz onu yakın olarak görüyoruz.

O gün azap günü gökyüzü erimiş maden gibi olacak ve dağlar atılmış rengarenk yün parçaları gibi olacak. Ve o gün hiçbir dost başka bir dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler, günahkar olan izin günü azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder. Kendi eşini ve kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini ve yeryüzünde kim varsa hepsini versin de sonra kendisini kurtarsın. Hayır, asla. Muhakkak ki o kurtulmak istediği alev alev yanan ateştir. O ateş baş derisini yakıp kavurucudur. Kim arkasını döner ve imandan yüz çevirirse onu çağırır. Ve mal, servet toplayıp sonra da onu biriktireni. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. Namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Ve onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır. İsteyenler ve mahrum olanlar için. Ve onlar ki din gününü tasdik ederler. Ve onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Muhakkak ki onların Rabbinin azabı gayri memundur, ondan emin olunamaz. Ve onlar ırzlarını muhafaza edenlerdir. Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına, cariyelerine karşı durumları hariç. Çünkü muhakkak ki onlar kınanmış değildir. Artık kim bunun arkasını ararsa, fazlasını isterse, o takdirde işte onlar haddi aşmış olanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ve onlar şahitliklerinde kaim olanlardır, şahitliğe doğrulukla devam edenlerdir. Ve onlar namazlarını muhafaza edenlerdir, devamlı kılanlardır. İşte onlar cennetlerde ikram olunan kimselerdir. İnkar edenler, şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular? Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Onlardan hepsi naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık hayır, öyle değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki biz elbette kadiriz. Öyle ki onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye, onların yerine getirmeye. Ve biz önüne geçilebilecek, engellenebilecek değiliz. Artık onları terk et. Vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar. Kabirlerinden süratle çıkacakları gün sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Onların bakışları korkulu bir haldedir. Onları bir zillet kaplar. İşte bu onların vaad olundukları gündür. Nuh suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'u kendi kavmini onlara elim azap gelmeden önce uyar diye Resul olarak gönderdik. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Öyle ki Allah'a kul olmanız, ona karşı takva sahibi olmanız için ve bana itaat edin, tabi olun. Allah da sizin günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin, ömür versin. Muhakkak ki Allah'ın eceli, onun belirlediği an gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Hazreti Nuh Rabbine şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki ben
kavmimi gece ve gündüz ruhlarını sana ulaştırmayı dilemeye davet ettim. Fakat benim davetim benden kaçışlarından, uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Ve muhakkak ki benim onları senin mağfiret etmen için her davet edişimde duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve görmemek için elbiselerine büründüler ve bu davranışlarında ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar. Sonra muhakkak ki ben onları cehren açıkça davet ettim. Daha sonra da muhakkak ki ben onlara aleni olarak ilan ettim ve onlara sır olarak tek tek çağırarak gizli gizli de bildirdim. Nuh aleyhisselam ve dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki o gaffardır, mağfiret edendir. Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin. Ve size mal ve erkek çocuklar vererek yardım etsin. Ve sizin için cennetler, verimli bahçeler yapsın ve sizin için nehirler akıtsın. Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Siz niçin Allah'tan bir vakar, azamet, izzet ve kudret ummuyorsunuz? Ve O sizi halden hale, çeşitli hallerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 kat semayı, 7 gök katını nasıl yarattı? Ve ayı onların arasında semalarda bir nur kıldı ve güneşi de bir sirac, çırağı kıldı. Ve Allah sizi yerden, topraktan bir nebat gibi yetiştirdi, yarattı. Sonra sizi oraya toprağa döndürecek ve bir çıkarışla sizi oradan çıkaracak. Ve Allah arzı sizin için geniş bir mekan kıldı. Sizin yolculuk etmeniz için ondan geniş yollar yaptı. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular, isyan ettiler. Ve malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tabi oldular, dedi. Ve büyük hileler kurdular. Ve birbirlerine şöyle dediler. Sakın kendi ilahlarınızı, putlarınızı bırakmayın. Ve Veddi, Suva'yı, Yagus'u ve Yavuka'yı ve Nesra'yı sakın terk etmeyin. Ve böylece pek çoğunu dalalette bırakmış oldular. Ve Nuh aleyhisselam, zalimlerin dalaletten başka bir şeyini artırma, zalimlerin sapıklıklarını artır. Onlar hatalarından, büyük günahlarından dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için Allah'tan başka bir yardımcı bulamadılar. Ve Hazreti Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma, dedi. Muhakkak ki eğer sen onları yeryüzünde bırakırsan, senin kullarını dalalete düşürürler ve facir kafirden başka evlat doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri ve mümin kadınları ve mümin erkekleri mağfiret et. Zalimlere helakından başka bir şeyi artırma. Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği, sonra biz gerçekten harika, güzel bir Kur'an işittik dedikleri bana vahyedildi. O Kur'an irşada ulaştırır, artık biz ona iman ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. Onun bir sahibe, eş ve oğul edinmediğine iman ettik. Ve o bizim sefih, ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız, saçma sapan şeyler söylemiş olduğuna inanıyoruz. Ve gerçekten biz, İnsanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemediğini zannettik. Ve insanlardan bazı adamlar
cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların cinlerin azgınlıklarını artırdılar. Ve onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler. Ve gerçekten biz semaya elbette dokunduk. O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla, yakıcı ışınlarla doldurulmuş bulduk. Ve gerçekten biz meleklerin sözlerini dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse onu gözleyen, izleyen bir şihap ateş şulesi bulur. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi? Yoksa Rableri onların irşad olmalarını mı diledi? Ve gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda olan topluluklar olduk. Ve gerçekten biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve ondan kaçarak da onu asla aciz bırakamayız. Ve gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. Ve gerçekten bizden Allah'a teslim olanlar da var ve bizden kasitun, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Artık kim Allah'a teslim olmuşsa, ruhunu teslim etmişse, işte onlar irşad olmayı, nefsin ve iradenin teslimini arayanlardır, dileyenlerdir. Ve lakin kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, işte onlar cehenneme odun oldular. Ve eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onları mutlaka bol su, rahmet ile sulardık, bol bol rahmet ulaştırırdık ki onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu çok şiddetli azaba uğratır. Ve muhakkak ki mescitler Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin. Ve muhakkak ki o, Allah'ın kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'a dua etmeye, Kur'an okumaya kalktığı zaman onun etrafında neredeyse üst üste birikip toplanıyorlardı. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi ona ortak etmem. De ki, muhakkak ki ben size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik, sahip değilim. De ki, muhakkak beni hiç kimse Allah'tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla ondan, Allah'tan başka sığınacak yer bulamam. Bu sadece Allah'tan olanı tebliğ ve onun risaletidir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Nihayet vaad olundukları şeyi gördükleri zaman, artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az, yakında bilecekler. De ki, eğer bilseydim size bildirirdim. Vaad olunduğunuz şey yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir? O Allah gaybı bilendir. Fakat o gaybını hiç kimseye izhar etmez, açıklamaz. Resullerden razı oldukları tasarruf rızasına ulaşmış olanları hariç. O takdirde muhakkak ki o Allah, onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder ki, Rablerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve Allah, onların yanlarında olanları ilmiyle ihata etmiştir, kuşatmıştır. Ve her şeyin adedini sayıp tespit etmiştir. Muzzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp gizlenen!
az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Onun gecenin yarısı veya ondan yarısından biraz eksilt. Veya onu daha arttır. Ve Kur'an'ı tane tane güzel bir şekilde oku. Muhakkak ki biz sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz, ulaştıracağız. Muhakkak ki gece kalkışı meşakkatli fakat tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır. Muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun meşguliyet vardır. Ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. O Allah doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl. Nimet sahibi olup yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim yanımızda ayaklara bağlanan ağır zincirler ve alevli ateş vardır. Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elim azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur. Muhakkak ki biz size üzerinize şahit olacak bir Resul gönderdik. Firavun'a Resul gönderdiğimiz gibi. Fakat Firavun Resul'e asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik, tutup aldık. Eğer inkar ederseniz, o takdirde çocukların saçlarını korkudan ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Sema onunla o günün şiddetiyle yarılıp çatlamıştır. Onun Allah'ın vaadi yapılmıştır, yerine gelmiştir. Muhakkak ki bu hatırlatmadır, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu ulaştıran bir yol ittihaz eder, yol edinir.

Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden daha azında, bazen onun yarısında ve bazen de onun üçte birinde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin. Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah'ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah'a istiğfar edin. Tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey esvabına bürünmüş olan veya ey dizarını giymiş olan, kalk artık inzar et, uyar. Ve o senin Rabbin, öyleyse onu tekbir et, yücelt. Ve elbiseni, artık onu temiz tut. Ve azap, ona sebep olacak şeylerden artık uzak dur. Ve daha çoğunu isteyerek, karşılık bekleyerek iyilik yapma. Ve Rabbin için artık sabret. Artık nakura, sur borusuna üflendiği zaman. İşte o izin günü zor gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına yarattığım kişiyi bana bırak. Ve onu devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım. Ve her zaman yanında olan oğullar verdim. Ve ona bol bol nimetler vererek geniş imkanlar sağladım. Sonra daha da artırmamı ister. Hayır, asla. Muhakkak ki o bizim ayetlerimize karşı inkar etmekte inatçı oldu. Yakında onu sarp bir yokuşa, ateşten bir dağa süreceğim. Muhakkak ki o Kur'an hakkında tefekkür etti, düşündü ve karar verdi. Artık kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl karar verdi? Sonra kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl da karar verdi? Sonra baktı. Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Sonunda, bu sadece olsa olsa nakledilen bir büyüdür, dedi. Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Yakında ben onu alevli ateşe yaslayacağım, atacağım. Ve sekarın, alevli ateşin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yakıp tüketir etinden bakiye bırakmaz ve ölüme de terk etmez, azapları devam eder. Sekar, insanın derilerini yakıp kavurucudur. Onun üzerinde 19 vardır. Ve biz ateş ehlini, cehennem bekçilerini meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kafirler için fitneden başka bir şey kılmadık. Kitap verilenler yakın sahibi olsunlar ve amenu olanların da imanı artsın. Ve kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz, şüphe bulunanlar ve kafirler desinler ki, Allah bu mesele ile ne murad etti, ne demek istedi. İşte böyle Allah dilediğini dalalette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Ve o,
insanlar için zikirden başka bir şey değildir. Hayır, aya yemin olsun. Dönüp gittiği an geceye and olsun. Ağarmaya başladığı zaman sabaha and olsun. Muhakkak ki o cehennem gerçekten büyüklerden, büyük musibetlerden biridir. İnsanlar için bir uyarı olarak. Sizden öne geçmek isteyen veya geride kalmak isteyen kimseler için. Bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle karşılığı olarak rehinedirler, bağlıdırlar. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Onlar cennetlerdedir. Diğerlerine sorarlar. Mücrimlerden, suçlulardan. Sizi sekarın içine, alevli ateşe sevk eden, sürükleyen nedir? Biz namaz kılanlardan olmadık dediler. Ve biz yoksulları doyurmuyorduk. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla, boş şeylere dalıyorduk. Ve biz din gününü yalanlıyorduk. Bize yakın gelene kadar, ölüm anı gelinceye kadar. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz. Buna rağmen onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular. Sanki onlar ürkmüş yabani merkepler gibidir. Arslandan korkup kaçmıştır. Hayır, onların hepsi kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, muhakkak ki o bir zikirdir, öğüttür. Artık kim dilerse onu zikreder. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. O, onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir, günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir. Kıyame Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Ve hayır, levvame, kınayan nefse yemin ederim. İnsan öldükten sonra onun kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz. Hayır, insan önündeki zamanı fısk ve fücur ile geçirmeyi ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman ve ay karardığı zaman ve güneş ve ay birleştirildiği zaman. İzin günü insan firar edilecek yer nerede diyecek. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. İzin günü karar kılınan yer senin Rabbinin huzurudur, Rabbinin katıdır. İzin günü insana takdim ettiği, yaptığı ve tehir edip yapmadığı şeyler haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine basirdir, şahittir ve mazeretlerini beyan etse bile, ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail aleyhisselam ile beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı, açıklanması muhakkak ki bize aittir. Hayır, bilakis siz çabuk geçeni, dünya hayatını seviyorsunuz ve ahireti terk ediyorsunuz. İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır Rablerine bakan ve izin günü çatılmış, kararmış yüzler vardır. Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak. Hayır, can köprücük kemiğine geldiği zaman, can boğaza gelince ölmek üzereyken ve kurtaracak kimdir denir. Ve o dünyadan ayrılacağını, öleceğini anlamıştır. Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. İzin günü
sevk senin Rabbinedir. Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Ve lakin yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra böbürlenerek ehlinin, ailesinin yanına gitti. Sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. Sonra sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır. Sen hak ettin. İnsan başıboş, sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor? O, dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra bir embriyo, cenin oldu. Bundan sonra Allah onu halk etti, yarattı. Daha sonra da dizayn etti, düzenledi. Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı. İşte bunları yapan, ölülere hayat vermeye kadir değil midir? İnsan, Dehr Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey değilken, anılmaya değer bir varlık olana kadar uzun bir zaman geçmedi mi? İlk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden, anılmaya değer bir varlık haline gelmesine, doğmasına kadar geçen süre. Muhakkak ki biz, insanı iki hücrenin birleşimi olan bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işiten, gören bir varlık kıldık. Muhakkak ki biz, onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o, ya Allah'a ulaşmayı diler, şükreden olur, ya da Allah'a ulaşmayı dilemez, küfreden olur. Muhakkak ki biz, kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık. Muhakkak ki ebrar olanlar, içinde kafur bulunan kadehlerden içecekler. Allah'ın kulları, içtikleri o pınarı fışkıra fışkıra, gürül gürül akıtırlar. Nezirlerini, adaklarını ifa ederler, yerine getirirler ve şerri her yere yayılan günden korkarlar ve sevdiği taamı, yemeği miskinlere, fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Biz sadece Allah'ın vecihi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Muhakkak ki biz yüzlerin asık olduğu belalı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz. Oysa Allah onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları pırıl pırıl bir yüze ve surura, sevince kavuşturdu. Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek elbiselerle mükafatlandırdı. Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş, şiddetli sıcak ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler. Onun ağaçlarının gölgesi onların üzerine yakındır. Ve onun olgunlaşmış meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır. Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır. Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir. Ve orada muhtevası zencefil olan kadehler sunulur. Orada Selsebil diye isimlendirilen bir pınar vardır. Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Ve baktığın zaman orada nimetler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun. Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara temiz, lezzetli içecekler, şaraplar sundu. Muhakkak ki bu sizin mükafatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre layık olmuştur, takdir edilmiştir. Muhakkak ki biz sana Kur'an'ı tenzil ederek ayet ayet indirdik.
Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan kafir veya günahkar olanlara itaat etme. Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ona secde et. Ve geceleyin uzun uzun onu tesbih et. İşte onlar muhakkak ki çabuk geçen dünya hayatını seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar, umursamıyorlar. Onları biz yarattık ve bağlarını biz kuvvetlendirdik. Ve dilediğimiz zaman onları emsalleriyle değiştiririz. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder, edinir. Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kişiyi rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler onlar için elim azap hazırladı. Mürselat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 50 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ard arda marufla, irfanla gönderilenlere andolsun. Ve de şiddetle estikçe esenlere andolsun. Dağıtıp yayanlara andolsun. Ve de ayırdıkça ayıranlara andolsun. Ve de zikri ilka edenlere andolsun. Bu yeminler, özür olarak mazeret olmaması veya nezir olarak uyarması içindir. Muhakkak ki vaad olunduğunuz şey mutlaka vuku bulacaktır. Öyle ki o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir. Ve o zaman gök yarılmıştır. Ve o zaman dağlar dağılmıştır. Ve o zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Bunlar hangi gün için tecil edildi, ertelendi? Fasıl, ayırma günü için tecil edildi. O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? İzin günü, yalanlayanların vay haline. Evvelkileri biz helak etmedik mi? Sonra diğerlerini, arkadan gelenleri de onlara tabi kılarız. Mücrimlere işte böyle yaparız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Sizi biz değersiz bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık, yerleştirdik. Bilinen bir süreye kadar. İşte biz böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel kudret sahibi. İzin günü yalanlayanların vay haline. Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı? Canlılara ve ölülere. Ve orada yüksek, sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık, içecek su verdik. İzin günü yalanlayanların vay haline. O yalanlamış olduğunuz şeye gidin. Üç çatallı olan gölgeye gidiniz. Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu yalanlayanların konuşamayacakları bir gündür. Ve onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya topladık. Haydi, eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen bana karşı tuzak kurun. İzin günü yalanlayanların vay haline. Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadır. Ve canlarının çektiği, iştah duydukları meyveler vardır. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. İzin günü yalanlayanların vay haline.
Yiyin ve biraz da metalanın, faydalanın. Çünkü siz mücrimlersiniz. İzin günü yalanlayanların vay haline. Ve onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz makamlar. Evliyalık makamları. Ya da diğer adıyla velayet makamları. Veli dost demek. Evliya da dostlar demek. Ama evliya kelimesi dilimize tekil olarak kazandırılmıştır. Genel anlamda hep tekil olarak kullanılır. Denir ki Akşemsettin Hazretleri evliya idi. Denir ki Yunus evliya idi. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe evliya olamaz. Ama evliyalık müessesesi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlamıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an o kişi Allah'ın velisi olmuştur. İşte o kişinin veli olacağını gösteriyor Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Burada Allah'ın amil olanların dostu olduğu ifade ediliyor. Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Vellezine keferu evliya müttagute yuhricunuhum mine nuri ile zulümati. Onlar ki kafirlerdir ve onlar da tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılır. Allah'ın insanların velisi olduğunu, dostu olduğunu görüyoruz. Peki biz Allah-u Teala'ya nasıl dost oluruz? Nasıl dost olduğumuza gelin beraberce bakalım. Hangi noktada başlıyor dostluk? Birlikte bulalım. Allah-u Teala buyuruyor. Ela inne evliya Allahü la hafin aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminu olmuşlar ve takva sahibi olmuşlardır. Amin oldukları, takva sahibi oldukları an Allah'ın evliyası olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Öyleyse şimdi duruma bakıyoruz. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Onlara cehennem korkusu yoktur. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri için cennete gideceklerini bilenlerdir. Onlar mahzun da olmazlar. Ya Rabbi, neden onları cennetine alıyorsun da beni cehenneme atıyorsun diye bir mahzun olma durumunun içine hiçbir zaman girmezler diyor Allah Teala. Ve de
korkmak ve mahzun olmak devreye girdiği için bundan kurtulanların amene oluşu söz konusu. Öyleyse cehenneme gitmekten kurtuluşun ilk aşamasında olanlar, korkudan ve mahzun olmaktan kurtulanlar, cehennemden kurtulanlar ve takva sahibi olanlar. Bu başlangıç noktasında bir kurtuluş. Çünkü bu takvanın sahibi olmasalar gidecekleri yer cehennem. Öyleyse bu takva Allah'a ulaşmayı dilediğimiz yerdeki takva, cehennemden kurtaran takva. Cennette de müjdeler vardır dediği için cennet müjdesi kesin. Peki dünyada da müjdeler vardır neyi ifade ediyor? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar ulaştıracaktır. Ve ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdıktan sonra da Allah'ın zatında ruhlar yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde dizayn böyle. Cehennemden kurtulduğumuz yer, takva sahibi olduğumuz yer, korkudan emin olduğumuz yer, mahzun olmaktan kurtulduğumuz yer, amene olduğumuz yer, yani Allah'a ulaşmayı dilediğimiz yer. Takva sahibi olmanın burada açık bir şekilde amin olmakla mümkün olacağı ifade ediliyor. Peki bir kişi takva sahibi olamazsa onun gideceği yer cehennemdir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Sadece yönelenler takva sahibi olabilir ve böylece müşriklerden olma, yani şirkten kurtul. Şirkten kurtulmanın, müşriklerden olmaktan kurtulmanın yolu neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemekmiş. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şirkten paçayı kurtardık demektir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde takva sahibi olduk demektir. İşte konumuz böyle başlıyor. Takva sahibi olduğumuz anda evliyayız. Evliyadan biri izlememiz lazım. Ama öyle de desek aynı şey anlatışılıyor. Evliyadan biri oluyoruz desek de evliyayız demek dediğimiz zaman da aynı şey anlaşılıyor. Çünkü tekil olarak da kullanılıyor evliya kelimesi. Öyleyse bir insanın evliya olduğu nokta, veli olduğu nokta, Allah'a dost olduğu nokta, takva sahibi olduğu noktadır. Takva sahibi olmak evliyalığın başlangıç noktasıdır. Bu kişiye Allah Teala rahim esmasıyla tecelli eder, ona furkanlar verir, günahlarını örter. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennetin, birinci kat cennetin sahibi olur. Allah'ın evliyası mutlak olarak cennete girer. 14. basamakta Allah bu kişiyi mürşidine ulaştıracaktır ve taviyetini gerçekleştirecektir. Mürşidini kişiye sevdirecektir. Allah Teala o kişiye namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, zikir yapmayı, Allah'ın farzlarını sevdirecektir. O kişi bunları sevmelidir ki
zikri sevmelidir ki zikir yapsın. Çünkü zikir yapmazsa ruhu Allah'a ulaşamaz. Kişi ermiş evliya olamaz. Ama Allah Teala kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunim. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelir?

kardeşin üzerine ulaşır. Ruh vücuttan ayrılır. Ve nefsin kalbinde her %7 fazıl birikiminde ruh Allah'a doğru olan seyri sülük isimli yolculuğunun bir gök katını aşar. İlk %7 fazıl birikimi, evvelki %2 rahmet birikiminden sonra o kişinin ruhunu birinci gök katına çıkarır. İkinci defa %7 fazıl birikimi kişinin ruhunu ikinci gök katına çıkarır. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına hep %7 nur birikimiyle, fazıl birikimiyle o kişinin ruhu ulaşır. Fazıl birikimi nefstedir ama ruh Allah'a ulaşır. Böylece ne zaman ki o kişinin kalbinde %2 rahmet, 7 defa %7 fazıl birikimi, %49'da nur birikimi, fazıl birikimi oluşur. Rahmet de nurdur, fazıl da nurdur. Ve %51 nur birikiminde o kişinin ruhu 7 gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu nokta o kişinin ermiş evliya olduğu noktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte burası Allah'a ulaştığımız noktadır. Velayet makamları da bundan sonra başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak hepimizin üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak ve böylece velayet makamlarının ilkine, fena filan makamına sahip olmak, daha sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, ihlas sahibi olmak, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak bütün insanların üzerine farzdır. Ve evliyalık makamları o kişinin veli olduğu noktada, Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlamaz. O noktadan itibaren kişi velidir. Ama makamların başlaması kişinin ermiş evliya olduğu noktadan itibarendir. Ruhun Allah'a ulaştığı noktada kişi ermiş evliya olur. Türkçe'de evliyaya ermiş derler. Ermiş, nereye ermiş? Allah'a ermiş. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmış kişi. İşte böyle bir insan ermiş evliyadır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ruh Allah'ın zatında yok olur. Yok olduğu noktada o kişi fena fillah makamındadır. Fena fillah, fena ifna olmak, yok olmak demek. Fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. Bu makam fena fillah makamıdır. 22. basamakta oluşur. Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, yani fena fillah olmamızı açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. Her şeyden önce Allah kendisine ulaşmayı dilememizi farz kılıyor üzerimize. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a mutlaka ruhu ulaşacak olan birisidir. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır.

İşte Maide suresi 27. ayet-i kerime Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, münib olursa, onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın oradaki Allah dilediğini dalalette bırakır ifadesi, dalalette kalmayı dileyenleri dalalette bırakır. Bir başka ifadeyle, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır manasını ifade ediyor. Çünkü kime Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka kendisine ulaştıracağını söylüyor. Münip olmak, en iyi bir kelimesi, münibine kelimesi. Ya budu kelimesi. Hepsi Allah'a yönelmek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek manasına kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişinin mutlaka Allah ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişinin bunu dilemesi yeterli Allah'a göre. Sözü var, o sözünü mutlaka tutar. Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka Allah Teala kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, burası fenafilah makamıdır. Allah'ın zatı kişiye meab olmuştur, sığınak olmuştur. Ruh Rabbine geri dönmüştür. Allah'ın davetine icabet etmiştir. Allah Teala buyuruyor. İrci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. Allah Teala evvela Allah'a münip olmayı üzerimize farz kılmış. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Rum 31. Ona yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ra'd suresi 21. ayet-i kerime, Allah'a ruhu ulaştırmanın üzerimize farz olduğunu, Allah'ın emri olduğunu ifade etmek suretiyle Allah Teala ispat ediyor. Ra'd 21, vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Ne yapmış Allah Teala? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emretmiş. Açık bir şekilde emir hüviyeti varsa Kur'an-ı Kerim'de, o bir farz hüküm doğurur. Bu farz-ı ayındır bütün insanlar için. Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde, veskür ismi rabbike ve tebettel, İllahi veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi. Allah Teala diyor ki, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Her şeyden tebettel ileyhi teslima. Her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Tebettel ileyhi tebdila. Tebdila,
kelimesiyle Allah-u Teala her şeyden kesilerek Allah'a ulaşmayı emrediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhumuzu ulaştırmak bu hayattayken mutlaka üzerimize farzdır ve Allah-u Teala velayetin bu birinci makamı olan ruhun Allah'a ulaşarak Allah'ın zatında yok olmasını şöyle ifade ediyor. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi me'aba. İşte o gün mürşidin ile birlikten öpüldüğü gün. Hak günüdür. Yani hakka ulaşmak için yola çıkıldığı gündür. O gün dileyen kişi kendisine Rabbine doğru bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Ve Ali İmran suresi 14. ayet-i kerime vallahu indehu hüsnül me'ab. Andolsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte sığınağa sığınan kişi evvab adını alır. Me'ab, sığınak demek. Allah'ın zatı, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte Allah'ın zatına ulaşıp Allah'a sığınanlar evvab adını alırlar. Burası velayetin birinci kademesidir. Kişinin nefsinin kalbinde ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %51 nur oluşmuştur. Fena makamında bu nurlar %51'den 61'e kadar yükselecektir. Allah-u Teala fena makamına ulaşan kişiye kalbindeki nurlar %10 daha artış gösterdiği zaman bir taht ihsan eder. Burası velayetin ikinci makamı olan beka billah makamıdır. Beka, baki olmak, bi ile Allah, Allah ile birlikte baki olmak. Allah-u Teala diyor ki onlara Allah'ın katında taht verilir diyor. Allah'ın katında bir tahtın sahibi olurlar. İşte orada Allah'ın katında o insanların bu tahtı aldıktan sonra gölgeleri görünmez. Onlar oranın ahalisinden olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, beka makamında tahtlar söz konusudur. Herkes bekaya geçtiği zaman nurlar, nefsinin kalbindeki nurlar zikrin artması suretiyle %61'e ulaştığı zaman kişi beka makamının sahibi olur. Sonra bu kişi zikrini daha da arttıracaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki günün yarısından daha fazla zikredecektir. İşte o zaman velayetin üçüncü makamı olan zühd makamının sahibi olur kişi. İndi ilahide tahtların sahibi olmak, kalp gözünün açık olduğu insanların bir kısmına Allah-u Teala mutlaka indi ilahiyi gösterir. İndi ilahide Allah'ın huzurunda huzur namazı kılınır. Ve huzur namazını kıldıran kişinin mutlaka
hayatta olması lazım bu dünyada ve hayatta olması lazım. Peki rahmetli olanlar huzur namazını kılabilirler mi? Rahmetli olanlarda da kılanlar çok ama imamlık mertebesi onlar için mümkün değildir. Ve huzur namazının imamının vakti istikametin sol tarafında yerden yaklaşık 4 metre yükseklikten başlayan altın tahtlar söz konusudur. Bu tahtlar altta sadece altındır. Yukarı doğru yükselince altınların üzerine mücevherler söz konusudur. En yukarıda altın bütünüyle mücevherlerle örtülmüştür. Altı altındır, zemin altındır ama üstü mücevherlerle örtülmüştür. Orada en üst noktada devrin imamının tahtı vardır. Rivayet-i Hamd'da onun üzerindeki sancağın adıdır. Sevgili kardeşlerim, kişinin kalbindeki nurlar %61 aşınca kişiye böyle bir taht ihsan edilir dedik. Kişi zikrini yapmaya devam eder ve bu kişinin kalbindeki nurlar o kişi zikrini günün yarısından öteye geçirmedikçe %71'e ulaşamaz, %70'i aşamaz. Ne zaman ki kişi nefsinin kalbinde %70'i aşarsa bunun manası o kişi her gün günün yarısından daha fazla, 12 saatten daha fazla Allah'ı zikreden bir kişidir. İster gece olsun zikri, ister gündüz olsun Allah için fark etmez. Ama o kişinin zikri mutlaka her gün 12 saatten ötede olması halinde zühd makamının sahibi olmak mümkün. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zahit olmak Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde negatif açıdan ele alınmış. Diyor ki Allah-u Teala, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u pek az bir bedelle birkaç dirheme sattılar diyor. Burası negatif zühdtür. Bir şeye değer vermemek anlamını taşır. İşte pozitif zühd demek, günün yarısından daha çok zamanı zikirle geçirmek demektir. Zikir farz mıdır? Allah Teala veskür ismi rabbike ve tevekkül ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle, Allah adıyla yani zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu ara sıra zikri ifade eder. 7000 zikirden başlanır. Adım adım zikrin artması söz konusu olacaktır. 9000, 11000, 13000 diye tek rakamlarda zikir devamlı olarak artar. Ta ki kişi daimi zikre ulaşsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, günün yarısından daha fazla zikirde farz mıdır suali geliyor akla. Evet, farzdır. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminus kürullâhe zikren kesira, ey amin olanlar, amin olanların bu noktasına gelenler, Allah'ı çok zikirle zikredin diyor. Her gün yaptığınız zikir, zikir yapmadığınız süreyi aşsın. Zikir yaptığınız süre, zikir yapmadığınız zaman parçasından her gün daha fazla olsun. Yani her gün 12 saatten daha fazla zikredin diyor Allah-u Teala.
İşte kim bunu yaparsa onun nefsinin kalbindeki fazıllar ve rahmet toplamı %70'i mutlaka aşar ve kişi %80'e doğru zikrini günün yarısına aşırdıktan sonra giderek daha çoğaltmak suretiyle zikir süresine nefsinin kalbindeki nurları %81'e ulaştırır. Ulaştırdığı zaman zühd makamı sona ermiştir. Muhsinler makamı başlamıştır. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu vechehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki vechini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır? Allah, o kişi ki böylece Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur hanif olarak. Allah Hazreti İbrahim'i halil kıldı diyor. Dost kıldı diyor. Neden? Çünkü bu ayet gereğince Hazreti İbrahim fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. O devredeki durumu, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği için Allah onu halil kılmış, dost kılmış. Fizik vücudun nefsinin kalbine bakıyoruz. Bu nefsin kalbi hala %71'e ulaştığı anda nefsinin kalbi hala %71'e

19 afetlerden oluşuyor. Nefsin kalbinde hala %19 afet var. Yani Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir rezistans, bir içten karşı koyuş o kişinin nefsinin kalbinde mevcut. Buna karşılık fizik vücut onları hiç kale almıyor, dikkate almıyor ve de Allah neyi emretmişse yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri de işlemiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Acaba bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim ederek hidayete erdiler mi? Bakıyoruz Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabeden bahsediyor. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenene tabi olurlar diyor Allah Teala. Onlar hidayete erdiler diyor. Nedir hidayete ermek? Allah Teala buyuruyor: İnnel huda hudallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet, hudallah Allah'a ulaşmaktır. Ama bir kısım diyor ki güzel de orada Allah'a ulaşmaktır değil de Allah'ın ulaştırmasıdır demek belki daha doğru olur. Böyle bir şeyin daha doğru olduğunu kabul edelim bir an için ve de netice gene değişmiyor. Çünkü Allah Teala diyor ki Şura suresinin

21. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır. Yani mutlaka ulaştırır. Kimlermiş bunlar? Allah'a yönelenler, münip olanlar. Öyleyse münip olmak, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü ulaşılan yer Allah'ın zatı, Allah-u Teala talebi kabul ediyor. Öyleyse innel hüda hüdallah muhtevasında muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır muhtevasında. Allah'a ulaşmaktır veya Allah'ın ulaştırmasıdır da desiniz. Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Yani Allah'a ulaşmaktır. Neticesine ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bakıyoruz, acaba bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Allah-u Teala açık bir şekilde evet diyor. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın indinde Allah son derece açık ve kesin olarak öyle söylüyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Kim münib olursa. Sonra bakıyoruz ki bütün sahabe nefslerinin kalbindeki afetleri %19'a indirerek Allah'a fizik vücutlarını hepsi teslim etmişler. O kadar mı? Hayır. Burası muhsinler makamı. Fizik vücudunu teslim edenlerin makamı. Peki bundan sonrası daimi zikir sevgili kardeşlerim. Fizik vücudun tesliminden sonra insan hayatındaki en çok dikkat isteyen devre burasıdır. Daimi zikir kişinin nefsinin kalbinde büyük bir talep ile gerçekleşen bir vetiredir. O talep yoksa hiç kimse nefsini Allah'a teslim edemez. Yani daimi zikre ulaşamaz. Daimi zikre ulaşanlar Ulu'l-Elbab adını alır. Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki li ulu'l-elbab yezkurullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Onlar diyor ayaktayken de o ulu'l-elbab kullarım var ya diyor. Onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Öyleyse hep Allah'ı zikrederler.
Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yön üstü yatıyordur. Üç halin üçünde de bu insanlar Allah'ı zikrediyorlar. Yani dördüncü bir hal olmadığı cihetle daimi zikirdeler. Peki daimi zikir üzerimize farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Daimi zikrin üzerimize farz olduğunu söylüyor. Nisa 103. Feskürullâhe kıyamen kuden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya dilinizi kımıldatarak sessiz veya onu da yapmazsınız kalbinizden, dilinizde kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edersiniz. Asıl ulaşılması lazım gelen hedef kalpten söylemektir. Çünkü ancak onu gerçekleştirdiğiniz zaman uyurken zikirle uyursunuz. Uyandığınız zaman hala içinizdeki sesin devam ettiğini bir gün fark edersiniz. Dünyadaki en mutlu gününüzü teşkil eder bu. Daimi zikre ulaştığınız gündür. Gece yatarken zikirle yatan ve sabahleyin kalktığı zaman kalbindeki Allah kelamının döndüğünü, tekrar ettiğini duyan kişi hayatının en büyük zevkini yaşar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu nokta ulul elbab olma noktasıdır. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri. Peki bu makam velayetin fena makamı, beka makamı, züht makamı, musunler makamı ve ulul elbab makamı, beşinci makamıdır. Kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi ise ne olur? Nefsinde hiç afet kalmaz. İki özelliği kişinin. Bir, daimi zikrin sahibi olması. İki, nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması. Üçüncüsü Allah'ın mutlaka kalp gözünü açar. Dördüncüsü Allah'ın mutlaka kalp kulağını da açar. Allah'ın söylediklerini kişi işitir. Allah'ın kalp gözüne gösterdiklerini görür. Kişinin kalp kulağı ve kalp gözü açılmıştır. Bu o kişiye üç tane de vasıf şartı kazandırır. Bu kişi ehli tezekkürdür. Bir, ehli hayırdır. İki, ehli hükümdür veya ehli hikmettir. Üç, niçin ehli tezekkürdür? Allah ile her konuyu müzakere etmek imkanının sahibidir. Allah'a sorar, cevabını da Allah Teala lütfederse mutlaka verir. Bu sebeple karşılıklı Allah'la müzakere edebilir kişi. Bu sebeple ehli tezekkür adını alır. Ehli tezekkür hem zikren, zikir ehli demek, hem daimi zikrin sahibi demek, hem de Allah ile her konuyu müzakere etmek, karşılıklı konuşmak, konuşmak, cevaplar almak demek. Bu kişi ehli hayırdır. Hayır bize derecat kazandıran olayların hepsinin adıdır. Derecat kazanmanın devamlı olduğu bir tek alan var, zikir. Bu kişi ne zaman daimi zikrin sahibi olursa, o zaman ehli hayır olur. Büyük hayır verilmiş olur kendisine. Çünkü devamlı o kişi her saniye 700 derece kazanır. Her Allah deyişinde içindeki sesin bir derece kazanırsa kişi, bu ona 700 kat olarak yansıyacağı için 700 derece kazanır kişi her saniye. Böylece devamlı bir hayır içinde hayatını sürdürür. Başka bir özelliği var mı? Evet var. Başka bir özelliği de kişinin ehli hüküm veya hikmet oluşu. İkisi de aynı kökten geliyor. Hakim kelimesi, hakim kelimesi, hakem de aynı manada kullanılıyor ama
Türkçe bir kelime. Hikmet ehli olan kişi bir ayete baktığı zaman, o ayet Kur'an'ın 28 basamağından herhangi biriyle ilişkili ise onu derhal tespit eder. Ayrıca hakim veya hakem olduğunda mutlaka Allah'a sorarak hüküm vereceği için Allah'ın dediğini yapar sadece ve Allah'ın adaleti onda tecelli eder. Ulu'l-Elbab makamının ötesi ihlas makamıdır. Üzerimize farz mı? Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi diyor ki ve ma umiru illa le ya'budullahi muhlisine lehuddine hünefaya, onlara emir olmadılar. Allah'a karşı kalplerini muhlis kılmış olan dinde kalplerini muhlis kılmış insanlar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Ve bütün sahabe bir evvelki makama sahip olmuşlar mı? Ulu'l-Elbab makamına hepsi sahip olmuş. Allah Teala buyuruyor ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabe ulu'l-elbab oldular diyor. Onlar ulu'l-elbab oldular diyor. Sahabe ulu'l-elbab olmayı başarmışlar. Şimdi ihlas makamına geldik. İhlas makamı kişinin irşada müteallik bütün ilimleri almış olduğu noktaya denir. İrşad olmak. Burada irşad olmak noktasına gelinir muhlis olunca. Bütün sahabe muhlis de olmuşlar. Bu makamın da sahibi olmuşlar. İrşad olmuşlar. Bakara suresi 139. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki onlara deyin ki Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz. Ama muhakkak ki biz Allah'a muhlis olanlarız. Nefsimizin kalbini Allah'a halis kılmış olanlarız. Bu nokta irşad olma noktasıdır. Sahabenin muhlis olmak suretiyle irşada erdiği, irşad olduğu açık bir şekilde ifade edilmektedir. Hucurat 7'de diyor ki Allah Teala ey sahabe biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer onun dediklerini, o sizin dediklerinizi dinlemiş olsaydı, bundan büyük zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi, hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşad olmuşlar. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, velayetin 6 makamını saydık. Hepsi de üzerimize farz. Bütün sahabe hepsini gerçekleştirmiş. 7. makama geliyoruz. 28. basamak 7. makamı içerir. Bu makamda 7 basamak söz konusu. 1. basamakta kişi tövbe-i nasuha davet ediliyor. 2. basamakta günahları örtülüyor. 3. basamakta kendisine salah nuru veriliyor. 4. basamakta günahları sevaba çevriliyor. 5. basamakta iradesi Allah'a teslim oluyor. Ve irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi oluyor kişi. Yani Kur'an tabiriyle mürşit oluyor. İşte mürşit olmak bu noktada gerçekleşir. Kur'an-ı Kerim'in son aşaması 28. basamaktır. Salah makamıdır. Salah makamının 5. kademesi herkese açıktır.
Herkes bu noktaya ulaşabilir. Herkes irşat makamının sahibi olabilir. Ve onlar, bu noktadakiler, yedinci kat cennetin adın cennetlerinin sahipleridir. Bu beşinci kademeye bütün sahibi ulaşmış mı? Hepsi ulaşmışlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor açık ve kesin olarak. Diyor ki Allah Teala, o sabikunel evvelin var ya, müsabakalarda, hayırda yapılan müsabakalarda, yarışlarda birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü kazananlar, yani o hayırlarda yapılan müsabakalarda başta gelenler, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Yani ister ensar olsun ister muhacirin, bütün sahabeye tabi olunmuş. Bütün sahabe orada ad cennetindeki birinci kesimin sahipleridir. Onların daha üstünde kim vardır? Resuller vardır. Resuller doğmadan evvel risalete seçilirler ve gidecekleri yer mutlaka adın cennetlerinin ikinci kesimidir. İkisi de aynı binayı içerir. Bir de adın cennetlerinin üçüncü bölümü var ki birincisi bir kapıdan girilir, iki bölüm ifade eder. İkincisi ise tek bir bölümü ifade eder. Oraya huzur namazının imamları ulaşabilir. Yedinci kademesine, sekizinci kademesi zaten yoktur. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. Üçüncü kadem, üçüncü basamak. Kim mürşidine ulaşırsa, tabi olursa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da o ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o üçüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinde yarısını elde eder. Nefsinin kalbi %51 nurla toparlandığı için. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse dördüncü kat cennetin sahibidir. Kim nefsini Allah'a teslim ederse beşinci kat cennetin sahibidir. Beşinci kat cennetin sahibi olan kişinin nefsinin kalbi %100, %98 fazıl, %2 rahmet nurlarıyla tamamen dolmuştur. Kim ihlası ulaşırsa, irşad olursa o altıncı kat cennetin sahibidir. Kim Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle iradesi teslim alınarak Allah Teala tarafından irşat makamına tayin olursa o yedinci kat cennetin sahibidir, adın cennetinin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fena, beka, züht, muhsinler, ullelbab, ihlas ve salah makamları 7 tane makamdır. Bu 7 makam velayet makamlarına ihata eder ve bütün sahabe bu makamların hepsine hamdolsun ki ulaşmışlar. Makamların hepsi de üzerimize farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Kıyametten bahsetmek üzere. Kıyamet mutlaka vücut bulacak olan bir olay. Kainat nasıl yaratılmışsa bir gün mutlaka yaratıldığı gibi yok olacak. Allah kainatı yaratmadan evvel de vardı. Şimdi de var. Nasıl kainatı yaratmadan evvel yokluktaysa, şimdi de yoklukta, Allah'ın var olmak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Ve bir gün kainatı Allah-u Teala yok edecektir. O gene var olmaya devam edecektir. Küllü şey aleyha fan diyor Allah-u Teala. Her şey fani olacaktır. Ondan sonra diyor ki senin Zülcelali vel İkram olan Rabbin baki kalacaktır. Öyleyse her şeyin yok olacağı, sadece Allah'ın zatının baki kalacağı bir güne mutlaka ulaşılacaktır.

Yaratma Allah'ın kainatı yaratması, bir tek noktada olan, bir olan gökler ve yerleri birbirinden ayırması ve var etmesi, bir tek noktadan kainatın her tarafına ulaşan sonsuz sayıda nötrino. Nötrinolar hiçbir aleme ait olmadıkları için sonsuz hızla hareket ederler. Ve her nötrino grubu vücuda getirecekleri gezegene ulaştıkları zaman artık hızla bir ilişkileri kalmadığı cihetle maddeyi oluşturuyorlar. Her bir çift sağ ve sol spinli nötronodan Allah-u Teala bir çift sağ ve sol spinli elektron oluşturuyor. Her bir çift karşıt nötronodan da sağ ve sol spinli karşıt nötrino oluşturuyor. Bu içinde bulunduğumuz zahiri alemi yaratmak için. İki karşıt nötronodan iki karşıt elektron. Ve bunları künnes ve künnes kanunlarına göre atom yapısı altında birleştiriyor. Maddenin temel unsurları böylece usule geliyor. Ve güneş sistemleri bu standartlar içinde oluşuyor bir anda. Bir noktanın patlatılması diyor Allah Teala Enbiya Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde. Evvelce yerler ve gökler bir idi, biz onları fethettik, mekanlarından kopardık, dağıttık diyor ve böylece kainatı yarattık buyuruyor Allah Teala. O bir tek noktadan kainatı yaratmak üzere harekete geçen nötrinolar zamanı başlatıyor. Ve ulaştıkları yerde hepsi programlandıkları standartlar içinde ayrı ayrı gezegenleri, güneşleri, yıldızları oluşturmak üzere bir saniyeden daha kısa bir zaman parçasında ait oldukları yerlere ulaşıyorlar. Sonsuzsuz. Nötrinolar sonsuz hızın sahibidir. Ve zaman başlıyor. Yıldızlar vücuda geldikten sonra bir sabitlenme söz konusu olsaydı zaman duracaktı. Zamanı ise Allah-u Teala kıyamete kadar devam ettirmek istiyor. Bu sebeple bütün vücuda gelen yıldızlara kainatı bir bütün olarak aynı hüviyetini korumak suretiyle bir enerji tatbik ediyor. Bir kinetik enerji, itiş enerjisi. Dünyada bu kadar alim bu enerjinin niçin, nasıl var olduğu hakkında bir kesin bilginin sahibi değil. Ama bildikleri bir tek şey var, kainat büyüyor. Yani o bir tek noktadan ayrılan ve hareket sebebiyle zamanı başlatan nötrinoların ulaştıkları yerde gezegenleri oluşturmasıyla o bir tek noktadan ayrılan hareket bitmiyor. Bütün gezegenler, bütün yıldızlar bir insan vücudu şeklinde yaratılan kainatı kendilerine verilen kinetik enerjiyle birbirinden giderek ayrılarak devam ettiriyorlar ve kainat giderek büyüyor. İşte konumuz bununla alakalı sevgili kardeşlerim. Zaman o patlama anında Allah-u Teala tarafından başlatıldı.
hareket halinde olan bir zaman. Geçmişten geleceğe uzanan bir zaman. Bu zaman Allah'ın bütün yıldızlara verdiği kainatı büyüten kinetik enerji sona erdiği gün büyüme duracaktır. Zamanla hız arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabilir. Bu sebeple ona göre bir zaman yoktur. Allah zamandan münezzehtir. Kainatın her noktasında sıfır zaman aralığında bulunabildiği için Allah Teala mekandan da münezzehtir. Ama biz insanlar birer yaratıkız. Ne zamandan münezzehiz ne de mekandan. Zaman ve hız dördüncü ve beşinci boyutlarımız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu standartlar içinde varız. Allah'a göre ise hiçbirisi geçerli değil. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki Allah'ın bütün bu gezegenleri, bütün bu yıldızları, kainatın şeklini hiçbir zaman bozmayacak hüviyette aynı hızla büyütmesini temin eden kinetik enerji sona ererse, o zaman kainatın büyümesi duracak ve zaman da duracak. İşte bu kıyametin kopması anıdır. Peki zaman zamanın durmasıyla kıyametin ne alakası var? Sevgili kardeşlerim, zaman duracak. Kainatın büyümesi duracak. İtiş enerjisi sona erecek. Sura kıyamet günü, sura birinci üfürüldüğünde ilk sonuç budur. Zamanın durması. Ama sura birinci üfürme sadece bu eylemi vücuda getirmiyor. Ötesi de var. Sura birinci defa üfürülüşünde kainatın büyümesi duracağı için bu zamanın da durması söz konusu. Büyüyen bir kainat, geçmişten geleceğe doğru akan zaman. Ama durma söz konusu olunca başka bir kanun harekete geçiyor. Gravitasyon. Büyük kütlelerin küçük kütleleri kendisine çekme yetkisi. Ve bu oluşuyor sevgili kardeşlerim. Ve zaman geriye doğru dönüyor. Zaman gelecekten geçmişe doğru yürümeye başlıyor. Geçmişten geleceğe doğru işleyen zamanda bir büyümeden bahsediyorduk. Zaman sıfır noktasından başlıyor ve
kainat büyümeye devam ettiği sürece baştan sona doğru yürüyor. Ama bir gün büyüme duruyor. Sonra birinci defa üfürüldüğü an kainatın büyümesi sona ermiştir. Birinci sura üfürülüş gravitasyonu da içeriyor. Kur'an-ı Kerim bir defa kıyametin kopacağına dair 100'den fazla ayet taşıyor. Yevmel kıyameti diyor Allah-u Teala, kıyamet koptuğu zaman biz diyor dağları düreriz. Ama kıyamet koptuğu zaman başka sonuçların da var olacağını Allah-u Teala, dünya güneşle birleştiği zaman şeklinde bir açıklamayla dile getirmiş. Yetmez, ay dünya ile birleştiği zaman diyor. Demek ki önce ay dünya ile birleşecek, sonra da dünyamız güneşiyle birleşecek. Bütün güneşin etrafındaki gezegenler güneşle birleşecekler. Kendi etraflarında başka uydu varsa evvela onlarla birleşmiş olacaklar. Sonra da güneşle birleşmiş olacaklar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Güneş sistemleri de etrafındaki bütün gezegenlerle birleşmiş olan güneşler de birbiriyle birleşecekler. Böylece giderek küçülen bir kainat dizaynı. Uzayların kalkması. Makro alemde başlayan bu küçülme ta mikro alemde çevrede dönen elektronlarla merkezi çekim gücünün

Ayeti başka ayetlerde Allah Teala buyuruyor ki onlar mezarlarından kalkacaklar zaman kendi yaşadıkları noktaya ulaştığında onlar zaten yaşıyor olacaklar ve mezarlarından yükselerek mahşer meydanına doğru yola çıkacaklar diyor. Bu da kesin bir şekilde zamanın geriye doğru gideceğini ve sıfır noktasına kadar bu yolculuğun devam edeceğini söylüyor. Çünkü Allah-u Teala yaratılmış olan bütün insanların kıyamet günü orada mahşer meydanında mevcut olacağını söylüyor. Öyleyse zaman kıyamet gününe kadar devam ettiğinde ne kadar insan dünya üzerinde yaşamışsa zamanın geriye doğru yaptığı yolculukta bütün o insanların hayatta olduğu noktaya zamanın ulaşması anında onlar zaten canlı ama bu defa zamanın geriye doğru gitmesi sebebiyle yer çekimi kuvveti yok olmuştur. Ve yok olan yer çekimi kuvveti sebebiyle yer çekimi kuvveti mevcut olan bir tek alan var. Mahşer meydanı. Ve oraya doğru ne kadar geçmişe giderseniz ta başlangıç noktasına kadar insanların Adem Aleyhisselam da dahil olmak üzere hepimiz orada mahşer meydanında toplanacağız. Bütün bu işlemler zaman geçmişten geleceğe giderken zamanın durması, geriye dönmesi, bütün insanların canlanması ve mahşer meydanında toplanması sevgili kardeşlerim hepsi sadece Sur'a, Sur adı verilen o düdüğe, çalgıya, İsrafil Aleyhisselam'ın birinci defa üfürmesinde teşekkür ediyor. Büyümenin durduğu anda İsrafil Aleyhisselam Sur'a üfürüyor ve kıyamet kopuyor. Yani zaman bulunduğu noktadan geriye doğru gitmeye başlıyor. Hangi sebeple? Gravitasyonun başlaması sebebiyle kıyamet kopuyor. Dünya aile birleştiği zaman bir çarpışma olayıdır bu. Bir araya gelme olayıdır. Yetmez. Arkasından dünya güneşle birleştiği zaman olay bitmiştir. Yeryüzünde yaşayan kim varsa hepsi ölmüştür. Ama Allah-u Teala hala insanların hayatta kalması ihtimalini de göze almaktadır. Ve zaman bitmiş olduğu noktadan, kainatın büyümesinin durduğu noktadan başa kadar geri döndüğünde, sıfır noktasına kadar geri döndüğünde, bir nokta halinde kainat yok olduğunda, İndi İlahi orada kalacaktır, mahşer meydanı kalacaktır. Cennet ve cehennem kalacaktır. Ve zamanın geriye doğru devam etmesi sürecinde zaman kendi bulundukları noktaya ulaşıp da hayatta olan o noktaya geri döndüğü için zaman o noktada zaten onlar hayattalar. Hayatta olan bu insanlar yer çekimi kuvvetinin olduğu yegane noktaya mahşer meydanına doğru uçarak yola çıkacaklar ve oraya

ulaşacaklardır. Bu gidiş sonsuz hızdır. Peki ne olacaktır? Bütün gezegenlerdeki insan adı verilen mahluklar hepsi orada indilayda toplanacaklardır. Zaman geçmişe sonsuz bir hızla yaklaşacaktır ve insanların ilk insanı olan Adem Aleyhisselam'dan sonra da zaman geriye doğru dönmeye devam edecektir. Ama Adem Aleyhisselam'la dahil olmak üzere bütün insanlar mahşer meydanında toplanacaklardır. Sura birinci üfürülmesinin sonu burasıdır. Bizim dünyamıza dahil olmak üzere bütün dünyalar yok olmuştur. Güneşleriyle birleşmişlerdir. Güneşler birbirleriyle birleşmişlerdir. Samanyolları birbirleriyle birleşmişlerdir. Ve bütün o dizayn tekrar başa geri dönmüştür. Allah Teala nasıl önce enerjiyi yarattıysa, sonra enerjiyi maddeye çevirmişse, bu sefer de o sıfıra doğru yaklaşılan noktada maddenin tekrar enerjiye çevrilmesi söz konusu. Allah Teala enerjiyi nasıl var etmişse, bu sefer de işlemi tersine çevirerek yok etmesi söz konusu. Bir varmış, bir yokmuş sevgili kardeşlerim. Olay, kainatın varlığı burada sona eriyor. Ne kalıyor geriye? İndi ilahi kalıyor. Ne kalıyor geriye? Cennet kalıyor. Ne kalıyor geriye? Cehennem kalıyor. Ve mahşer meydanındayken biz İndi İlahi'nin bir bölümü, sonsuz bir meydanda, sonsuz sayıda insan bir aradayız. Herkes öldüğü yaşta bir arada. Kıyamet günü sura birinci defa üfürüldüğünde zaman duruyor. Zaman durduğu anda bütün insanlar ölüyor. Hayatta olan bütün insanlar ölüyor. Hayatta olmayanlarsa daha evvelce öldükleri için zaten ölüdürler. İşte Kur'an-ı Kerim'in temeli odur ki bütün insanlar iki defa ölür, iki defa dirilir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki dediler ki diyor cehennemde olanlar ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Buradan dünyaya dönmeye yol var mıdır? Allah Teala diyor ki yoktur. Neden öyle söylüyor? Çünkü dünya yok artık. Dünya yok olmuş. Zaman geriye doğru yürüdüğü için dünyanın da bütün alemlerle beraber yok olması, bir tek noktada toplanması, sonra da enerjiye çevrilmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sura birinci üfürülüş, zamanın durması, geriye dönmesi. Zaman durduğu cihetle yaşamakta olan insanların hepsinin ölmesi söz konusu. Sura birinci üfürülüş ve zaman geriye doğru döndüğü için gene bulundukları yerde tekrar canlanmaları söz konusu. Birinci ölüm ve
Birinci dirilme. Kıyamet günü yaşamakta olan insanlar o gün öldüler. Evvela onlar dirilecekler. Çünkü zamanın son parçasında öldüler. Zaman geri dönerken evvela onların bulunduğu noktaya gelecek. Oradan daha evvelki zamanlara geçecektir. Zaman oraya geri döndüğünde, yani birkaç saniye evvelki zaman, birkaç saniye sonra eski noktasına geri dönecek. Döndüğü anda kıyamet günü yaşayanların hepsi, kıyamet günü yaşayıp da ölmüş olanların hepsi yeniden dirilmiş olacak. Birinci ölüm ve birinci dirilme. Zaman geriye gittiğinde Adem Aleyhisselam'a kadar geriye ulaşana kadar zaman, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar yaşayan bütün insanların yeniden dirilmeleri söz konusu oluyor. Allah Teala diyor, onlara sorulur, ne kadar ölü kaldınız? Birkaç saat diyorlar insanlar. Sevgili kardeşlerim, işte büyük sır burada. İnsanlar diyorlar ki, biz toprak olduktan sonra, kemiklerimiz bile yok olduktan sonra mı, yeniden mi Allah bizim kemiklerimizi bir araya getirecek de bizi tekrar canlandıracak? Hayır sevgili kardeşlerim, böyle bir olay yok. Sadece zaman geriye geliyor. Zamanın biz hayatta olduğumuz noktaya ulaştığı an, bunların hiçbirinin olması gerekmiyor. Biz zaten canlıyız o noktada. İşte konunun arkasındaki sır burada. Ve canlı olan insanlar o canlı statüde hayattalar. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar herkes orada mahşer meydanında toplanmış. Uçarak yükseliyor insanlar mezarlarından ve mahşer meydanında toplanıyorlar. Sonra ne olur? Sura birinci defa üfürülmüştür. İnsanlar mahşer meydanında toplanmıştır. Sura ikinci defa üfürtüyor Allah-u Teala. İsrafil Aleyhisselam'ın sura ikinci defa üfürmesi üzerine orada mahşer meydanında toplanan bütün insanlar, hepimiz ikinci defa ölüyoruz. Acaba niçin ikinci defa ölüyoruz? Allah Teala sura ikinci defa üfürülür, hepsi tekrar ölürler diyor. Şunun için hepimiz ikinci defa ölüyoruz. Herkes mahşer meydanında öldüğü andaki durumu ile mevcut olabilir. Son anda kaç yaşındaysa, hangi hüviyetteyse o hüviyetiyle orada olabilir. Ama Allah-u Teala cehenneme girecek insanların da, cennete girecek insanların da aynı yaşta olacağını söylüyor. Öyleyse bir defa herkesin öldüğü andaki haliyle değil, Allah'a göre belli bir yaştaki haliyle canlanması lazım, var olması lazım cehennemde veya cennette. Bu sebeple Allah Teala bizi öldürüyor. Yeniden canlandırmak için. Birinci sebep bu, aynı yaşta olmamız şart. Çünkü Allah Teala kadınlar da erkekler de orada cehennemde ve cennette aynı yaşta olacaklardır diyor. Ama herkes kendi öldüğü andaki haliyle mahşer meydanında toplandı. Öyleyse bu statünün değişmesi lazım. İşte bunun için Allah Teala sura ikinci defa üfürtüyor. Hepimiz yeniden ölüyoruz.
Sadece